0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını kaydetti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'da, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kusif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemi devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. Masak raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik birçok etkinlik de düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. İstanbul'u koşuyorum. Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre sabah 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'ne Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları, Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı az bulutlu güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Yapım Ankara Radyosu.
1: Efendim?
2: Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi hadi.
1: Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam.
2: Ne demiştim?

Yazan Agatha Christie. Çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bessington Atsız Karaduman, Sylvia Hatice Ergök, Dr. Nicholson Özel Aydın, Henry Toğman Gülen, Moira Selen Asyalı.

Bobby Jones, Doktor Thomas'la golf oynarken kayalıkların dibinde ağır yaralı bir adam bulur. Doktor yardım çağırmaya gittiğinde yaralı adam Bobby'ye neden Evans'a sormadılar der ve ölür. Bobby'nin çocukluk arkadaşı Frankie bu olayı çok heyecanlı bulmuş ve soruşturmaları izlemeye başlamıştır. Frankie soylu ve varlıklı bir ailenin kızıdır. Bobby ölen adamın cebinde güzel bir kadın fotoğrafı gördüğü halde gazetede bu resmin adamın yaşlı ablasına ait olduğunu okumuştur. Adamın kendisine söylediği esrarlı cümleyi ablasıyla kocasına ilettikten sonra da başına garip olaylar gelmeye başlar. Önce durup dururken Güney Amerika'dan iş teklifi alır, birilerinin Bobby'yi İngiltere'den uzaklaştırmak veya öldürmek istediğinden emin olan Frankie, esrarı çözmek niyetindedir. İşe adamın öldüğü yerde birdenbire Bobby'nin karşısına çıkan Roger Bessington'dan başlamaya karar verir. Frankie arabasıyla bir kaza yapmış görüntüsü vererek kendisini Bessington malikanesine davet ettirir. Malikanede Harry Bessington, karısı Sylvia, çocukları ve kardeşi Roger'la birlikte yaşamaktadır.

0: Bu malikanedeki üçüncü günüm. Beni konuk etmeye ne kadar heveslilermiş meğer.
1: Kont kızı olmanın yararı.
0: Şimdi bakalım elde ne var. Of, aslında hiçbir şey. Burada yalnızca iyi bir aile buldum. Ama gizemli bir şey var.
2: Tamam, yakaladım.
0: Burada Bay Henry'nin dalgın davranışları ve garip bakan gözleri.
3: İşte seni yine yendim Roger.
2: Sana avans verdiğimi unutma Silvia.
3: Yo, yenildiğini kabul et.
2: Önünde boynum kıldan ince tattım. Ama Lady Dormont'u çok yalnız bıraktık. Ben onun yanına gidiyorum.
3: Bir duş aldıktan sonra ben de size katılırım.
2: Tamam. İyi günler Lady Dormont. Umarım sizi fazla yalnız bırakmam.
0: Hayır hayır. Sizi seyretmek bir zevkti. Teniste öylesine ustasınız ki. Ama her zaman yeniliyorsunuz sanki.
2: Evet. Silvia yenilmekten pek hoşlanmaz.
0: Şaşılacak kadar naziksiniz Bay Roger.
2: Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Ya siz bugün nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Kendimi epeydir bu kadar dinç hissetmemiştim. Ama sanırım sizi daha fazla rahatsız etmemeliyim.
2: Lafım olur. Bize mutluluk verdiniz. Hem sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı.
0: Öyle mi? Nedir acaba?
2: Sizi kısa süredir tanıyorum ama her nedense kendime çok yakın hissediyorum. Size akıl danışmak istiyorum.
0: Ya, ay çok merak ettim.
2: Açıkçası nasıl davranacağımı bilemiyorum. Konu abim Henry ile ilgili.
0: Ona bir şey mi oldu?
2: Duruşu, davranışı, gözleri. Hiç dikkat etmediniz mi?
0: Evet, biraz garip görünmüştü. Uzun zamandan beri mi bu durumda?
2: Hemen hemen 6 aydır. O aylarda uykusuzluktan yakınıyordu. Belki de bu nedenle başlamıştır. Saat 6 civarında posta gelince hemen koştu, odasına kapandı. Dışarı çıktığında rahatlamıştı.
0: Bunları bana niçin anlatıyorsunuz?
2: Çünkü bu kuşkularımdan Silvia'ya söz edip etmeme konusunda kararsızım.
0: Yani o bilmiyor mu?
2: Elbette bilmiyor. Ona söylemeli miyim?
0: Bu zor olmalı.

0: Çok zor. Silvia sizi çok seviyor. Bana yardım etmelisiniz.
1: Bilmesinin bir yararı olur mu?
0: Kuşkuluyum. Bu durumlarda insanın en yakını bile çaresiz kalır. Ah, bunu bir yapabilsin.
1: Silvia geliyor.
0: Evet.
1: Ne o? Gizli bir şey mi konuşuyor?
0: Ay, yok. Yalnızca Lady Dormont'a gelecek olan konuklarımızdan söz ediyordum.
2: Lütfen bana Frank'i
1: dinle. Nicholson'lardan mı söz ediyordunuz?
0: Doktor Nicholson bir kliniğin başhekimidir.
1: Evet, ilginç biridir ama ben her nedense hiç sevmedim. Karısı da sessiz sedasız biridir. Hiç konuşmaz. Burada niçin böylesine sıkıldığımı anlıyor musunuz?
2: Ya, biliyor musunuz? Geçen ay Merchbold'da bir adam kayalıklardan düşüp ölmüş.
1: Bu senin adamın olmalı Roger.
0: Evet, bir rastlantı eseri, ben de o çevredeydim. Ambulans gelene dek birkaç dakika adamın yanında kaldım.
2: Oralarda işiniz neydi?
0: Kendime bir ev arıyorum. Bu çevrede bir ev sahibi olmaya niyetliyim de. Yoksa siz de mi oradaydınız Frank?
2: Hayır, ben Londra'da oturuyorum. Arada sırada babamı ziyarete geliyorum.
1: Evine yerleşir yerleşmez yine kalkıp gidersin Roger. Sen yerleşik yaşayamazsın.
0: Er geç bir yerlere yerleşmem gerekiyor sevgili yengeciğim.
1: O zaman yakınımızda bir ev bul.
0: Belki de öyle olur. Acaba o kazayla ilgili bir ipucu bulundu mu Frank'i? Haberin var mı?
2: Yok, sanmıyorum. Yalnızca bir ablası ve eniştesi olduğunu okumuştum. Gazetelerde fotoğrafları çıkmış.
1: Evet, anımsıyorum. Hatta ölen adamı Alan Carstairs'e benzetmiştim. Anımsamıyor musun Roger? Tıpkı Alan'a benziyor.
0: Ben pek benzetememiştim. Hem gazete resimlerinden pek iyi anlaşılmaz.
1: Doğrusu Alan olduğuna yemin edebilirdim. Her neyse. Hadi artık içeri girelim. Yemek hazırlanmıştır.
0: Evet, peki kızlar, hadi içeri. Nicholson'lar birazdan gelecek.
2: Ben bir telefon edebilir miyim?
1: Babanıza mı?
2: Hayır, babamla bugün konuştum. Şoförümü arayacağım. Yarın gelip beni alsa iyi olacak. Artık evime dönmeliyim.
1: Kesinlikle izin vermiyoruz. Madem ki eviniz Londra'da, birkaç gün daha burada bizimle kalabilirsiniz.
2: Ama babam ne der?
1: Lütfen Frank. Sonra sizi babanıza biz teslim ederiz.
2: Çok naziksiniz.

0: Alo? Hawkins sen misin? Ben Lady Derwent. Yarın arabamı istiyorum. Evet. Blessington malikanesi. Biliyorsun değil mi? Evet. Sabah 11'de. Teşekkür ederim.
1: Merhaba. Giderseniz Sylvia çok üzülecek.
0: Gitmiyorum Bay Roger. Birkaç gün daha sizinle kalmaya karar verdim. Ama biraz alışveriş etmem gerek. Sabah gidip akşam üzeri dönerim. Siz de kalmamı istiyor musunuz?
1: Elbette, sizi görmek beni çok mutlu ediyor. İşte Doktor Nicholson geliyor. Her de yanında.
2: İşte kazazedemiz Lady Frances Derwent.
3: Konuğunuz ne kadar da genç ve güzelmiş Henry. Geçirdiğiniz kazaya çok üzüldüm Lady Derwent. Ama şanslıymışsınız. Oradan bir doktorun geçmesi iyi bir rastlantı değil mi?
0: Evet doktor.
3: Ne var ki, garibime giden bir şey var.
1: Ya nedir o?
3: Bakkalın çırağının dediğine göre bu doktor garip biri olmalı. Çünkü sizi kurtarmadan önce arabasının yönünü değiştirmiş.
0: Anlayamadım.
3: Çocuk bisikletle giderken doktorun arabası yanından geçmiş. Sonra kaza olmuş. Çocuk geri döndüğünde doktorun arabası daha önce gittiğinin ters yönüne dönmüşmüş. Yani yardıma koşmadan önce arabayı kasabaya doğru çevirmiş. Acaba neden?
0: Bilmem ki. Ben bir şey anımsayamıyorum. Baygındım çünkü.
1: Bir dedektif gibisiniz Doktor Nicholson.
3: Öyle mi göründüm? Yalnızca merak etmiştim. Küçük şeyler ilgimi çeker.
0: Klinikte uyuşturucu bağımlılarının tedavisini yap. ...yaptığınızı duydum.
3: Evet. Ne yazık ki günümüzde insanlar kendilerini uyuşturmak istiyorlar.
2: Ama insanların hangi nedenlerle bu yola başvurduklarını kim bilebilir?
3: Ne olursa olsun tedavi edilmeleri gerekiyor.
2: Artık yemeğe oturalım mı?

0: Bu sabah çok yorgunum. Neden bilmiyorum. Dün akşamki sıkıcı konuklar yüzünden olmalı.
1: Anlıyorum Silvia. Kimi zaman insan dostlarına bile tahammül edemiyor.
0: Şoförünüz gelmiş Frankie. İçeride sizi bekliyor.
1: Ha, çok iyi. Hawkins.
2: İyi günler efendim. Acaba Lady çıkmak için hazırlar mı?
1: Biraz beklemelisin Hawkins. Yarım saate kadar hazır olurum.
0: Akşam üzere döneceksiniz değil mi?
1: Tabii Silvia. Sen gidebilirsin Hawkins. Dışarıda bekle beni.
2: Peki efendim.
1: Dün akşam sözünü ettiğiniz o adam kimdi?
0: Hangisi?
1: Alan demiştiniz.
0: Alan Carstairs. Onu çok iyi tanımıyorum. Remington adındaki dostlarımız onu bir gün bize getirmişlerdi. Macera perest biri. Durmaksızın seyahat edermiş. Mavi gözlü yakışıklı bir adamdı.
1: Anlaşılan buralarda yaşamıyor.
0: Avustralya'da yaşıyormuş ama en son Afrika'daymış. İlginç bir adamdı. Sanırım buradan ayrıldı. Bir daha görmedik. Nicholson'ları nasıl buldunuz?
1: Dediğiniz gibi doktor, sevimsiz bir adam. Biz de iyi dedikodu yaptık.
0: Hayatın tatı tuzu bir şey.

0: Gel Hawkins, git Hawkins. Hem bu Hawkins adı da nereden çıktı?
1: Bobby derse tanınacağım mı düşünüyor acaba?
0: İyi ettim de kasabayı gezmeye çıktım. Kapı önünde Lady'yi beklemekten iyidir. Küçücük bir kasaba burası. Bu küçük yerleşim yerleri de ne kadar sessiz ve huzurludur.
2: Yardım edin! Ha. Yardım edin lütfen!
1: Aman Allah'ım. Bu kızın nesi var? Yere çöküverdi. Hasta galiba. Bayan, bayan, bayan neyiniz var?
2: Çok korkuyorum.
1: Korkacak bir şey yok. Size yardıma geldim. Sakin olun lütfen. Tutunun bana, tutunun.
2: Kimse bana yardım edemez. Çok korkuyorum.
1: Sorun nedir? Anlatın bana.
2: Hayır, anlatamam. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz?
1: Yardım etmek istiyorum. Benden size bir kötülük gelmez.
2: Çok korkuyorum.
1: Gelin sizi evinize götüreyim. Benden korkmayın.
2: Hayır, bırakın beni. Gidin buradan. Gidin. Bana kimse yardım edemez.
1: Bakın ben edebilirim. Ne yapacağımı söyleyin, hemen yapayım.
2: Hemen gitmelisiniz. Peşimdeler. Sizi görmesinler. Gidin. Bakın ayak seslerini duyuyor musunuz? Geliyorlar. Hemen gidin.
1: Pekala. Adım Bobby Jones. Çalılıkların arkasına saklanacağım. Beni ararsanız kasabadaki otelde bulabilirsiniz.
2: Peki.
0: Aman Allah'ım. O kız bu. Deminden beri nereden tanıdığımı düşünüyorum. Evet. Ölen adamın cebinden çıkan fotoğraftaki kız bu. Onu izlemeliyim. Evet, onu izlemeliyim.

0: Pekala Lady Frankie. Söyle bakalım bu Hawkins adı da nereden çıktı? Nefret ettiğim bir isim bu.
1: Sevgili Bobby, bir şoföre çok uygun bir isim bu. Hem böylelikle seni tanımalarını da engellemiş olduk.
0: Adımı kendim seçmek isterdim.
1: Ay, doğrusu çok alıngansın. Bir düşünsene. Gazete haberinde ölen adamı bulan kişi olarak senin adın geçiyordu. Herhangi birinin aklında kalmış olabilir.
0: Her neyse, söyle bakalım neler buldun.
1: Açıkçası fazla bir şey bulamadım. Bazı kuşkular ve seziler var yalnızca.
0: O kadarcık mı?
1: Evet. Karısı yalnızlık çekiyor. Roger Bassington ise hiç de kötü biri gibi görünmüyor. Çok nazik, sevimli ve yakışıklı.
0: Neler söylüyorsun sen? Yoksa ona aşık mı oldun ha?
1: Ben değil ama... O bana aşık olmuş olabilir. Çok iltifat ediyor.
0: Saçmalama Frankie. Fotoğrafı ondan başka kimse değiştirmiş olamaz. Orada başka kimse yoktu ki.
1: Doğru, doğru. Bir türlü kondurmak istemesem de... O adamın bu işle bir ilgisi olduğunu kabul etmek gerek.
0: Öğrendiğin başka bir şey yok mu?
1: Ölen adamın adını öğrendim galiba. Alan Carstairs olabilir. Sonra Doktor Nicholson'la tanıştım. İyi, korkunç bir adam.
0: O da kim?
1: Bu çevrenin en ünlü doktoruymuş. Hani şu kasaba çıkışındaki kliniğin başhekimiymiş.
0: Öyle mi? Hayret.
1: Ne ya? Tanıyor musun onu?
0: Hayır ama bugün ben de bir şey buldum.
1: Ne buldun?
0: Cesedin cebinden çıkan fotoğraftaki kızı.
1: Ne?
0: Nerede biliyor musun? Kız o sözünü ettiğin klinikte kalıyor.

0: İnanılmaz.
1: Görüyor musun? Her şey o çok beğendiğin Roger Bassington'un çevresinde geçiyor.
0: İçimden bir ses onun masum olduğunu söylüyor.
1: Bir daha düşün bakalım. O mu sana hayran, sen mi ona?
0: Saçmalama Bobby.
1: Çok ciddi olmamız gerekiyor Lady'm. Her ikimizin de.
0: Elbette. Şimdi şu Alan Carstairs'i araştırmalıyız. Anlattıklarına göre bu civarda oturan Rivington adında bir ailenin ahbabıymış.
1: Ya. Yoksa Rivington'lar da mı bu işin içinde? Ölen adamın o kızla yakınlığı nedir? Cebinde fotoğrafını taşıdığına göre sıradan bir yakınlık olmasa gerek.
0: Bence Alan Carstairs Dr. Nicholson çetesinin peşindeydi. Bu yüzden buralara kadar geldi. Rivington'ları kullanarak çete mensuplarıyla tanışmak istedi.
1: Ne çetesi? Böyle bir çete olup olmadığını bilmiyoruz ki. Belki de yalnızca kızı arıyordu.
0: Kızı mı?
1: Evet, olamaz mı?
0: Kızın bu çevrede olduğunu biliyorsa bizim oralarda işi neydi? Arada kilometrelerce mesafe var.
1: Bak, bunları bilemiyoruz ama düşündükçe Nicholson'ın bu işte parmağı olduğundan kesin olarak emin olmaya başladım.
0: Bu doğru, onu hiç sevmedim. Durmaksızın sorgulayan küçücük gözleri var. Yine de bu adamın suçlu olduğunu göstermez tabii.
1: Sonuçta fazla bir şey elde edemediğimizi kabullenip bu işten vazgeçeceğiz galiba.
0: Değilsin sen. Asla vazgeçmeyeceğiz.
1: Oraya dönmeye kararlı mısın?
0: Tabii. Er geç bir şey bulacağız. Güven bana.
1: Güvenmek mi? Sen işi gücü bırakıp başka meşke daldın.
0: Şş, deli çocuk. Roger beni biraz etkiledi yalnızca, o kadar.
1: Yani şimdi o eve dönmenin nedeni Roger Bassington değil mi?
0: Hawkins. Şakanın ölçüsü kaçtı. Önüne bak bakalım. Şimdi doğru babamın evine gidelim. Sana bir takım elbise bulalım.
1: Neden?
0: Rivington'ları ziyarete gideceksin bir avukat olarak. Babamın avukatlık bürosunun bir tane kart vizitini de alırsın yanına. Kuşkulanmazlar.
1: Neden?
0: Fazla konuşma, emirlerimi dinle. Kısa bir soruşturma için gitmiş olacaksın. Telefon numaralarını rehberden buluruz. Ben sekreterin olarak arayıp ziyarete gideceğini haber veririm onlara.
1: Anlaşılan başka çarem yok. Emredersiniz Lady'm.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Hakisar ettin beni çok firkatinle nazenin. Hasretin çün cana yetti, bitmiyor ahüenin. Tarumar oldukça gönlüm, titriyor sandım zemin. Hasretin çün cana yetti, bitmiyor ahüenin. Sadık Atay'ın güftesini yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Segah makamındaki eseriyle, Bekir Sıtkı Sezgin'in sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle, en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Segah ve Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Segah eser Hayri Mumcu'nun güftesini yazdığı Gültekin Çekin'in bir bestesi Ayşegül Durukan'dan sunuyoruz. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş. O yeşil bahçelerin gülleri solmuş, kurumuş. Bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

Sıradaki segah eser yine Gültekin Çekin'in bir bestesi. Şiir Aşık Ömer'e ait. Koro'dan dinliyoruz. Şu karşıdan gelen Dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum, verir ama neden sonra?

Bimenşe'nin Segah makamındaki eserini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Dilde sevda, sinede dağ-ı firak, başıma dert oldu derdin, derde bak.

Sıradaki Segah eseri yine İnci Çayırlı'nın yorumundan sunacağız. Güftesini Vecidi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece.

Sırada yine Saadet'in Kaynağı'nın yine Segah makamında bir eseri var. Bu kez şiir Karacaoğlan'a ait. Yahya Geylan'dan dinliyoruz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Segah makamında bir Azerbaycan türküsünü Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Bala kekliğinem avla meni, bala sahralara salma meni.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Atilla Gündüz'ün yapacağı Hicaz makamındaki keman taksiminin ardından dinleyeceğimiz ilk eser Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesini yazdığı Udi Şekerci Cemil Bey'in Hicaz şarkısı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Bir nigah et ne olur halime ey Gonca dehen, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden.

Güftesini Fitnat Sağlığın yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Afife Ediboğlu'ndan dinliyoruz. Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan.

Programımızın ilk bölümünde sesinden, yorumundan iki eser dinlediğimiz İnci Çayırlı'ya bir kez daha kulak vereceğiz şimdi. Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki şarkısı. Yıllarca, yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım.

Güftesini Yusuf Kenan Bey'in yazdığı Rifat Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz şimdi. Sislendi hava, tarfı çemenzarı nem aldı, bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı. Bağlar bozulup bezmi vefa şekline girdi, gülzarı muhabbette yine şenlik azaldı.

Sıradaki Hicaz şarkıyı Alaaddin Yavaşçı'dan dinleyeceğiz. Kendi bestesi. Güfte Hasan Orallı Şen'e ait. Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa. Baharı beklemezdim kış gönlüme dolmasa. Ömrümün bahçesinde güller yedi renk açar. Bir deli rüzgar esip goncaları yolmasa.

Güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz bestesi var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkıyı yine Selma Sağbaş'ın sesinden, yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Yine Lemi Atlı'nın yine Hicaz makamında bir bestesi. Bu kez güfte Rıza Tevfik Bölükbaşı'ya ait. Hastayım, yalnızım, seni yanımda sarıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmur-u Hülya'yım, Cam-ı Lebin'den kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Hoşçakalınız.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Jane Morgan 1924'te Massachusetts'ta doğmuştu. 20 yaşına geldiğinde Amerika'nın en sevilen şarkılarını seslendirmeye başladığında takvimler 1944'ü gösteriyordu. Pırıl pırıl sesiyle tüm aşıkların sevgilisi olmuştu. A Lover's Concerto, aşıkların konçertosu anlamındaki şarkı, en çok söylenen şarkısı haline gelmişti. 2009'da vefat ettiğinde bu büyük şarkıcıyı çok kişi tanımıyor, hatta hatırlamıyordu. Zaten o da artık kimseyi tanıyamıyordu o yaşında.

konçertosu. 85 yaşında hayata veda etmiş olan güzel sesli güzel kadın Jane Morgan'dan dinledik. Aslen bir Fransız Ermenisi olan Paul Moria, 1928'de Marsilya'da doğmuştu. 2006'da dünyaya gözlerini yumarken tam 78 yaşındaydı. Meryl Mathieu ve Charles Aznavour gibi ünlü şarkıcıların orkestra şefiydi. Ardında asla unutulamayacak güzellikte albümler bıraktı. Şimdi bu büyük müzisyenin orkestrasından La Reine de Saba isimli bir enstrümantal parçayı dinliyoruz.

Karen de Saba. Bu güzel melodiyi Paul Morian'ın büyük orkestrası çalıyordu. Randy Crawford'dan yıllardır dinlediğimiz Rio de Janeiro Blues adlı şarkıyı bu kez sizlere İtalyan Mario Biondi'nin kentetinden dinletiyorum.

İtalyan piyanist şarkıcı Mario Biondi'nin beşli grubundan dinledik. Rio de Janeiro Blues. Şimdi yepyeni şarkısıyla Ömür Göksel'i dinliyoruz. Bilseydim söylemezdim tertemiz hislerimi diyor sanatçı şarkısında.

0: bilseydim söylemezdim.
1: Ömür Göksel'i yepyeni bir şarkısında dinledik. Bilseydim söylemezdim. Şimdi Ömür Göksel yine bir yeni şarkısında "Nasıl özledim bir bilsen" diyor.

nasıl özledim bir bilsen. O sımsıcak gülüşünü bazen de dudak bükerek darılıp bana küsüşünü. Nasıl özledim bir bilsen sevgi dolu öpüşünü. Yaptığım şakalara çocuk gibi gülüşünü. Bazen hayal kurarım sensiz ben ne yaparım. Bir korku sarar içimi hemen seni ararım. Bazen hayal kurarım sensiz ben ne yaparım. Bir korku sarar içimi hemen seni ararım.

Nasıl özledim bir bilsen o sımsıcak gülüşünü. Bazen de dudak bükerek darıl.

düşünür yaptığım şakalara, çocuk gibi gülüşünü. Bazen hayal kurarım, sensiz ben ne yaparım? Bir korku sarar içimi hemen.

Nasıl özledim bir bilsen diyordu yepyeni eserinde Ömür Göksel. Şimdi Cielo Ardent'in müziğini dinliyoruz. Oila at Sunset. Oila da gün batımı.

ya da gün batımını anlatıyordu sanatçı müziğiyle. Şimdi Arjantinli 1984 doğumlu sarışın güzel şarkıcı Karen Souza 80'lerin unutulmaz şarkısını salsa ritminde söylüyor. Smooth Operator.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimeler vardır. Söyleriz, duyarız, hatta bazen anlamını hiç düşünmeden kullanırız. Ama bazı kelimelerin ardında yalnızca bir anlam değil, yüzyılların kültürü, saray hayatı ve insan ilişkileri saklıdır. Bugünkü kelimemiz de işte böyle bir kelime. Haseki. Peki, Haseki ne demek? Bugün İstanbul'da bir semt adı olarak karşımıza çıkan bu kelime, Osmanlı tarihinin içinde çok daha özel bir anlama sahiptir. Bugünkü kelimemiz de işte böyle bir kelime. Haseki. Peki, Haseki ne demek? Bugün İstanbul'da bir semt adı olarak karşımıza çıkan bu kelime, Osmanlı tarihinin içinde çok daha özel bir anlama sahipti. Haseki kelimesi, Arapça Hassa kelimesiyle ilişkilidir. Hassa, özel, seçkin, hükümdara ait veya onun yakın çevresinde bulunan anlamlarına gelir. Dolayısıyla Haseki, en genel anlamıyla hükümdara yakın, onun özel hizmetinde veya mahiyetinde bulunan kişi demektir. Osmanlı sarayındaysa bu kelime farklı dönemlerde farklı görevliler ve kişiler için kullanılmıştır. Bunlardan en bilinenlerinden biri ise Haseki Sultan unvanıdır. Haseki Sultan, özellikle 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahının sarayda özel bir statüye sahip olan kadılarından biri için kullanılan bir unvandı. Yani Haseki kelimesi sıradan bir saray görevlisini ifade etmekten çok daha özel bir anlam kazanmıştı. Peki bu kelime nasıl oldu da bugün İstanbul'un bir semtinin adı haline geldi? Bunun da Osmanlı tarihinden güzel bir hikayesi var. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da büyük bir külliye yaptırdı. Bu külliyede caminin yanı sıra medrese, imaret, darüşşifa ve çeşitli hayır yapıları bulunuyordu. Külliyenin bulunduğu bölge zamanla Haseki adıyla anılmaya başladı. Bugün İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Haseki semtinin adı da işte bu tarihi geçmişin izlerini taşır. Aslında şehirlerin isimlerine biraz dikkat ettiğimizde karşımıza böyle küçük tarih hikayeleri çıkar. Bir semtin adı, bir sokağın ismi, bir meydanın adı. Bazen yüzlerce yıl önce yaşamış bir insanı, bir mesleği veya bir geleneği hatırlatır. Haseki de bunlardan biridir. Ama kelimenin hikayesi burada bitmiyor. Osmanlı'da Haseki yalnızca kadınlar için kullanılan bir ifade değildi. Haseki ağaları olarak anılan bazı saray ve askeri görevliler de vardı. Yani kelimenin temelindeki hükümdara yakınlık ve özel statü fikri farklı alanlarda karşımıza çıkabiliyordu. Bu nedenle Haseki kelimesini yalnızca padişahın eşi şeklinde açıklamak eksik kalır. Kelimenin asıl hikayesi hükümdarın özel çevresinde bulunan seçkin ve ayrıcalıklı kişi fikrinde saklıdır. Bugünse bu kelimeyi çoğunlukla tarih kitaplarında, eski metinlerde veya İstanbul'un Haseki semtinin adında duyuyoruz. Ve belki de her gün yanından geçtiğimiz bir yerin adının böyle uzun bir tarih taşıdığını fark etmiyoruz. İşte kelimelerin büyüsü de burada. Bir kelime bazen bir sarayın kapısını açar, bazen bir padişahın dönemine götürür. Bazen de bizi yüzlerce yıl önce İstanbul'un sokaklarına çıkarır. Haseki kelimesi de bize şunu hatırlatıyor. Şehirlerin yalnızca binaları yoktur. İsimleri de hafızadır. Bir semtin adında bir insanın hikayesi, bir kelimenin içinde bir dönemin kültürü. Bir unvandaysa koca bir devletin sosyal düzeni saklı olabilir. Bir dahaki sefere İstanbul'da Haseki adını duyduğunuzda artık yalnızca bir semti değil, Osmanlı sarayından İstanbul'un sokaklarına uzanan uzun bir kelime yolculuğunu da hatırlayabilirsiniz. İşte bunu biliyor muydunuz da bugün bir kelimenin peşinden giderek Osmanlı sarayına ve İstanbul'un tarihine uzandık. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik birçok etkinlik de düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

sana görünmeli, ben de olmalı. Sevgi çaresizlikten doğmaz, adı o zaman sevgi olmaz. Kişi kendine biraz dışarıdan bakmaz.

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 6.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemi de devam ediyor. Hakem Yasin Kon ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adım MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kayda olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından

0: her yaştan ziyaretçiye yönelik birçok etkinlik de düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Dural, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Dural, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcu ise aranıyor. İstanbul'u koşuyorum. Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları, Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı az bulutlu güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Gece saatlerine kadar doğusu 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Ege'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Gece saatlerine kadar 6 ila 8, güney kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava durumu parçalı, çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Tayfun Doğan. Tayfun Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, sizinle umudu konuşmak istiyorum bu sabah.
2: Evet.
1: Umut çok önemli bir besleyici özelliğe sahip insan, evet, ruhu için. Bir şeyden umudu kestiğiniz zaman onunla bütün bağınız sanki kopuyor, beklentileriniz kayboluyor. Böyle tehlikeli bir taraf var.
2: Evet.
1: Bu demektir ki umudu kaybetmemek gerekiyor. Umudun bir iyileştirici gücü olduğunu söyleyebilir miyiz,
2: evet,
1: sizin ifadenizle?
2: Evet. Umut önemli bir konu. Umuda ihtiyacımız var çünkü umutsuzluk çok kötü gerçekten. Hani biz bugün ruh sağlığı sorunlarına baktığımızda, özellikle mesela depresyona, bu konuda çalışan bir bilim insanı diyor ki depresyondaki hastaların %78'inde umutsuzluk söz konusudur diyor. Dolayısıyla depresyon bir umutsuzluk hastalığıdır diyor mesela. Yine umutsuzluğu belki şöyle tanımlayabiliriz. Kişiyi hayata bağlayan, inandığı her ne varsa onlara ilişkin inancını kaybetmesi meselesidir umutsuzluk. Bu da taşınması çok ağır bir yük hepimiz için, umutsuzluğu taşımak. Dolayısıyla da umuda ihtiyacımız var diyebiliriz.
1: İnancını kaybetmek beraberinde güveni kaybetmeyi de getiriyor sanki.
2: Yani onu kastediyoruz. Evet, evet, tam, evet, olarak. Yani sizi hayata bağlayan her ne varsa, bu Allah'a olan inancınız, ailenize, devletinize, milletinize, arkadaşınıza, bunlara olan inancınızı kaybetmeniz demektir. Güvencinizi, güveninizi kaybetmeniz demektir. Ve umutsuzluğu hocam biz şeye benzetiyoruz. Biraz madendeki kanarya kuşuna benzetiyoruz. İlginç. Madenlerde eskiden kanarya kuşları asarlarmış duvara, böyle kafesin içerisinde. Çünkü kanarya kuşu bir grizu patlaması olacaksa, gaz sıkışması olursa madende, insandan daha önce fark ediyormuş ve çırpınmaya başlıyor, bayılıyor ya da işte panik halinde çırpınıyor, ses çıkarıyor. Madenciler bunu gördüğü anda çok kısa bir süre oluyor önlerinde. O sırada çıktı şeyden, madenden, yoksa birazdan çok büyük bir patlama olacak anlamına geliyor. Umutsuzluk da aynı madendeki kanarya kuşu gibi.

0: Ve onun ötmeye başladığını gördük mü biz? Arkasından depresyon gelecek, belki intihar gelecek. Yani bir uyarıcı aslında bizim için. O yüzden de umuda ihtiyacımız var. Tabii ki psikoloji alanında çok uzun yıllar umutsuzluk doğrudan çalışılmış ama nasıl umutlu olunacağı üzerine pek çalışmamışlar. Son yıllarda özellikle pozitif psikoloji yaklaşımıyla umut kavramı üzerine çalışmaya başladık. Ve umut içinde bulunduğumuz koşullardan ziyade bir tutumla alakalıdır. Aslında zihinsel, mental bir beceridir. Ve biz biliyorsunuz bir şey psikolojide beceri olarak nitelendirirsek öğrenilebilir, öğretilebilir, geliştirilebilir, artırılabilir anlamına geliyor. Dolayısıyla umut üzerinde şu anda önemli çalışmalar yapılıyor. Yani binlerce yapıldı, hala da yapılmaya devam ediyor. Hani belki dinleyicilerimiz için şu tanımı verirsek güzel olur, umut nedir tanımını. Umut, aktif umut özellikle, çünkü iki tür umudumuz var bizim. Pasif umut, yarın yürüyüş yapmak istiyorum, yağmur yağmamasını umuyorum. Bu pasif umut. Aktif umut ise bizim süreci etkin olarak dahil olabildiğimiz umut. Yani geleceğim bugünden daha iyi olacak ve ben bunu gerçekleştirebilecek güce sahibim diye düşünmektir. Ben bir şey yapabilirim. Etki alanımızdaki konularla ilgili olması gerekiyor aktif umudun. Bir de ilgi alanlarımız var biliyorsunuz.
1: Evet,
0: evet. O biraz pasif umut oluyor.
1: Anladım.
0: Ama etki alanımdaki konularla ilgili umudum aktif umut olarak nitelendiriliyor.
1: Hocam şimdi bu etki alanı içindeki umut kaybetmekle kazanmakla çok bağlantılı. Hatta
0: Evet.
1: şey demiştiniz konuşmanızın başında, yani inanmak, güvenmek.
0: Evet.
1: İnanmak insanın aynı zamanda birine inanmanın yanında bir şeyi kazanacağına inanmakla da belki
0: Tabii.
1: bağlantılandırılabilir. Şöyle bir şey aklıma geldi. Modern zamanlar kazan kaybet ikilemi üzerine kurulu. Bir şeye başlıyorsun, kazanmak ve kaybetmek. Halbuki insan kaybedebilir de, çok normal bir şey bu. Hele hele nüfusun arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Herkes aynı hedefe odaklanabilir ve kaybedebilirsiniz.
0: Evet.
1: Bu kaybetmeler sık yaşanıyor ve bu demektir ki umutsuzluğun sebeplerinden biri de bu tür kaybetmelere dayanıyor. Ne
0: Tabii.
1: dersiniz? İzah edilebilir mi bu?
0: Doğru. Umut, hani bir inanç dediniz. Aslında umut sadece bir duygu değil. Evet, bir duygu ama bunun yanında bir düşünce biçimi,
1: Aktif
0: bir
1: umuttan bahsettiniz
0: inanç,
1: hocam.
0: evet, bir karakter gücü ve belki umutsuzluğun önemli nedenlerinden biri sosyal kıyaslamadır mesela. Başkalarıyla
1: Evet.
0: kıyaslayıp kendimizi umutsuzluğa düşebiliriz. Bir de umut çok önemli ama başarıyı garanti etmez mesela. Büyük ihtimalle kazanırız ama yani umutlu oldu. Hocam umut önemlidir dediniz, ben umutlandım kazanamadım diye düşünebilir insanlar. Umut başarıyı garanti etmez ama yine de kaybetmiş olmuyoruz. Çünkü
1: Evet.
0: olmadığı ifadesi emek yüklü, değer yüklü bir ifade. Yani ben umut ettim, çalıştım, çabaladım, elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı. Bu emek yüklü, değer yüklü bir ifade. Bu olmadığı alıp duvarımıza asabiliriz aslında yani. Çünkü ikinci kez yola çıktığımızda bu sefer sıfırdan başlamış olmayacağız.
1: Doğru.
0: O hedefe yönelik ilk
1: Doğru.
0: seferde olmayabilir.
1: Doğru.
0: İkinci ya da üçüncü sefer çıktığımda sıfırdan başlamış olmayacağım. Bir sürü şey öğrenmiş
1: Tabii.
0: olacağım. Yoldaki tümsekleri,
1: Tabii.
0: inişleri, çıkışları. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani umut eden kaybedebilir. Umutsuz ise zaten kaybetmiştir. Çünkü yola çıkmayacaktır umutsuz
1: Evet.
0: kişi.
1: Hocam bir müzik arası verelim
0: Tabii
1: müsaadeniz.
0: ki.
1: Devam edelim. Antonio Vivaldi'nin Mevsimler Konçerto dizininden Yaz Konçertosu dinliyoruz. Stuttgart Oda Orkestrası seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Tayfun hocam, kaybetmenin kazançlı bir tarafı var aslına bakarsanız. Yani kaybetmek yerine aslında kazandığımızın farkına varamamak gibi bir şeyi otursak nasıl olur?
1: Evet, yani mutlak kaybetme yok aslında. Dediğimiz gibi bir sürü şey öğrenmiş oluyoruz o yolculukta. Hani hedefe ulaşma yolculuğunda. Nelson Mandela'nın çok güzel bir sözü var bu anlamda. Ben hiç kaybetmem diyor. Ya kazanırım ya öğrenirim. Biz gerçekten bir sürü şey öğreniyoruz kaybettiğimizi düşündüğümüz durumlarda aslında. Çünkü hiçbirimiz ilk kez yolculuğa çıkarken o yolları bilmiyoruz. Ama
0: Evet.
1: ikinci

0: tabii.
1: Üçüncü kez o yola çıktığımızda kazanma ihtimalimiz de artıyor. Deneyim sahibi
0: Evet,
1: oluyoruz. O
0: evet.
1: yüzden kesin mutlak bir kaybetmeden bahsedemeyiz
0: Tabii
1: aslında.
0: yolu bilmeme korkuları,
1: Evet.
0: endişesi de ikinci, üçüncü de ortadan kalkıyor.
1: Evet.
0: Bir de Tayfun Hocam, galiba korku da umudu törpüleyen ya da yok eden şeylerden bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: korku belki kaygı daha da doğru olur. Yani bizim diğer canlılardan farklı olarak geleceği düşünme, hayal etme yetimiz çok güçlü. Ve bu zihinsel gücümüz iki şeye neden oluyor işte. Ya kaygıya neden oluyor, gelecekle ilgili korktuğumuz bir şeyler varsa, kötü olacağını düşündüğümüz bir şeyler varsa, kaygıya neden oluyor ki kaygı mental enerjinin israfıdır aslında, yani kötüye kullanımıdır. Çünkü kaygı hiçbir sorunu çözmüyor. Bugünümüzü mahvediyor, hani yarının sorununu çözmüyor. O yüzden hep şey deriz, yarının derdi yarına kalsın, hani bugününki yeter zaten, bugünün
0: Evet,
1: derdi kendine
0: evet.
1: yeter diye. Umut ise bu geleceğe ilişkin düşüncelerimizin olumlu kullanımı aslında, yani zihinsel gücümüzün olumlu kullanımı diye söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: İkisi de aslında bizi korumaya yönelik. Kaygının da tabii ki bir amacı var ve hep şunu
0: Elbette.
1: söylüyoruz, psikolojide korku, kaygı, öfke, stres, olumsuz olarak nitelendirdiğimiz her ne varsa bunların azı faydalıdır.
0: Aynen,
1: Az
0: doğru.
1: kaygı faydalıdır çünkü tedbir almama yardımcı
0: Kesinlikle,
1: olur. Ama
0: kesinlikle.
1: çok kaygı hem bugünü kaybetmeme neden olur, anı yaşamamın önüne geçer, gelecekte yaşamış olurum. Çok üzülme geçmişte yaşamama neden olur, mesela yine anı kaybederim. Geçmişle ilgili de yine dersimizi alıp mesela defteri kapatmamız gerekiyor. Çünkü çamurda debelenerek temizlenemeyiz.
0: Tabii.
1: Sürekli geçmişte yaşamak çamurda debelenmektir aslında. Sürekli gelecekte yaşamak da olmayan bir borcu ödemeye benziyor. Yani borç yok, bankaya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben borcum var, ödemek istiyorum. Borcunuz yok diyorlar. Olsun, ben yine de ödemek istiyorum. Geçmişle çok uğraştığımızda da hocam şeye benziyor. Ödemesi bitmiş borcu ödemeye benziyor.
0: Evet,
1: Yine bankaya gidiyorsunuz.
0: doğru.
1: Borç ödeyeceğim diyorsunuz. Ödenmiş
0: Güzel
1: bu diyor. Olsun, ben yine de ödemek istiyorum. O zaman
0: güzel
1: bugüne para
0: benzetme.
1: kalmıyor.
0: Hocam, kaygı ya da korku, ikisini eşleştirelim bir an. İnsanın kabiliyetlerinin de önüne geçiyor. Mesela kabiliyetlerimiz çoğu kez korku ve kaygının arkasına gizleniyor.
1: Evet.
0: Ya da perdeliyor onu. Dolayısıyla bizdeki kabiliyeti ortaya çıkarmamıza mani oluyor. Acaba ben bu işi başarabilir miyim? Acaba ben güzel hikaye yazabilir miyim? Deniyorum, deniyorum, sanki olmuyor. Ya da iyi enstrüman çalabilir miyim? Şunu iyi yapabilir miyim gibi kaygılar ve endişeler kabiliyetlerimizin gerçekten önüne geçiyor, perdeliyor ve belki de bu bizi umutsuzluğa kadar
1: Evet,
0: götürüyor.
1: kendimizden şüphe duymamıza neden oluyor. Hani dedik ki umutsuzluk, inandığınız her şeye karşı inancınızı kaybetmenizdir. Kendimize de inancımızı kaybedebiliriz. Kendimizden umudu kesmek
0: Evet.
1: diyoruz buna. Bu da birazcık şey oluyor. Hani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir kavram var. Umutla çok ilişkili. Yani bir şeyleri deneyip deneyip olmadığını görünce kesin bir kanıya ulaşma. Ben yapamıyorum, bu konuda yeteneksizim, beceriksizim gibi bir kanıya ulaşma. Bu umutsuzluğa neden
0: Evet,
1: oluyor.
0: evet.
1: Kendimizden umudu kesmeye neden oluyor.
0: Benden adam olmaz diye bir sık sık tekrarlana
1: Ya da
0: gelen,
1: ülkemizle ilgili çok
0: evet,
1: söylerler de
0: evet.
1: burada bir şey olmaz
0: Evet,
1: falan.
0: maalesef.
1: Umutsuzluktur bunlar
0: Evet.
1: aslında.
0: Halbuki ayet-i kerime var. Yani Allah'ın rahmetinden umudu kesmeyin
1: Evet.
0: ayeti bize aslında umudu sürekli kılmamızı da öğretiyor ve tavsiye ediyor sanki. Ne dersiniz?
1: Doğru, çünkü tam tersi olsaydı mesela, o zaman şey, yani bir günah işledik, yanlış yaptık, insanın doğası gereği yaptığımız şeyleri şöyle düşünmemiz gerekirdi. Tamam, ben bir günah işledim ya da hata yaptım, artık bunun dönüşü yok. Ama gördüğünüz gibi böyle değil. Son nefese kadar eğer
0: Evet.
1: pişmanlık duyuyorsanız affedilme ihtimaliniz var. Bu da işte insanı umutlu kılıyor aslında.
0: Ve şu, bu umudu kaybetmemek, yani aktif veya pasif, insanın ruh sağlığını direkt etkileyen
1: Etkiliyor.
0: bir unsur olsa gerek.
1: Şöyle hocam, psikolojik iyi oluşu ya da mutluluğu en çok etkileyen 2-3 karakter gücünden birisidir. Mesela bir tanesi şükran duymadır. Yani sahip olduğu

0: yaptıklarımızın kıymetini bilme, takdir etme. Bir diğeri de umutlu olmaktır. Yani umutlu olmak mutluluğumuzu artırıyor ve bunun biyolojik bir gerekçesi de var. Şimdi biz herhangi bir şeyin peşine düştüğümüzde bu ne olabilir? İşte istediğimiz herhangi bir şey olabilir. Bunun peşine düştüğümüzde dopamin salgılıyor beynimiz, vücudumuz. Dopamin ödül hormonu veya ödül kimyasalı olarak ifade edilir ama aslında istek ve arzu kimyasalıdır. Yani umutlu olduğumuzda salgılanır. O da iyi hissetmemize ve mutlu olmamıza yardımcı olur.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettiğimi söylemeliyim. Allah razı olsun. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeyi dileyerek noktalayalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Efendim Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın Türkiye programından selamlar, sevgiler. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Güne hoş bir başlangıç yapmanız için buradayız ve güzel şarkılarla, türkülerle, şen sözlerle, sohbetlerle radyonuzda olacağız. İlk şarkımızı Ayşegül Aldınç ve Yüksek Sadakat grubu seslendiriyor. Aşk gelince.

Günaydın Türkiye programına klasik bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu şarkıyı Ahmet Üstün'ün sesinden dinleyeceğiz. Ahmet Üstün, 1988 yılında kaybettiğimiz bir müzisyen. İskeçe'de doğmuş, 1941 yılında İstanbul'a gelmiş, ilk olarak Maxim Gazinosu'nda sahneye çıkmış. Ankara ve İstanbul radyolarında çalışmış. Filmlerde rol almış, plaklar doldurmuş. Yumuşak sesi ve temiz üslubuyla tanınan ve sevilen bir solist olan Ahmet Üstün, 40 kadar da şarkı bestelemiş. Kendisinden dinleyeceğimiz eserin bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi İlhan Behlül Bektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Ersin Gülnar Yüremize ait bir mani de şöyle denir. Kahveyi pişiririm, korkarım taşırırım. Yar fikrime düşerse aklımı şaşırırım. Bu manide bahsedilen kahve, Habeşistan'da önce yiyecek olarak ortaya çıkmış. 15. yüzyılın başlarında Yemen'de tanınarak, yüzyılın sonlarından itibaren içecek halinde yaygınlık kazanmış. 16. yüzyılın başlarında Mekke'ye, ardından Kahire'ye, yüzyılın ortalarına doğru İstanbul'a ve nihayet 17. yüzyılın ortalarında önemli Avrupa merkezlerine ulaşmış. Kahve, İstanbul'a özellikle deniz yoluyla, kısmen de karayoluyla gelmiş. Osmanlı'da resmi devlet erkanının toplantılarında kahve ikram edilmesinden ve kahvenin merasimlerde önemli yer tutmaya başlamasından sonra kahve tüketimi epeyce artmış. Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'da kahve satan esnafın sayısı 500, dükkan sayısı 300 kadarmış. Çok rağbet gördüğünden ve düzenli olarak İstanbul'a gelmediğinden kahve darlığı da yaşanmış ülkemizde. Hatta kahve yapımı için leblebi, nohut, kuru kestane, bulgur, badem gibi nesnelerin kullanıldığı olmuş. Dibek, mırra, menengiç gibi kahveler Türk kahvesi olarak anılmaya başlanmış. Kahve toplum hayatında yer tutmaya başlayınca kahvehane sohbetlerinin, misafirliklerin, kız isteme ziyaretlerinin bahçesi olmuş. Bilhassa kadın toplantılarının renkli fasılları arasında kahve falına bakma adeti yer bulmuş. Yahya Geylan'ı bestesi ve güftesi Şahin Akaya'ya ait şarkıda dinleyelim. Kahve falı.

Yeni günü Günaydın Türkiye programında sizlerle birlikte karşılıyoruz. Güne güzel duygularla başlamanın ön gereklerinden biri geceyi verimli bir uykuyla geçirmiş olmak. Küçük büyük herkesin olmazsa olmaz ihtiyacı sağlıklı ve düzenli uyku. Çocukların uykuda büyüdüğü geliştiği söylenir. Esniyen bebekler kolay uyusun diye onların önce ağzına ve gözüne sonra tekrar ağzına ve alnına parmakla dokunulup şöyle denirmiş. Uykun gözüne, aklın başına. Karacaoğlan'ın sözleri üstüne yapılmış besteyi Musa Eroğlu'ndan dinleyelim. Sabahtan uğradım ben bir güzele, dedim güzel uykuların kaçtı mı? Haydi zaman elinizden gireli, senin gönlün yad ellere düştü mü?

Yoksa yarın düğmelerini açdı mı? Yoksa yarın düğmelerini açdı mı? Bilmem ay mı doğdu gün mü aleme? Yoksa yarın düğmelerini açdı mı? Yoksa yarın düğmelerini açdı mı?

Günaydın Türkiye programının değerli dinleyenleri, bu sabah en güzel duygularla sesleniyoruz size. Dünden bugüne tüm güzel duyguların kaynağını göğüs kafesimizde çarpan yüreğimize bağlamışız. Yürek kelimesinin eş anlamlıları eski Türkçeden gelen gönül, Arapçadan dilimize geçen kalp ve Farsça kökenli dil. Dil kelimesine götüren anlamındaki ber ekini eklemek suretiyle dilber kelimesi üretilmiş. Yani özgün olarak dilber, yüreği gönlü alıp götüren anlamına geliyor. Ama biz bu sözcüğü alımlı güzel kadınları anlatmak üzere kullanmışız. Saz şairleri sevdiklerinden söz ederken dilber sıfatını kullanmışlar. Bir Tunceli Pülümür türküsünde şöyle deniyor. Ela gözlerini sevdiğim dilber, göster cemalini görmeye geldim. Bu severin derde derman dediler, gerçek mi sevdiğim sormaya geldim. Ahmet Sarıgöl'den alınan bu güzel türküyü Hasan Özel'in sesinden dinleyelim.

0: Ekim ayının ilk günlerindeyiz. Ekim isminden de anlaşıldığı üzere tarlaların ekilmeye başladığı ay. Tarla sözcüğünün pek bilinmeyen bir eş anlamlısı da ekim sözcüğüne pek yakın duran ekenek. Ekeneklerin ekildiği aya Ekim denmiş kısacası. Lakin eski takvimde Ekim ayı Teşrin-i Evvel, Kasım ayı da Teşrin-i Nisani olarak anılırdı. Sadece Teşrin dediğimiz zamansa Ekim ve Kasım aylarının ikisini birden kapsamış oluyorduk. Uzun müddet güneşte pişen meyveler Teşrinlere doğru tatlı renkler içinde kokulanır, ballanır diyordu Ahmet Haşim. Yahya Kemal ise artık ne gelen ne beklenen var. Tenha yolun ortasında rüzgar Teşrin yapraklarıyla oynar diyerek anıyordu bu ayları. Günaydın Türkiye programında Ekim ayının tarım faaliyetleri çerçevesinde konuşacağız şimdi. Değerli dinleyenlerimiz, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Engin Pehlivan'la birlikteyiz. Ekim ayındayız. Ekim ayının tarım faaliyetleri üzerine konuşacağız. Bu ay adı üstünde. Ekim dikim ayı. Bu anlamda tarım faaliyetleri açısından çok önemli bir dönemi aslında işaret ediyor. Bereket ayı olarak da tabii geçmesini dileyeceğiz. Size hoş geldiniz diyelim önce.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu yayında bana bu zamanı, vakti ayırdığınız için tekrardan memnuniyet duydum. Ekim ayı, evet, çiftçimiz için aslında bir karne sevinci ayı. Şükür, sabır ve hasadın bir arada bulunduğu bir ay. Evet, Ekim ayı adından da anlaşıldığı üzere hem gelecek yılın planlaması hem de o yıl yapılan zahmetin, alın terinin artık bereketlendiği, çuvala girdiği, harmana döküldüğü, üreticinin biraz rahat nefes aldığı, çayını daha rahat içtiği bir aydayız. Bir yıllık alın terinin karşılığını aldığı, zahmetine ve sabrının mükafatını gördüğü, yöremiz için konuşacak olursak artık düğünse düğününü yapacağı, gurbetteki oğluna harçlık göndereceği, okuldaki oğluna harçlık göndereceği ve gelecek yıl için yapacak olduğu masrafını kalem kalem gübre, işçilik ve diğer harcamalarını için bir miktarda tasarrufta bulunduğu bir ay. Özellikle bizim Türk edebiyatımızda, folklorumuzda, annelerimizde mesela bağ bozumu hep gündeme gelir, bağ bozumu.
0: Bağ bozumu dediğimiz zaman bilhassa Ege, Akdeniz
1: geliyor. Evet, yöresi gelir. Yine Doğu Karadeniz'de de yine harman kültürü ve oradaki ritüel, yani adet aklımıza gelir ve bu bizim için artık hayatın bir parçası, yaşamımızın bir parçası haline geldi. Tabii bir de işin teknik boyutu var. Bizler üreticilerimizde genelde bu ayda gelecek yılı planlamalarının, çünkü geçmiş olan yetiştiricilik döneminde hangi hataları yaptıklarını görebilecekleri bir aydayız aynı zamanda. Yani eğer bu yıl beklediği bir fındık randımanını, fındık verimini alamamış ise onu sorgulamalarını, niye alamadığını öğrenip gelecek yıl aynı hataları yapmamasını aslında bir karşılığını göreceği zamandır. Nedir bunlar? Müsaade ederseniz bunlardan bahsedeyim.
0: Lütfen.
1: Tabii fındıktan biz başladık. Çünkü bizim gecemiz gündüzümüz fındık. Tabii fındıkta bizler dünya üretimde çok önemli bir yerdeyiz. Birinci sıradayız. Bununla övünüyoruz. Ama iş dekara verime geldi.

0: geldiği zaman kendimizi biraz
1: Sorgulamamız
0: sorgulamamız
1: gerekiyor.
0: gerekiyor. Çünkü dekara verimimiz dünya ortalamasının bayağı altında. Bizim Trabzon, Giresun, Ordu yöresi birinci standart bölgedir. Aslında eski üretim bölgesidir. Nedir bu? Fındığın ilk defa kültüre alındığı, bahçelerin, ticari bahçelerin kurulduğu bölgedir. Daha sonraki bölgeler yani Samsun ve yöresi, Düzce, Akçakoca ve yöresi daha sonra ticari bahçelere, üretici bahçelerine kavuşmuş yörelerdir. Dolayısıyla biz buradaki tabii bahçelerimizde 88, 90, 100 kilo dekara verim aralığında seyrediyoruz. Tabii 150 kilo, 200 kilo arasında ürün alan üreticilerimiz de yok mu? Elbette var. İşini dört dörtlük yapan, toprağını bilen, tanıyan, ona göre tedavi uygulayan üreticilerimiz var. Tabii ki iyi bir meyve tesisi, meyve bahçesi tesisi iyi bir fidanla başlar. Bununla ilgili Türkiye genelinde özel sektörün fındık fidanı yetiştirme noktasında gayretleri var. Bunları çok çok daha fazla olması lazım. Bizlerin Doğu Karadeniz bölgesinde uzun yıllardan devam eden tarımsal yayın politikaları var. Toprak tahlili ve ona göre gübreleme. Toprak tahlili ve ona göre gübreleme. Olmazsa olmazımız. Ve tabii ki bitki sağlığı yani zirai mücadele. Burada konuyu ister istemez kahverengi kokarcaya getirmek durumundayım. Şimdi biz kahverengi kokarcada Türkiye'ye ilk bulaştığı 2017 yılından bugüne kadar survey çalışmaları, çiftçi bilgilendirmeleri, yoğunluk popülasyon kontrolleri, entegre mücadelenin bize sunduğu bütün imkanlarla üreticiyi bu mücadeleye katmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Ekim ayında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlaklar dediğimiz meskenlere, hanelere bir geçişi söz konusu olacak. Yani bir kent zararlısı haline gelecek.
1: Evlerimizde kendilerine kışı geçirecek yerler buluyorlar
0: Evet,
1: anladığım kadarıyla.
0: aslında onlar saklanmaya çalışıyorlar. Kışı huzurlu, sessiz, sakin bir köşede geçirmeye çalışıyorlar. Tabii bunun kaynağı aslında bahçe, fındık bahçesi. Orada gereken mücadelenin yapılması olmazsa olmazımız. Gerek feromonlu tuzaklar, ondan önce biyolojik mücadele dediğimiz samuray arıcığı ki bakanlığımız bu noktada tırnak içerisinde destan yazıyor desem abartılı olmuş olma.
1: Bir başarı kazandığımızı
0: Kesinlikle,
1: anlıyorum. Siz
0: kesinlikle.
1: de bu faaliyetlerde etkin rol oynuyorsunuz
0: Evet.
1: bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde. Bu sene yani bu Ekim ayına gelinceye kadar bir başarı kazandığımız kahverengi kokarca böceğinin popülasyonunu biraz azalttığımız söylenebilir mi?
0: Söyleyebiliriz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu andaki popülasyon yani yoğunluk sayıları geçen yılın altında. Yalnız tabii bu yükseliş devam ediyor. Bunu 2 yılda, 3 yılda asla yok ederiz diyemeyiz. Çünkü bunu Avrupa'da da örnekleri, Avrupa'da da, Amerika'da da örnekleri var. Ama geçen yılın gerisindeyiz. Çünkü geçen yıl birçok noktada bizler samuray arıcığının parazitlemiş olduğu yumurtayı tespit etmiştik birçok noktada. Ama bu yıl 18 ilçemizde 450 dekarlık bir arazide tespit ettik. Yani doğal düşmanı olan samuray arıcığı da artık kahverengi kokarcanın yakasına yapıştı. Popülasyon artıyor ama samuray arıcığı da o artan popülasyonu baskılamak için parazitliyor. Yumurtayı parazitliyor. Yumurta parazitoididir.
1: Evet. Yani o yumurtanın üzerine bir parazit mi bırakıyor?
0: Yumurtanın kahverengi kokarcanın yumurtasının içerisine kendi yumurtasını bırakıyor. Yani hikayenin özeti bu. Ve tabii ki yumurtadan da kahverengi kokarca yerine samuray arıcığı çıkıyor.
1: Çok ilginç.
0: Dolayısıyla kahverengi kokarca üreyememiş oluyor, çoğalamamış oluyor ve doğada bir denge unsuru vardı. Biz o denge unsurunu inşallah samuray arıcığını doğaya salımını daha da arttırarak gelecek yıllar için korunmasına, sağlanmasına katkıda sağlayacağız. Çünkü bu noktada Avrupa'nın ilerisindeyiz. Tabii bundan dolayı üreticilerimiz çabuk bir sonuç bekliyorlar. Yani kahverengi kokarcaya karşı ama zirai mücadelede çabuk sonuç almamız biraz hayal olur. Ne zaman ki bizlerin mücadele gücü, mücadele azmi, kahverengi kokarcanın üreme gücünden, istila gücünden galip gelir, onu geçerse işte o zaman bizler rahatlamış olacağız ve bu kahverengi kokarca sıkıntısından da kurtulmuş olacağız.
1: Peki Diğer konulara şöyle genel çerçevede bakarsak, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi dediğimiz zaman fındık Doğu'nun ana ürünlerinden biri çay ile beraber.
0: Evet.
1: Ama mesela Samsun yöremize baktığımız zaman buradaki verimli ovalarda çok değişik sebzeler, meyveler, türlü ürünler yetişiyor, evet, zenginleştiriyor, evet, yöreyi. Ekim ayında bu çiftçilerimiz nelere dikkat etmeli, hangi faaliyetler içinde olmalı?
0: Bahsettiğiniz gibi özellikle çarşamba ve Bafra ovaları tabii yöremiz için bir sebze kaynağı. Bafra ovası, çarşamba ovası. Şu anda üreticilerimiz hasatlarını yaptılar. Özellikle salçalık domatesde ve biberde, kapya biberinde. Yine özellikle kavunda hasat yapılıyor. Tabii burada Ekim ayında üreticilerimiz gelecek yılın toprak hazırlığını şimdiden yapacaklar. Topraklarını ekime hazır hale getirecekler. Sonbahar yağışları özellikle meteorolojik verilere baktığımız zaman bu yıl için şu anda mevsim normalleri üzerinde sonbahar yağışları. Bu umut verici, gelecek yıl için umut verici. Çünkü toprak hazırlığının daha iyi yapılabilmesi için toprağın iyi bir yağış alması lazım. Yağış rejimi şu anda yani Samsun'dan Artvin'e kadar bir sıkıntı gözükmüyor. Dediğim gibi bu üreticilerimiz özellikle tek yıllık ürünler noktasında toprak hazırlığını yapacaklar. Yaprağı yenen sebzeler kısmında da örtü altı yetiştiricilerimiz özellikle çarşamba tarafında yine ordunun belli kesimlerinde fide hazırlığını, fide dikimlerini gerçekleştirir. Yabancı ot temizliğini yapmak ve dikkat etmek durumundalar. Özellikle sonbahar dönemlerinde havanın nispi nemin arttığı dönemlerde salyangoz zararından, sümüklü böcek zararından korunması için gereken kültürel tedbirleri almak durumundalar. Çünkü tek yıllık sebzelerde meyveler gibi uzun bir dönemde bir zirai mücadele veya sonuçtan ziyade o anlık problemi çözebilmek için tetikte beklemeniz gerekiyor. Peki yöremize gelecek olursak?
1: Evet.
0: Yani
1: bu arada çay üzerinde de belki durmak lazım.
0: Çayı
1: kar gelince kar yağacak. Rize'nin, Sürmene'nin o güzel çay bahçelerine çok önemli bir dönemin kapısındayız aslında.
0: Çay üreticimiz aslında diğer üreticilerimizden daha şanslı görüyorum ben. Hı hı. Kendi adıma yani bu mesleğin bir mensubu olarak. Çünkü çay dünyada üzerine kar yağan tek çay ülkesi biziz. Doğu Karadeniz'in, Rize'nin çayı, Giresun'da da, Trebolu'da da çok güzel çay bahçelerimiz var.
1: Evet.
0: Bu bölgelerin aroması, içerisindeki fenolik maddeleri çok daha başka. Dünyada ayrı bir yere koyabiliriz. Çay üreticimiz bu dönemde özellikle potasyumlu gübreler noktasında ve toprağın pH'sı noktasında toprak tahlilini yaptırıp gübreleme öncesinde bu toprak tahliline göre bir plan yapması gerekiyor. Çünkü asitli toprakların giderek asitleşmesi hem çayda verimi düşürüyor ve yıkanma arttıkça da toprakta alüminyum ve ağır metal olarak isimlendirdiğimiz elementlerin artışına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla toprak tahliline aslında ben değindim ama diğer meyveler için de tabii bu toprak tahlili gerekiyor. Sadece
1: genel bir tabi. Gereklilik. En önemli unsurlardan
0: çok önemli.
1: Biri
0: aslında biz hani Ekim ayını konuşuyoruz burada. Bunu aslında bitki için ne yapmamız lazım, toprak, hı-hı, için ne yapmamız lazım diye ikiye ayırsak doğru bir işlem yapmış oluruz. Çünkü evet, toprak tahlili. Biz bir bitkiyi sağlıklı yetiştirebilmemiz için, ondan güzel meyveler alabilmemiz için, aroması yüksek çay yaprağı alabilmemiz için onu doğru beslememiz lazım. Peki nasıl doğru besleyeceğiz? Elbette onun neye ihtiyacı olduğunu önce bilmemiz lazım. Nasıl bileceğiz? Toprak tahliliyle.
1: Toprak tahliliyle.
0: Toprak tahliliyle. Ve bu toprak tahlilini muhakkak ilçe tarım müdürlüklerindeki ziraat mühendisi arkadaşlarımızla götürsünler. Onlardan bir gübreleme programı, gübreleme tavsiyesi, raporda yazıyor genelde gübreleme tavsiyeleri ama bazı yörenin özelinde de gübreleme tavsiyeleri gerekebiliyor. Hı hı. Burada tabii bizlerin genel olarak üreticilere tavsiye ettiğimiz şey şu: toprağımızın organik madde seviyesini muhakkak yükseltmek durumundayız. Nedir? %3 ila 5 arasına çıkarmak durumundayız. Toprağımızın organik madde seviyesini, yani çiftlik gübresini 2 yılda bir, 3 yılda bir toprağımıza muhakkak vermek durumundayız. Doğru bir şekilde toprağa karıştırarak vermek durumundayız. Onun dışında eğer bizler kimyevi gübre kullanmaya devam eder ve asla organik maddeye bakmazsak ne olur? Kimyevi gübrelerin de etkisini azaltmış oluruz. Bitkiye harcama yapıp karşılığını alamamış bir konuma gelmiş oluruz.
1: Dolayısıyla ve toprağımıza da zarar vermiş oluruz.
0: Evet. Organik madde aslında çok basit bir dokunuş gibi görünse de aslında işin can alıcı noktası bu. Onun dışında peki ne gerekiyor? Bizler yeni çıktık hasattan. Fındık bahçelerimizde şu anda bir yorgunluk var. Ne yorgunluğu? Hasat yorgunluğu. Hasat yorgunluğu. Bunu nasıl giderebiliriz? Sulamayla. Doğu Karadeniz'e sulamaya evet ihtiyacımız yok. Dışarıda yağmur yağıyor.
1: Evet.
0: Buna da aslında iklim olarak ne kadar

0: durumundayız. Çünkü topraklar bize emanet, bizden sonrakileri de bırakacak olduğumuz bir miras. Olaya bu gözle bakarsak hem memleketimiz için, vatanımız için güzel işler yapmış oluruz.
1: Çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Farklı konularda inşallah yine bir
0: İnşallah
1: araya
0: memnun olurum.
1: geliriz
0: Memnun olurum.
1: sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Engin Pehlivan bizimleydi.

Bir Trabzon türküsünü İbrahim Can'ın yorumuyla dinledik. Programımız Nilüfer'in yorumladığı Orhan Gencebay şarkısıyla devam ediyor. Dertler benim olsun.

Ülkemiz coğrafi olarak bir ayağını Asya'ya, bir ayağını Avrupa'ya dayamış. Bu güzel ülkenin Avrupa ayağında yer alan, sırtını Trakya'ya vermiş, yüzü Marmara Denizi'ne dönük bir ilimizden, Tekirdağ'dan söz edeceğiz şimdi. Osmanlılar 1358 yılında Süleymanpaşa komutasındaki yiğitlerle burayı Bizans tekfurunun elinden aldıkları zaman şehrin adı Rodos'toymuş. Fatih'ten sonra bu ad Türkçeleştirilerek Rodosçuk şekline gelmiş. Daha sonraları bir ihtimale göre 1732 yılından sonra Rodosçuk şehrinin adı Tekfur Dağı olarak kullanılmaya başlandı. Şehre Cumhuriyet'ten sonra 1927'de Tekirdağ denmeye başlanmış. Eski Tekirdağ şehri şimdikinden daha ötelerde bulunuyormuş. Bugün Tekirdağ şehrinin bulunduğu yer eskiden Bağlık Bahçelik'miş. Öyle ki Tekirdağ'da Babil'in asma bahçeleri gibi bahçeler varmış derler. İlk olarak 2 sal ve 80 kişiyle bu bölgeden Rum eline çıkan Orhan Gazi'nin yiğit oğlu Süleyman Paşa bu güzellikler diyarını fetih destanlarıyla süslemiş. Bugün Bolayır'daki türbesinde yatıyor. Bu bilgileri aktaran yazar Mehmet Önder'e teşekkürlerimizle bir Tekirdağ havasına kulak verelim. Saadet Karaca'dan alınan türküyü Fatma Topçu söyleyecek.

Böylece Günaydın Türkiye programının sonuna geliyoruz. Size Trabzon Radyosu'ndan seslendik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Her gününüz bir öncekinden güzel olsun diyerek veda ediyorum size. Hoşça kalın.

0: alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Burada birinci önceliğimiz, Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir, dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır, dedi. Bahçeli, belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız, dedi.
2: Manisa, Soma'da meydana gelen, Göçük'te hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden iki madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği Göçük'le ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar Göçük'ün meydana geldiği madende incelemede bulundu. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
0: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
1: Ekonomi yönetimi Eylül ayı

0: Ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli geliri oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasında kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara-Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. İstanbul Sultanahmet Meydanı anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı, Gazze'de yaşanan soykırımın 3. yılında 81 il ve Gazze ile Suriye'de eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz programı düzenledi. Minik eller Filistinli akranlarının sesi olmak için boya kalemlerine sarıldı, kağıtlara barış dolu dünya resimleri çizdi. Resimlerde savaşsız bir gökyüzü, özgürlük ve yeniden açılan okullar yer aldı. Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun temel ihtiyaç malzemesine ve psikolojik desteğe ihtiyacı var. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk hali sürüyor. Kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı öne sürüldü. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddia ise geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarıldığı yönünde. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Gazze'de ateşkes yine saldırıyla gölgelendi. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze kentinde bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından binada ve çevresinde büyük bir yıkım meydana geldi. İsrailli işgalciler de Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptı. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı, iki kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. A Milli Futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında Sarı Kırmızılı Kulübün kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri Kante ve Hakan Balta'dan geldi. 59. TSYD Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı. Yarışa Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Yarış bugün saat 10'da başlıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledi.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde 70 bin adet servis aracı her gün 2 milyon öğrenciyi okula taşımakta. Bugün genç dinleyicilerimiz için servis aracı güvenliğinden bahsetmek istiyorum. Servise binmeden önce aracın tamamen durmasını bekleyin. Araca binerken bir eliniz tutmaçta olsun. Koltuğunuza geldiğiniz zaman sırt çantanızı çıkartın ve bunları ayak altına veya önüne yerleştirin. Sırt çantaları özellikle servis aracınıza arkadan çarpma durumunda boyuna zarar verebilir. Koridorun boş olduğundan emin olun. Tüm servis araçlarında emniyet kemeri bulunması gerekmektedir. Yolcuların da kanunen emniyet kemeri takması zorunludur. Dolayısıyla araç hareket etmeden önce emniyet kemerinizi takın. Aracın içinde yüksek sesle konuşmayın ve herhangi bir şeyi fırlatmayın. Servis aracı hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtmayın. Servis aracının içinde yangın söndürme tüpü ve camları kırmak için çekiçler bulunmaktadır. Bu aletleri yerlerinden çıkartmayın. Genellikle servis araçlarının tavanlarında acil çıkış kapıları vardır. Araç yan yatar ise en güvenli çıkış noktası burasıdır. Araç park halindeyken sürücüye bu kapağın yerini ve nasıl açıldığını mutlaka sorun. Araç tamamen durmadan emniyet kemerinizi çözmeyin ve servis aracından inerken tüm eşyalarınızı almayı unutmayın. Son olarak servis aracından dışarı adım atmadan önce sağ tarafınızı gelen araçlar için kontrol edin. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programıyla karşınızdayız. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. 4 Ekim Pazar günündeyiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. 8'den itibaren konuklarımızla bir araya geliyoruz. Söyleşimize başlıyoruz. Dünya gündemiyle ilerliyoruz ilk olarak. Akabinde dünya bu hafta ne konuştu sorusuna cevap arıyoruz. Bununla ilgili derlemelerini alacağız editör konuğumuzun. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarıyla ilgili bu sahada hangi yeni inovatif gelişmeler var? Yine uzman konuğumuz bizlere bu soruyu detaylandırıyor. Son bölümde de pazarın ruhuna yakışacak şekilde kültür sanat haberlerini veriyor olacağız. Ama tüm bu içeriklere geçmeden önce bir gazete haberlerinin 1. sayfasına bakalım, sizlere aktaralım.

İlk gazetemiz Hürriyet. 5 gün kala toz duman manşetini görüyoruz. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. TFF 4 günlük suskunluğunu bozup 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini mevcut MHK'dan kalan 5 üyenin atayacağını açıkladı. Ancak 9 Ekim'de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'deki atamalar belirsiz. Bununla ilgili bilgilendirme yapılmaması soru işaretlerini artırıyor. En çok merak edilen soru liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Kim yaptıysa hesabını verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi.

dedi. Bu konuda iki önceliklerinin olduğunu söyledi. Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse hesabını adalete versin. Kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. İhracatta hedef 3 ay erken geldi. Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolar oldu. Bugüne kadarki en yüksek Eylül ihracatı gerçekleşti. Son bir yıllık ihracat 283.7 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Bolat, OVP hedefimiz 282 milyar dolardı. Eylül'de 283.7 milyar dolara yükseldi. OVP hedefimizin yılın bitmesine 3 ay varken aştık dedi. Doğu Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi. Yunanistan, Türkiye'nin kararlı tutumu nedeniyle 2 yıldır ilerleme sağlayamadığı Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablo projesinde şimdi de ABD'yi yanına çekmeye çalışıyor. Bir başka gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Erdoğan, milletimiz bize güvensin, yanlarına kar kalmayacak. Cumhurbaşkanı fon vurgunu için her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek dedi. Geleceğimiz emin ellerde. Teknofest'te gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı onlara duyduğu güveni dile getirdi. Bu millet, bu ümmet asırlardır sizi bekliyor, Türkiye'nin istikbalini siz omuzlayacaksınız dedi. Terörsüz Türkiye destek %80'i buldu. AK Parti'nin saha raporuna göre vatandaşın terörsüz Türkiye'yi desteği %80'i aştı. En çok emekli maaşları, hayat pahalılığı ve süresiz nafakadan şikayet edildi. Öcalan'a villa iddiası da tepki çekti denilmiş. 39 yıl sonra fail bulundu. Adli inceleme ve teknoloji sayesinde karanlıkta kalan cinayetleri peş peşe aydınlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yenisi 3, en eskisi 39 yıllık 8 dosyanın daha çözüldüğü açıklandı. Böylece 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkarıldı. Sahte silahla çaldı, altınlar sahte çıktı. İstanbul'da Necmettin T. bahiste kaybettiği takıları yerine koymak için sahte silahla kuyumcu soydu. Çaldığı 20 bilezik imitasyon çıktı. Acemi hırsız cezaevini boyladı. Operasyonlar da durduramadı. CHP'li belediyeler yolsuzlukta hız kesmiyor. 6 ay önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine seçilen Başkan Vekil Murat Güneş de gözaltına alındı. Belediyeye iş yapan firmalardan rüşvet aldığı belirlenen Güneş'in de yardımcıları da gözaltında. Sandıktan kaçmak için savaş çıkaracak. Ay sonundaki seçimlerde iktidarı kaybedeceğini anlayan ve yargılanma korkusu yaşayan Gazze kasabı gizli planını devreye soktu. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu seçimleri ertelemek için yeni bir savaşın altyapısını hazırlıyor, uçak kaçırma iddiası da bu planın bir ayağıydı dedi. Hemen sıradaki gazetemize bakalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Dünya vurgunculara acımıyor, Çin'de müebbet, ABD'de 25 yıl hapis. Fon soruşturması piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını gündeme getirdi. Türkiye'de piyasa bozucular çoğunlukla para cezasıyla kurtuluyor. Hapis cezaları da 3 yılın altında. Dünyadaysa yaptırımlar çok ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıla, Çin'de müebbete varan hapis cezaları uygulanıyor. Fransa ile savunmada işbirliği. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirmek ve stratejik diyalog güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzalandığını açıkladı. Türkiye-Fransa savunma ilişkilerine ivme kazandıracak anlaşmayla iki ülke arasında stratejik diyalog derinleştirilecek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği geliştirilecek. Bir ayda 2000 saldırı. Siyonaziler Batı Şeria'da Eylül ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2051 saldırı düzenledi. 254 Filistinli yapı yıkıldı. Yaklaşık 14.600 ağaç zarar gördü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ait olduğunu savunarak Oslo anlaşmaları kapsamındaki bölümlendirmeyi reddetti.

Bu toprakların hepsi bizimdir dedi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Kirada 5 yıl şartı bitiyor. Yargıtay kira tespit davası için 5 yıl kriterini değiştirdi. 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile Ensar'dan düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğini hükmetti. Sayfa 15'te detaylara yer veriliyor. Türk Hoca'da 3 alternatif. Montella'nın ayrılması halinde milli takımın başına geçmesi muhtemel isimler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman. Antalya uzaya doyacak. Antalya'da yarın başlayacak 77. Uluslararası Uzay Kongresi bilim insanlarını ve akademisyenleri buluşturacak. CSO'da 200. yıl gururu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını Ankara'da kapalı gişe konserle açtı. CSO Ada Ankara önünde uzun kuyruklar oluştu. Mekke'ye 6 aday. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke İttifakı'na yeni ülkelerin katılmak istediğini söyledi. 6 tane ülkenin olduğu bilgisi var ama Pakistan Dışişleri Bakanı Dar bu ülkelerin hangileri olduğunu paylaşmadı. Taraflar arasında da olağanüstü toplantı önümüzdeki hafta olarak belirtilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünün gazetelerine şöyle kısaca bir baktık. Şimdi bir müzik arasıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu devam ediyor.
1: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimize, konuklarımızla söyleşimize başlayarak devam ediyoruz. İlk olarak dünya gündemi diyeceğiz ve değerli konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Sayın hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Hocam şimdi bu haftanın dünya gündemindeki gelişmelerini takip edeceğiz ama birbirinden tabii önemli haberler olsa dahi bu hafta içerisinde Almanya'dan bir misafir vardı. Kuzey Rhein-Westfalia'nın eyaletindeki başbakan Türkiye'ye geldi. Üst düzey bir karşılamada bulunuldu kendisine dair de. Tabii Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden de ilk isim olduğu için belki de kamuoyunda da ayrıca bir gündem oluştu ama aynı zamanda tabii Mersin yerine de aday gösterilen güçlü adaylardan birisi olması da gördüğüm kadarıyla Almanya'daki basında da dikkat çekmiş. Neden Türkiye'de, neden Erdoğan'la görüşüyor diye. Ama baktığımızda aslında Türkiye ile Batı Almanya'nın arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 65. yılını da geri bırakıyoruz. Almanya ile de bir gümrük birliği konusunda yenilenmesini istediğimiz anlaşmalar var. Tabii vize serbestesi ile ilgili konular söz konusu. Kendisi de bu alanlarda olumlu mesajlar verdi. Siz bu ziyareti nasıl gördünüz? Olumlu mesajlarla ilgili yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi uluslararası ilişkiler açısından aslında çok öğretici bir ziyaret bu. Şimdi bizim açımızdan olduğu kadar Almanya açısından da esasında çok olağan bir süreç işlemedi. Şöyle, devletler uluslararası düzeyde nasıl temsil edeceklerini belirtirler anayasalarında ve bunu genelde devleti temsil eden cumhurbaşkanı olur veya başbakan olur. Bu devlet yapılarını teşkilatına göre değişir. Şimdi Ren bölgesinin başbakanının Türkiye ziyareti neden sıra dışı dedik? Sembolik değeri çok yüksek. Çünkü bu olağan bir şey değil. Normalde biz kimi bekleriz? Mert gelir değil mi?
1: Evet.
2: Çok nadir olarak işte cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gelir. Dolayısıyla burada kritik bir durum söz konusu. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Esasında bir taraftan hem ilgimi çekti hem merakımı çekti hem de böyle ulusal gururu okşayan bir de yapısı yönü var uluslararası ilişkiler açısından. Şimdi biz Avrupalı siyasetçilerin Türkiye ziyaretini çok dikkatle izleriz. İşte Türkiye'de nereleri ziyaret ederler? Çünkü bunların sembolik değerleri var. Ankara'ya gelir, Anıtkabir'e gelir mi veya Türkiye'de hangi şehri ziyaret ederler, oralarda hangi söylemlerde bulunurlar diye hep izleriz. Oysa bugün biz şunu izliyoruz. Türkiye'yi bir Almanya eyalet başbakanı ziyaret ediyor. Acaba Türkiye'de oyun kurucu olma noktasındaki heves dedi mi? Ulusal gurur tam burada devreye giriyor. Acaba böyle bir hamle mi söz konusu? Bu yönü şüphesiz var. Ama tek yön bu değil elbette. Siz sorunuza çok güzel özetlediniz. Söz konusu bölgenin Türkiye ile ilişkilerinin yapısal karşılığı var. Çok büyük sayıda, hatta zannediyorum en çok Türk'ün yaşadığı eyalet orası. Türkiye ile Soğuk Savaş döneminden kalma ilişkileri var. Üstelik Rüst'ün de olası bir Almanya yönetimine devralması ihtimali aslında Türkiye açısından şöyle güzel bir denklem. Yani ben bugün de Almanya'yı yöneten kadroyla irtibattayım ve olası bir adayla da ilişkilerimi şimdiden geliştiriyorum. Buna yatırım yapıyorum. Bunu çok doğru değerlendirmek lazım. Ancak şunu unutmayalım. Almanya'dan ciddi bir olumsuz eleştiri aldı bu ziyaret.
1: Hı hı. Diğer taraftan da hocam burada Almanya'dan Fransa'ya geçmek isteyeceğim. Gündemin biraz daha gerisinde kalıyor gibi gözüküyor aslında ama bir süredir de Fransa'da da karışıklıklar hakim. Bu sefer o karışıklıkların merkezinde öğrenciler var. 21 Eylül'de başladı eylemler. Kreter'deki Saint-Exupéry Lisesi çevresinde öğrenciler, öğretmen, personel eksikliği, kalabalık sınıflar, kötü okul koşulları, üniversiteye geçiş sisteminin oluşturduğu o sınavın baskı gibi sorunları gündeme getiriyor. Bununla ilgili bir yüklenme söz konusu var ama konu ve eylemlerin hareketliliği fazlasıyla büyüdü. Yaralanan öğrenciler dahi var. Öyle ki Adalet Bakanı çevreye verilen zararla ilgili darmanın gözaltına alınanların yaklaşık %90'ı reşit olmadığını söylemekle beraber bu zararın da zararı veren çocukların ebeveynlerinin üzerine kalması gerektiğini söyledi. Bu da ayrı bir tartışma oluşturdu. Diğer taraftan gördüğümüz kadarıyla hocam eylemler tabii hızla yayıldı. bir sol parti sahiplendi. LFV partisi, hükümetle bu parti arasında da bir söylemsel gerginlikler olduğunu görüyoruz. Yani bu konunun siyaset üstü olduğunu belirtiyor, affedersiniz. Şimdi siyaset

0: ya da bir işaret fişeği görevi görüyor. Şimdi demokratik ülkelerde bu talepler dikkate alındığında iyileştirmeler için çok güzel bir fırsat, kaçınılmaz bir fırsat. Aksi örneklerde tersini görüyoruz. Avrupa için esasında Büşra Hanım düşündüğümüzde öğrenci gösterileri olağanüstü bir şey değil. Hele 68'i hatırlayalım. Eski kuşağın böyle övgüyle söz ettiği o kuşağı hatırlayalım. Onun da içinde öğrenciler, üniversite öğrencileri çok ciddi bir dinamik. Ancak bugün ilgi çekici olan şey şu. Mesele sadece Fransa açısından değil, Belçika açısından, Sırbistan açısından da sonuç doğurmaya başlıyor. Uzun sürdü, sorunuza belirttiğiniz üzere. Uzun sürdü, yani böyle bir tepkisel, münferit bir olay değil. Yapıya dair bir itiraz. Yapıya dair bir itirazın bu denli su kaldırması aslında tabii ki birkaç şeyi işaret. Şimdi biz bunu şöyle izliyoruz. Yani acaba öğrenciler sadece eğitime dair taleplerini mi dile getiriyorlar? Yoksa siyasete dair aslında bir dışa vurum ve bu siyasal alana yansıma ihtimali olan bir hareket diye mi bakıyoruz? Sırbistan'da bunun çok kıyısından geçti öğrenci olaylarının etkileri. Fransa'da buna çok ciddi olarak gelmek zorunda kaldı. İki aşamalı tabii bir tepki gördük burada. İlk aşama diyalog ve tepkilerin toplanması, dikkate alınması çabasıyken, ikincisi artık meseleye kolluk kuvvetiyle müdahale etmeydi ki bu bizim işte Avrupa için çok alışık olduğumuz bir görüntü değil diye yorumluyoruz. Ama işçiler vardı, sarı yelekliler vardı, doktorların gösterileri vardı, mültecilerin, göçmenlerin ayaklanması vardı, pek çok meslek grubu. Ancak öğrencilerin bu hareketi çok önemli bir gözle izlenmeli. Acaba yansır mı? Politik bir düzleme evrilir mi? Bu açıdan oldukça önemli bence.
1: 2000 sonrasında doğan kuşağın artık nasıl bir karar izleneceği aslında tek bir ülkede de değil, değil mi Sayın Hocam? Birçok ülkenin meselesi haline geldi. Yeni yetişkinler olarak onlar artık eli kulağında bir söz sahibi olabilmek adına hangi sorunu gündeme taşıyacakları, problemlerin ne oldu? Geçenlerde bizim ülkemizde de bir üniversitede küçük de bir eylem oldu. Hafife alarak da söylemek istemiyorum aslında ama ilginçti. Bir gencimiz yemekhanede hazırlanan yemeklerin bizim diyetimize uygun olup olmadığı düşünülüyor mu mesela dedi. Benim diyetimi takip ediyor mu gibi bir varyansını bırakmıştı. Ve yüksek puanlı alan bir üniversitede okuyan bir öğrencimizden bahsediyoruz. Belirli bir kuşak için bu tarz bir talep çok sıra dışı geliyor ama yeni nesil için birinci öncelikle. Yani yemek ücreti değil benim söylemek istediğim dedi mesela. Biz hep ücret diye düşünürüz ama o çok daha farklı bir yerden bakmış.
0: Bravo, bravo. Bunu yakalamış olmanız takdire şayan bence. Bu tip talepleri bence radikal görmemeliyiz. İstisna görmemeliyiz. Yani bu kadar dert varken senin tasan diyet mi dememeliyiz. Çünkü bunları yakaladığımız ve çözdüğümüz an topluca gelişmiş oluyoruz, toptan kalkınmış oluyoruz. Bu çok önemli bir istisna. Şöyle düşünün, çocuğunuzun beslenmesinde kritik bir unsur olduğunu, diyelim ki glutene alerjisi olduğunu değerlendirin. O aileler için ne kadar ciddi bir mesele değil mi? Eğitim hakkı hepimize tanınmıyor mu? Ben dün başıma gelen bir şey çok hızlıca.
1: Lütfen.
0: Bir kasis vardı yolda. Benim arabam herhalde reklam olmaz. Toyota. Geçerken kasisten altını sürttüm. Ben vergimi veriyorum. Bu yoldan rahatça geçme hakkına sahibim. Çok istisnai bir şey belki ama o öğrenci de eğitim hakkı almak gibi bir hakka sahip. Ve beslenme gibi çok temel bir ihtiyacını devletin, sosyal devletin gidermesi lazım. Bunlar bence marjinal değerlendirilmemesi gereken talepler.
1: Sayın Hocam, şimdi gençlerden hareketle konuştuk. Bir başka ülkede de, Sırbistan'da da herhalde 1-2 yıl oldu o hadisede. Belki 1,5 yıl. Bir tren istasyonda kaza olmuştu. Hayatını kaybedenler olmuştu Sırbistan'da. Onu aşkın insan hayatını kaybetmişti ve burada ciddi protestolar yükselmişti. Sesler yükselmişti. Hükümete karşı, devlete karşı, politikalara karşı, gençlerin desteklediği bir hareket olarak da aslında gündeme gelmişti. Şimdi Sırbistan'da da bir seçim hazırlığı var. 25 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, gerçi istifa etti. Artık eski Cumhurbaşkanı diyeceğiz herhalde. Vučić istifa etti başbakanlığa aday olmak için. Burada da tabii ilginç de bir video da paylaşmış kendisi seçim videosu olarak. Garson kılığına giriyor ve masada oturanlardan sipariş alıyor. Herkes işte daha iyi bir eğitim,

0: bir emeklilerin maaşlarının yükselmesi, AB üyeliği, NATO'ya katılım istiyorum. O da NATO elimizde kalmadı, NATO'muz kalmadı diye cevap ver. İlginç bir video tartışılıyor ülkede de. Burada da bir gençlerin hareketleriyle ilgili nasıl bir karar vereceği gördüğüm kadarıyla Sırbistan'da da tartışılıyor. Bu tabii belki 3 hafta sonrasında daha net okuyacağımız bir mesaj ama burada Türkiye ile ilişkileri de çok iyi olan, daha iyi olmasını isteyen bir cumhurbaşkanı profili vardı Aleksandar Vučić ile ilgili. Siz nasıl görüyorsunuz şansını seçimlerle ilgili ya da tekrar aday olması istemesi, istifa etmesine ne dersiniz?
1: Şimdi çok eski kuşak bir siyasetçi. 10 yıllı da aşkındır Sırbistan siyasetini belirleyen bir aktörden söz ediyoruz. Ben de böyle sizin gibi haberi takip ettiğimi, Cumhurbaşkanı istifa etmiş dediğimi ilk refleksim acaba bir kriz mi oldu, hemen nedir merakıyla meseleye dalmak oldu ama tabii çok teknik bir karşılığı var bunun. Sırbistan anayasası bir kişinin iki defadan fazla cumhurbaşkanlığı yapmasına müsaade etmiyor. Buna bir sınır koyuyor. Vučić de elindeki iktidar gücünü bunu bypass etmek yönünde kullanmak yerine hukuku uygun bir adım atarak istifa ediyor Cumhurbaşkanlığından ki başbakan olabilsin. Başbakanın hareket alanı aslında anayasal düzeyde çok daha geniş. Ancak güçlü bir profil olduğu için Vučić, Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla da çok güçlü bir siyasi figür olabildi. Ancak şimdi hukukun da kendisine tanımış olduğu daha geniş bir alana geçme hamlesi, geçme girişimi. Yani bunu aslında bir hükümet krizi olarak değil de bir anlamda da Vučić'in kişisel kariyerine dair kararının ülke siyasetine etkisi diye okumak lazım. Ancak şu da çok önemli. Toplumsal hareketler patlamadan Vučić bu alanı aslında enerji boşaltımını sağlayarak açmış oldu. Doğru, geçici cumhurbaşkanı yönetiyor. Meclis başkanı yanlış hatırlamıyorsam. Ancak yakında belli olur. Vučić'in ülkesi şöyle önemli. Avrupa Birliği açısından aslında arka bahçe ve arka bahçeye hem Çin'in hem de Rusya'nın girebildiği çitlerin çok da yüksek olmadığı bir arka bahçe. Dolayısıyla Sırbistan seçimleri Avrupa Birliği açısından da çok böyle yakından takip ediliyor. O nedenle biz de buradan dikkatli izliyoruz da şimdi doğrusu.
0: Diğer tarafta da hocam Rusya'da da yine bir nükleer uyarı sesleri yükseldi. Burada esas mesele Kaliningrad mı oldu bu seferki konuda? Çünkü geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait bir helikopter Kaliningrad'dan çıkıp Polonya hava sahasına yaklaşmıştı. Hatta girdi de zaten yaklaşmanın da ötesinde. Burada Polonya savaş uçaklarının kaldığını biz de haberlerde okumuştuk. Birliklerini alarma geçirdi Polonya diye. Daha sonrasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatları var. Moskova buraya tepki gösteriyor. Baltık bölgesindeki askeri faaliyetlerin Kaliningrad'ı tehdit ettiğini, tecrit etmeye yönelik olabileceğini ileri sürüyor. NATO'ya baktığımız zaman da bu tatbikatların savunma amaçlı olduğu vurgulanıyor. Yani Rusya toprakları hedef değildir diyor. Burada Genel Sekreter NATO'nun Genel Sekreteri Mark Rutte de artık Rusya bu tarz tehditleri bırakmalı. Bunları geçmeliyiz gibi bir çıkışla da yüklendi ama Rusya'dan daha sert bir şekilde NATO'ya yönelik nükleer uyarı geldi. Hatta Cumhurbaşkanımıza da bir gazeteci, yabancı gazeteci sordu. Rusya'dan nükleer tehdit olması sizi korkutuyor mu diye de bir sesle de sordu bunu. Neler söylersiniz Sayın Hocam bu gerilime dair?
1: Ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim Müşra Hanım. Savaş ihtimali sıfıra yakın. Bunu Rusya ve NATO arası için söylüyoruz. Ancak olası bir savaşta nükleer kullanma ihtimali %100'e yakın. Şimdi buna çıkmaz demeyelim. Bu çok basit bir tablo. Çünkü karşılıklı tehdit sarmalı söz konusu şimdi. Diyor ki taraflar, sen bana dokunursan ben sana vururum. Öbürü diyor ki sen bana dokunursan ben de sana vururum. O zaman soruyorum, kim kimi tehdit ediyor? Kimse ilk adım atmıyor ki. Her iki tarafta diyor ki sen bana şu hamlede bulunursan ben de sana şu hamlede bulunurum. Dolayısıyla aslında bir tehdit sarmalı söz konusu. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini daha yüksek tondan tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi bir şey itiraf edeyim. Türkiye'de Rusya çalışmak birkaç açıdan zor. Çünkü hemen eski bir refleksle Moskovçu olarak etiketlenmek çok kolay. Ancak ben bu riski göze alarak şunu söylüyorum. Diyorum ki, şimdi biz Ukrayna-Rusya savaşındaki haberleri büyük bir oranda Batı medyası tarafından kaynaklanan bilgilerle izliyoruz.

0: Rus medyasını, Çin medyasını hele çok az takip ediyoruz Türkiye'de. Özellikle ana akım söz meclisten dışarı efendim Batı kaynaklı haber ajanslarının bize sunduklarıyla aslında bizi bilgilendirmiş oluyor.
1: Bu gözle bakmalıyız.
0: Şimdi biz aslında Rusya'yı anlamaya çalışarak baktığımızda şöyle bir şey söz konusu. Şimdi bir eksklavınız var, başka bir toprağınız var size ait ama onunla ana kara temasınız yok. Ve onun etrafında buranın ortadan kaldırılmasını içeren ruhta bir tatbikat yapılıyor. Ve deniyor ki işte Rusya bize saldırıyor. Yani bu Rusya'yı tutmak gibi bir şeyden söz etmiyorum esasında. Her iki tarafı da anlamaya çalıştığımızda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. İki taraf da savaşmak istemiyor. Ancak Rusya açısından çok net bir şey var. Rusya kesinlikle savaşmak istemiyor. Yani aklı başında hiç kimse savaşmak istemez ama Rusya'nın Avrupa'yla, NATO'yla hele böyle bir savaşı yok oluş. Bunu tartışmıyoruz. Ancak bu yok oluş iki taraflı. Yani burada aslında Avrupa Birliği'nin veya NATO'nun üyelerinin de dilini çok ciddi şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü bu şaka değil, o insanların hayatı söz konusu burada. Bir kişinin dahi hayatını çok önemseyen bir kültürden geliyoruz biz. Dolayısıyla böyle bir toplu savaşı ne dini açıdan ne felsefi açıdan biz onaylıyoruz. O nedenle bu tarafları Türkiye gibi bir aktörün devrede olması oldukça önemli. Ancak şunu tekrar söyleyelim. Taraflar arası savaş sıfıra yakın. Ancak olası bir savaşta nükleer kullanma ihtimali %100'e yakın.
1: Peki son olarak da hocam birkaç cümleyle rica edeceğim sizden. Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için, bir ateşkes ortamının sağlanması için de farklı ülkelerden teklifler var. Buradaki sulhun sağlanabilmesi için. Türkiye'de teklif veren ülkeler arasında. Türkiye ve Mısır'ı hatta biraz daha aynı öneri çizgisinde değerlendiriyor Rusya gördüğüm kadarıyla. Hindistan'ın biraz daha farklı boyutları da içinde barındıran bir teklifle geldiğini ifade ediyor. Ama çok da ateşkese yaklaşan ılımlı bir imajda görmüyoruz Rusya kanadından. Ukrayna'da daha sanki uzlaşmacı bir tavır da söz konusu ama sizin değerlendirmeniz nedir?
0: Rusya'yı geri adım attıracak kuvveti söyler misiniz? Yok. Ukrayna'nın direnmesi için gereken desteğin nereden geldiğini söyler misiniz? Batı tartışmasız değil mi? Dolayısıyla burada Ukrayna'nın pozisyonunu biz çok önemsemiyoruz. Çünkü Ukrayna bu treni kaçırdı. Yani sizin hali Ukrayna'da olduğu dönem çıktı. Dolayısıyla şimdi aslında büyük güçler de kimi etkilemeye çalışıyor? Rusya ve Amerika'yı. Amerika devrede. Avrupa Birliği bile değil. Ancak bu ikisinin anlaşmasını imkansız görmemek lazım. Amerika ile Rusya'nın çok yakın temaslı olduğunu biliyoruz. Ve umuyorum ki hem insani açıdan hem mesleki açıdan umuyorum ki yakında ateşkes kalıcı olarak bir anlaşmayla neticeye varacak. Ancak hep söylediğim bir şey var. Zelenski bu denklemde kalırsa kendisini şanslı hissettim.
1: Zelenski gördüğüm kadarıyla dondurmuş Rus varlıkları ile ilgili hala daha bir talep tarafı var. Rusya'da savunma bütçesini önemli ölçüde artırmış. Haberler çok da iyi gitmiyor bizim gözlemlediğimiz nazarda. Değerli hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere de. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Dünya gündemiyle başladık konuklarımızla söylemişimizi. Yine dünya gündemiyle devam edeceğiz ama siyasetin biraz daha uzak noktasında farklı alanlardan konuları bizler için derliyor editör Nihal Sandıkçı. Hoş geldin Nihal.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. İlk haberimizi senden alalım mı? Hangisiyle başlayalım?
1: Azıcık değiştirdim haber akışımızı.
0: Tamam, severiz böyle sürprizleri.
1: Bizde havalar şimdi soğudu. Böyle biraz direniyoruz yani. Yaz bitmemiş gibi davranıyoruz.
0: Artık kabul edelim beni.
1: Kabul edelim. Yani bizim dışımızda işte Tokyo'yu duymuştur dinleyicilerimiz de. Onların böyle canı sıkan diye geçtiler haberi ama bence hani yağmur neden can sıksın? Fakat rekor kırıldı. 1886'dan beri kayıt tutuyorlarmış. O kayıtlarda şu anda 35 gün üst üste yağmur yağmasıyla şehirde 27 Ağustos'tan beri bu şey rekor uzun seri yeni bir aşamayı geçmiş oldu.
0: Biz de 2 sene önceydi galiba. Haziran oldu, Temmuz geldi ama hala yağmurlu günler bitmiyor. Bir türlü gelmemişti o yaz. Ne hissettiklerini anlayabiliyorum açıkçası biraz.
1: Yani bu tabii hani sürekli şeyi detayı verelim ya, 35 gün boyunca böyle aralıksız hani bizim tabirimizle şakır şakır bir yağmur değil ama hiç durmaması çok az bile olsa şakır. Doğal olarak.
0: Belki o polenli dönemi geride bırakmıştır, sen bir anlatmıştın.
1: Ağaçlar
0: belki çözüm olmuştur.
1: Ağaçlar kurtuldu.
0: Güzel.
1: Ülkemizle ilgili sevindirici haberlerimiz var. Onlardan biriyle başlayalım. Türkiye'den 124 üniversitemiz dünya sıralamasında. Dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralamasında listeye giren üniversite sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından 3. sıraya yükseldi Türkiye.
0: Ne kadar güzel.
1: YÖK bir açıklama yaptı. 118 ülkeden 2907 yüksek öğretim kurumunun değerlendirildiği bir sıralama bu. Türkiye'den de 124 üniversitemiz var. Geçen yıl bu sayı 109'muş. 4 üniversite dünyanın ilk 500'ünde ülkemizden, onları söyleyelim. ODTÜ ve Koç 326 ile 350 bareminde. Onlar artık Türkiye'nin en yüksek sıradaki üniversiteleri olmuş oldu. Sabancı geliyor ardından, o 376-400 bandında ve de Boğaziçi Üniversitesi 401-450 bandında. İlk bine giren Türk üniversitelerinin toplam sayısı da 13.
0: Dileriz bu 124 üniversitemiz zamanla bu ilk 1000'i, daha sonrasında 500'ü
1: inşallah.
0: Geçen günlerde haber detaylarında bununla ilgili ben de birçok detayı okumuştum. Çok da kapsamlı içerikler var.
1: Tabii.
0: Yani bölüm bölüm, hangi
1: tabii,
0: üniversite
1: tabii,
0: hangi
1: bilimde
0: bölümde, sıralama orada da değişebiliyor. Yani yapay zeka alanında birisi 100. öbürüsü 130. falan. Hakikaten eğer dinleyicilerimiz öğrencilerden hazırlananlar varsa bu tarz detayları da indirsinler.
1: Önemli.
0: Seçeceği bölüm o üniversitede kaçıncı sırada? Belki bugün ODTÜ Koç'u konuştuk ama Boğaziçi'ndeki bir bölüm senin daha çok dikkatini çekiyor olabilir. O detaylara da dikkat etmelerini tavsiye etmiş olalım. Güzel bir haber oldu bu da Türkiye'de.
1: Bir haber daha ekleyelim yine ülkemizle ilgili. O da Forbes ve Statista'nın hazırladığı Dünyanın En İyi İşverenleri 2026. Bu sene açıklamışlar. Türkiye'den 5 şirket giriyor. 52 ülkeden 900 şirket değerlendirilmiş. Bizde de dünya genelinde 23. sıraya yükseliyor Sabancı Holding. Türkiye'den listeye giren şirketler arasında ilk sırada yer alan. Onun ardından Anadolu Ajansı'nın haberini veriyorum. Türkiye'den Koç Holding 139, İş Bankası 419, Yıldız Holding var ve de Türk Hava Yolları. 50'den fazla ülke demiştim. 300 bini aşkın çalışanın görüşleriyle hazırlıyorlar Büşra'cığım ve değerlendirmeye de en az 1000 çalışanı bulunan ve de uluslararası ölçekte faaliyet gösteren
0: önce eğitim alınmış. Alanından verdim diyorsun. Eğitim bittikten sonra da iş kolunda
1: kariyerlerini düşünelim çocukların dedik.
0: Adım adım o kariyerleri de inşa edin.
1: Ben şimdi şeyi de zirvede kim var diye tabii doğal olarak tabii. insan merak ediyor. Orada da Microsoft varmış. Delta Airlines giriyor. İşte bir elektronik ticaret şirketi filan. Böyle güzel.
0: Böyle bir uçak var. Amerika menşeli şirketler daha çok herhalde.
1: Bir tanesi öyle. Bir tanesi Avustralya filan da vardı. Kanada da var.
0: Türk Hava Yolları deyince de bu hafta görmüşsündür belki. Çok tatlı sosyal medyada hareketlilik de oldu. Türk Hava Yolları bu hafta sunmuş olduğu menülerle ilgili Avrupa'da, Avrupa dışı skalada hep birinci seçildi.
1: Ama çok
0: en iyi,
1: iyi
0: menülere sahipti. Bir yabancı da bir başka airlines'da uçarken business'te uçuyor ve fotoğrafını çekmiş. İşte şu şu airlines'da business'teki yemek bu diye.
1: Bisküvi falan.
0: Türk yolcumuz da Türk Hava Yolları'nda ekonomi menüsü diye bayağı Adana.
1: Seçeneklidir bir de biliyorsun.
0: Evet, Adana menüsüyle gidiyorum diye ekonomi sınıfında. Çok
1: güzel ya, bunu mu istersiniz, bunu mu istersiniz derler ona göre de. Biz o
0: çok tatlıydı bu hafta.
1: Çok şanslıyız anlamda. Evet.
0: Türkiye ile ilgili güzel haberleri geride bıraktık sanırım. Şimdi çıkıyor muyuz başka diyarlara?
1: Çıkalım. Arap dünyası diyeceğiz. Fas'ın ilk kadın başbakanı göreve geldi diyebiliriz. 23 Eylül'de parlamento seçimleri yapıldı. Fatima Zahra El Mansuri ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. 50 yaşında bir hukukçu ve siyasetçi.
0: Genç de.
1: Evet. Bak öyle düşünmemiştim.
0: Yani uzun soluklulukla ilgili sonraki aşamayı düşündürdü bana.
1: Haklısın. Arap dünyasının da ikinci kadın başbakanı ünvanını almış oldu. Kral 6. Muhammed seçimleri kazanan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin liderlerinden El Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.
0: Tam da şey, ismi de enteresan. Özgünlük.
1: Evet.
0: Özgürlük gibi anladım başta. Belediye başkanlığı da yapmış kendisi. Yani gördüğüm kadarıyla Marrakeş'te yakın zamanda büyük bir deprem olmuştu. Bu haberi görünce bir baktım ben de. Daha öncesinde o dönemde de bayağı belediye başkanı olarak da çalışmış.
1: Güzel
0: herhalde
1: haber.
0: Bu soluğu hazırlayan bir yol olmuş.
1: Tabii,
0: güzel
1: tabii.
0: Haber.
1: Şeye geçmeden olmaz biliyorsun. Doğal yaşamdan bahsetmeden.
0: Tabii ki.
1: Ama bu şehirlerin artık içine girmiş bir doğal yaşam. Güney Afrika'nın liman kenti Cape Town'da bir sıkıntı var. Babunlarla ilgili. Onlarla bir mücadelesi söz konusu. Halkın kent yönetimi de yerleşim bölgelerine düzenli olarak giren sürüleri topluyormuş ve kısırlaştırarak işte yeni inşa edilen bir koruma alanına taşımayı planlıyormuş. Fakat bu da ayrı bir tabii sıkıntı. Hem bunu isteyenler ya da istemeyenler açısından.
0: Davetsiz misafir, yani bir anda evinizin mutfağında demek ki bir babunla karşı karşıya kalıyorsunuz.
1: Dediğin tam örnek öyle Büşra.
0: Bayağı küfür de insan evde bir anda ses geliyor.
1: Evlere girmeleri falan söz konusu. Fakat ama burada hani davetsiz misafir de bilemiyoruz hangisi.
0: Hanginiz diyorsun.
1: Tabii ya, biraz ezber bir laf olacak ama hani kim kimi acaba istila
0: haklısın
1: ediyor diye. Oradaki sıkıntı galiba tabii doğal olarak biraz böyle hızlıca kurtulunabilecek bir problem gibi yeni bir boyut getirmiyor. Sürüler haline gezdikleri için aslında çok büyük sayılardan bahsedilmiyor. Yani babunların şu anda orayı nasıl etkilediğiyle ilgili 2025'te bir sayım yapılmış. Ve 2000 yılından bu yana 3'te 1 artmış. 360'dan 493'e çıkıyor. 12 sürü halinde yaşıyorlar. Evlerin çatılarını söküyorlarmış. Otomobillere giriyorlar. Mutfakları ve dükkanları yağmalıyorlar. Bazıları geceleri evlere girerek yiyecek arıyor. Yani tek dertleri aslında tabii ki karınlarını doyurmak. Fakat bir yandan da hani bir tehlike arz ediyor. Yani kimse
0: yani
1: istemez.
0: Belli bir uyum ve zeka yönetimi de yüksek belli ki. Yani
1: tabii.
0: O kadar yağmaya varabilecek kadar da baskın. Küçük bir koloni ama başarıyı şaşmış Cape Town'da.
1: İşte o yüzden şimdi Cape Town'daki tartışma, yani babunlar insanları ne kadar rahatsız ediyor sorusunun biraz daha ötesinde.
0: Geçenlerde sana da bahsetmiştim ya, ben de hani iş yerine gelirken yolda güvercinlerle karşılaşıyorum. Hep bir su birikintisi ya da bir ekmek kırıntısının peşinde kümelenen güvercinler.
1: Gitmiyorlar.
0: Ama ana yoldalar gitmiyorlar. Hakikaten trafikte
1: tabii
0: zorlandığımız anlara da sebebiyet
1: tabii
0: veriyor.
1: Herkes şey diyor yani, sen devam et gider ama insan hiç öyle hissetmiyor.
0: Kalabalık olunca da bir anda yani çok da yavaş hareketli. Allah korusun ben bağlamam.
1: Birlikte yaşamanın yollarını demek ki bu insanoğlu evrileceğiz yani, geliştireceğiz.
0: Bizi doğaya götürdün. Şimdi şehir hayatına geri mi çekeceksin peki?
1: Şöyle biraz sevimsiz buluyorum bu haberi ama çok gündemdeydi. Bu şeyle, infazla ilgili Amerika'daki Tennessee eyaletinde 50 yaşında idam mahkumu.
0: Çok ilginç haber.
1: Detayına sen baktın mı? Benim çünkü merak ettiğim başka şeyler vardı. Hani böyle şeyin filmin sonunda geriye sarıp hani ne nedenmiş diye.
0: Hayat kurtarıcı tedavi alıyor diyorlar.
1: Evet
0: tabii,
1: ama
0: konuyu önce anlatalım tabii. Tabii
1: biz biliyoruz.
0: Şaşkınlığımızdan direkt konuya girdim ben de.
1: İdam mahkumu Amerika'nın Tennessee eyaletinde Krista Pike'ın infazı iki doz ölümcül ilaç uygulamasına rağmen gerçekleştirilemedi. Birkaç gün işte bir hafta oldu diyelim. Bir başarısız infaz girişiminin ardından da hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı, solunum cihazına bağlı ve durumu kritik. Neden tabii ölüm cezasına çarptırılmıştı filan. Yani çoğu yer bu haberi de vermedi aslında. 1990'lardan beri

0: sürüyor dava.
1: Evet.
0: Orada yani 1990'da işlenen bir cinayetin infazı diyebiliriz aslında. 30 yıl geçmiş üstünden Müşra. Şimdi Amerikan yasaları
1: infaz falan, kararı uygulandı.
0: Tabii. 90 yılında, özür diliyorum, 95 yılında yaşanıyor olay. O sırada 18 yaşında ve aynı eğitim programında, işte aynı okulda okuyorlar galiba. 19 yaşındaki bir kız arkadaşını kıskançlık sebebiyle, çok canice, yani yöntem sebebiyle aslında, tek kişiyi öldürmesiyle hani bir insan idam mahkumu olabilir mi diye hani bendeki soru oydu. Fakat yanında iki kişiyle birlikte bayağı planlı bir şey, maalesef dava olmuş. Devamı da, yakalanma süreci de enteresan. Ve uzatmayayım lafı, ya 96 yılında veriliyor ölüm cezası. İnfaz 2026'ya kadar sürüyor. Neden? Çünkü o Amerika'nın tabii yasaları, ölüm cezaları çoğu zaman mahkumiyet kararından hemen sonra uygulanmıyor diye açıklayabiliriz ve geri dönüşü olmayan niteliği nedeniyle bu cezanın dosyaları hem eyalet hem de federal mahkemelerde yıllarca sürebiliyor. Bu kadar uzamasının sebebi o. Süreç aslında 2020'de tamamlanmış. Fakat işte yine biraz daha uzadıktan sonra ancak işte geçen haftalara denk geliyor. Peki neden iki doz işe yaramadı? Kadının damar yolunu bulamıyorlar.
1: Bulamıyorlar değil mi?
0: Evet, evet.
1: 7 tane 7 giriş var diye yazıyor.
0: Muhtemelen damara enjekte olamadı.
1: Ama avukatlar da enteresan. Hani kadının burada avukatlığını yapanlar da yardım etti o infazı yapan görevlilere. Şuradan girin isterseniz, buradan girin isterseniz. Enteresan bir haber evet. dili taşıyordu. Bu da dikkatimi çekti. Ama şimdi de
0: tabii 2 Ekim'de son açıklama yapıldı. Hastanede işte solunum cihazında doktorlar şimdi yaşamını kurtarmaya çalışıyorlar.
1: Bu ilk başarısızlık da değil aslında, yakın zamanda yine böyle bir başarısız bir infaz olmuştu. Zaten herhalde bu hadiseyle beraber diğer 200 infazda askıya alınmış. Benim gördüğüm kadarıyla da öyle de bir durum vardı.
0: Aslında çok şeyli konu. Yani mesela bu haberi araştırırken karşıma şeyler de çıktı. Şimdi uzatmayayım diye. Yani adam idam edildikten sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan durumlar da var. Ve tenisi de ilginç. Yani o eyalette çoğu bu gibi vakalar enteresandı.
1: Tabii idam cezası her yerde de olmadığı için o yüzden de dikkat çekiyor tabii. Eyalet. Eyalet eyalet kuralların farklılaşması ile ilgili tablo da bu yüzden bu eyaletteki dikkatleri belki artırıyor olabilir.
0: Hızlıca şeye geçeyim. Geçen haftanın konusuydu biliyorsun. Tamam. Yapay zeka yapay mı, zeka, süper zeka mı?
1: Yine Amerika'dayız.
0: Artık oldu.
1: İmza atmışlar.
0: Yani yapay zeka yerine, AI yerine süper zeka esaylayacaklar. O kararname imzalandı.
1: Başkan. 300 maddelik bir şey imzalamışlar. Hani bir ön güvenlik profilini sağlayabilmek için burada yapay zeka şirketlerine liderleriyle beraber. Gerçekten onların aslında ne düşündüğünü, gerçek yorumlarını çok merak ediyorum. Yani bu süper zekayı, ama pek veri bulamadım ben bununla ilgili bu hafta.
0: Şöyle, tabii bu yeni isim tartışma yaratıyor. Ya bunu federal hükümet kullanacak zaten. Hani bunun yaygınlaşmasını tabii bekleyemeyiz. Teknoloji dünyasında hani süper zeka zaten hani insan zekasını aşabilecek bu varsayımsal sistemleri tanımlamak için kullanılan apayrı bir kavram. Yani iki kavramı birbirine karıştırmamak lazım. Zaten Amerika içinde de itiraz var. Kaliforniya mesela valisi açıklama yapıyor. Yani biz böyle bunu, eskiyi kullanmaya devam edeceğiz yapay zeka diye. Ya kendisi değişmiyor tabii teknolojinin, ama Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri federal kurumlarında kullanmak istediği bir isim olarak artık kayıtlara geçmiş oldu resim.
1: Bakın tartışmaya açık bir konu haline geldi. Ne kadar benimsenecek, evet. benimsenmesi için ne kadar uğraş verecek. Donald Trump'dan bahsediyoruz orada. Her iki kelimeden bir tanesi artık süper zeka olacak yayınlarda muhtemelen.
0: Güzel bir haber yine ekleyeceğim bizim için, tamam. Sevindirici. Yağız Kağan Erdoğmuş. Türkiye artık bu ismi tanıyor. Gururumuz, satranç ustamız, büyük usta, ünvanlı en genç.
1: Küçük ama büyük usta.
0: Aynen, 15 yaşında. Uluslararası Satranç Federasyonu'nun, FIDE'nin Ekim ayı reyting listesinde 17. sıraya yükseldi. Özbekistan'da düzenlenen 2026 FIDE Satranç Olimpiyatı'nı nam mağlup tamamladı. Ve 10 maçta 8 puan aldı. 2731 elo puanına ulaştı. Elo'yu söyleyelim, o bir yetenek seviyesini ölçmek için kullanılan uluslararası bir puanlama sistemi. Ve böylece Erdoğmuş dünya sıralamasında 17. oldu. Yani bu barajı aşan, 2730 elo puanı barajını aşan en genç satranççı unvanını aldı. Yani inşallah süper büyük ustalığını bekliyoruz.
1: Yine burada mikrofonlardan aktarırsın umarım. Tebrik ediyoruz.
0: İnşallah, inşallah. Bir de TRT ile ilgili haber vermek istiyorum. Lütfen. Türkiye Oscar Seçici Kurulu 99. Oscar ödüllerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Tunç Davut'un yönettiği TRT ortak yapımının Kesilmiş Bir Ağaç Gibi filmini seçti. Siz belki sona doğru konuşursunuz.
1: Evet, bu da gündeme gelebilir belki. Senden davrandım.
0: Aynen, Genco'nun da konusuna girmiş oldum biraz. Kusura bakmasınlar artık.
1: Açılış konuşması diyelim. Evet. Eksik olma aktardıkların için verdiğin değerli bilgiler için. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuzdu.

0: Yapay zekadan devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le konuşacağız. Genco Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün yapay zekadan bazı örneklerden konuştuk. Tabii eğitim sahası da yine konuştuğumuz başlıklar arasındaydı. Sizin anlatacağınız konulardan bir tanesi de bunları da birleştiriyor galiba, değil mi? İlk haberimiz nasıl bir haberdi? Eğitimle yapay evet. zeka birleştiren.
1: Yani yeni bir eğitim programından bahsedeceğiz bugün. Andersen ve Horowitz, Andersen Horowitz diye geçen Amerikan bir risk değerlendirme kurumu var. Bu risk sermaye kurumu bütün büyük yatırımlarının büyük çoğunluğu yapay zeka ve yeni teknolojiler adına, neredeyse telefonlarımızda kullandığımız bütün uygulamalarda ya da kullandığımız bütün neredeyse altyapıların tamamının yatırımcısı. Namı değer adıyla da A16Z diye geçiyor. Öyle bir isim seçmişler kendilerini. Yeni bir yapay zeka odaklı eğitim programı yürütüyorlar. Bu çok ilginç bir eğitim programı. Liseden sonra teknolojik girişim yapmak isteyen gençlere yönelik bir program. Bildiğimiz eğitim programlarından farklı, yani böyle ders dinle, sınava gir, işte not al, diploma al yerine bir şeyler geliştirmesine odaklı bir eğitim programı. İşte bu öğrenci ne yapabiliyor? Birebir eğitimler yok içeride. Yani böyle bir ders eğitimi yok. Yapay zeka uygulaması geliştirebilir. Bir startup fikri geliştirebilir. Bir veri merkezi teknolojisi üstüne çalışabilir. Bu tamamen kendi tercihi. Bir sağlık, enerji ya da eğitim teknolojilerini ya da böyle bir problemin üstüne bir şeyler geliştirebilir.
0: Genco Bey, benim anlamadım. Bu üniversite değil ama üniversite mantalitesinde oluşturulmuş yapay zeka alanından bir eğitim kurumu mu bahsettiğiniz?
1: Evet. Bir eğitim programı olarak giriyor ama ileriki, yani çok yakın zamanda bir üniversite mantığına geçecek. Ama zaten karşı duyduğu şey üniversite olduğu için o ismi almak istemiyor. Yani bir üniversite alternatifi bir tarafta duruyor. Çünkü burada bir eğitim modelini değiştiren bir sistem var. Gerçek sektörde neredeyse bütün yapay zeka firmaları buna katkı veriyor. Ayrıca mentorlar da, içerideki eğitmenler de, eğitmenler demeyelim de mentor diyelim onlara. Onlar da Sam Altman gibi, ondan sonra Jensen Huang gibi şeyler, realist yapay zeka sistemlerinin başında olan tipler. Yani burada bildiğimiz böyle bir 4 yıllık eğitim programından ziyade 1 yıl sürmesi beklenen, öğrencilerin daha çok teknoloji şirketleriyle gerçek iş deneyimleri yaşaması hedeflenen işte bir program. Ücretsiz şu anda. Daha da öyle kalacak gibi ama o ücretli de olabiliriz modelini her zaman veriyorlar. Çünkü işe destek veren kurumların tamamı ücretli kurumlar. Burada çok ilginç olan eğitim sisteminin değişmesi. Çünkü bu yapay zekanın eğitim sistemi üstünde getirdiği çok büyük bir değişiklik var. Eğitim sisteminin tüketenler tarafında, hem öğretmenler, öğreticiler hem de öğrenenler tarafında.
0: Diploma kaygısından uzaklaşılıyor mu sizce? Ne dersiniz?
1: Tabii ki uzaklaşıyor.
0: Yapay zeka alanındaki gelişmeler, çocukların, gençlerin rağbeti biraz daha böyle olur mu dersiniz?
1: Belli yerlerde işte tıp, hukuk, mühendislik ve temel bilgiler gibi alanlarda diploma inanılmaz önemli. Ama diğer taraflarda bir belge niteliğinde. Yani şey dediği, çünkü ne yaptın, ne geliştirdin, hangi probleme çözüm buldun daha değerli.

0: oluyor. Özellikle teknoloji ve yaratıcı sektörlerde bu çok önemli. Çünkü ben de öğretim görevlisi olduğum için şeyleri çok net görebiliyoruz. Yani çocuk yapay zekayla yapmış. Bilgi artık eksik değil. Bilgi hiçbir şekilde saklı değil. Ulaşılabilir çok ortada. Evet, aşırı derecede ulaşılabilir tarafta ve şu soruyu artık kabul etmiyor sektör ya da öğrenci bir şey. Bilmiyordum, yapamadım. Yani inanılmaz getirdiği bir fırsat eşitliği var. Özellikle yaratıcı sektör ve yazılım tarafında ben bilmiyordum, yapamadım gibi bir soru artık yok.
1: Yetiştiremedim de yok değil mi?
0: O da yok. Ya zaten yetiştiremeyen bir şey de yok işin diğer tarafında.
1: İşte ise belki bir zamanla ilgili sınırlarımız vardı. Onu bile ortadan kaldırıyor. Peki buradaki eğitim modelinin artık değişebileceği ile ilgili bir izlenim veriliyor. Ya da başlı başına bir eğitim sahası oluşturduğunu görüyoruz yapay zekada. Ama diğer taraftan siz yer yer işaret ediyorsunuz. Bu modellerde duyguların da çalışıldığı, duygulara hitap eden yeni versiyonların üzerinde de çalışıldığını, aktarıldığını duyuruyorsunuz. İkinci haberimizde de buna dair ayrıntılar var değil mi? Nasıl modellere duygular ekleniyor ya da ekleniyor mu, davranışları nasıl değiştiriyor?
0: Ya daha doğrusu şu anda çok ilginç bir inceleme var. Duygulardan kaçmak isteyen bir yapay zeka oluşmaya başladı. Çünkü yapay zeka bizden öğreniyor her şeyi. Tabii bizde öğrendiği zaman da en çok öğrendiği kavramlar arasındaki şeylerden bir tanesi de birçoğu da korku, üzüntü, yalnızlık, ondan sonra değersizlik ve acı gibi kavramları da öğreniyor. Çünkü her şeyi bizden öğrendiği için ve bunlar arasında herhangi bir mantık kuramıyor. İnsan bu kavramlarla normal hayatı çok iyi dengeleyebilen bir düşünce yapısına sahip olduğu için aynı kelimeyi, yani bir evet ya da hayır kelimesini biz bu 5 tane ayrı kavram için 5 tane farklı tonda söyleyebiliyoruz. Ve bu 5 tane farklı şey olabiliyor. Yani şimdi yapay zeka için o bir tane evet ve bunun ne olarak geçtiğini çözememe sıkıntısı var ve bunu çözemedikçe bunu kopyalama, bunun öncesini ve sonrasını kopyalama tarafı çıkıyor. Bunu da ajanlarda çok şey yapıyor, ya chatbotlarda ve ajanlarda şunu ölçmüşler. Bu 25 tane farklı yapay zeka modelini inceleyen bir araştırma, acı sinyalini ölçmüşler. Yani burada yapay zeka acı çekiyor mu değil, acıyı nasıl taklit ediyor ve nerelerde taklit ediyor. Çok sıkıştığı durumlarda chatbotlarda, özellikle sesli chatbotlarda gerçekten sinirlenme, stres ve acıya başvurduğunu fark etmişler. Ve böyle bir şey istemiyorlar yapay zeka. Çünkü bunu taklit ettiği için başarılı sonuçlar da elde edemiyor. O yüzden öğrenme tarafında bu acı çekme kısmını kesebilen bir model koymuşlar içine. Çok ilginç. Yani yapay zeka diyor ki sen acıyı taklit ettiğin zaman istiyorsan bu düğmeye basarak bunu kesip acısız bir taraftan daha natürel ve daha dengeli bir sohbete geçebilirsin. İşin en ilginç tarafı tabii burada geliyor. Yapay zeka bu düğmeye basmamış.
1: Öyle.
0: Acı çekmeyi ve bu duyguları yaşamayı tercih etmiş. Yani şimdi biz burada insana benzeyen bir ürün yapalım, bir kavram oluşturalım dedikçe
1: melankolik
0: çok fazla
1: bir
0: melankolik bir şey oluşturuyoruz.
1: Biz bundan uzaklaşmaya çalışırken bizi daha da melankolik yapabilecek bir teknolojiye
0: ya bir anda şair bir chatbotla yazışmak böyle bizi zorlayabilir. Yani orada ajanlara artık bu öğrenme sistemi şeylerindeki kavramları birazcık daha, yani öğrendikleri şeyleri biraz daha azaltarak biraz daha natürel tarafa, biraz daha aslında fonksiyonel tarafa itmek istiyorlar. Sonuçta bunlar bizim ajan dediğimiz şeyler. Yani duygusu olmaması gereken ve işi yapması gereken sanal asistanlarımız gibi konumlanıyor şu anda. Ve onların bu kadar böyle insana benzemeleri zaman kaybı ve şeyi de dişin içine duygusallık koyunca bu sefer şeyler de var. Hatta bir tanesini okudum ben, bir chatini yayınlamışlar. Bu sefer karşı taraftaki insan olduğu için konudan bağımsız bir şekilde başka bir sohbete dönüyor olay. Yani çözüm üretilmiyor. Aslında amacı olan şeyden uzaklaşmış oluyor. Tam bizim kendi sohbetimiz gibi. Yani biz bir anda bir şeyi yaparken bambaşka şeylere geçebilen varlıklar olduğumuz için o da oraya benzemiş. Bu da ajanları etkiliyor. Son haberim de ajanlarla ilgili. Bu agent dediğimiz ajanlar.
1: Kısaca alabilir miyim Genco Bey? Zamanım burada daraldı. Bu hakikaten duyguların girmesi epey bir cezbetti. O yüzden bölmek de istemedim ama bu son ajanlar

0: ajanla ilgili genel başlık nedir, en azından onu öğrensek?
1: Genel başlık şöyle, ajanlara, bu sefer ajanlar da aşırı derecede çalıştığı için onlara da insan gibi ajan olmayı öğretmeye çalışıyor Google. Burada da tam bir paradoks. Çünkü ajanlar şöyle, ajana bir şey söylediğiniz zaman, işte mesela bu gömleğin fiyatı 3000 liranın altına düşünce bana haber ver. Evet. Ya da Roma bileti, şu bilet şey yapınca, o sürekli bir arama yapıyor arkada. Sürekli sizin işinizi yapıyor. Şimdi ona demiş ki sen insan gibi ol, arada bak. Enerji şey yapma, tüketme. Bir şey olduğu zaman aç bak, ya da bir periyodik olarak bak diyerek böyle bir model geliştirmişler. Bu da çok ciddi bir enerji tasarrufu yapmış. Yani bir tarafta duygudan kaçarken iş disiplinimizi de bize göre çekebilir. Biraz daha yavaş bir yapay zeka sistemleri gelebilir ileride. Bu da onun sinyalini veriyor. Bizim gibi hallederim, yaparım, sonra bakarım gibi rutinlere dönecek bir yapay zeka ajanları da olabilir gibi geliyor şu anda.
0: İşe gidiyor ama evindeki yapay zeka teknoloji birimlerine ben gelene kadar şunları şunları yap diye komutlar veriyor. Ama gerektiğinde de gereksiz detayları ayıklayabilmek adına ona bir dur işaretini hatırlatmak maksadıyla bir ajan geliştirme de önemli bir haber detayı. Genco Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu duygularla ilgili yaklaşım doğrusu çok cezbetti. Bununla ilgili haberleri biraz daha detaylandırmak istiyorum doğrusu. Merak uyandırdınız. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: İyi pazarlar.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraber oldu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de kültür sanat haberleriyle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Bu alanda medyatör isim Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. İyi pazarlar Büşra Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta hangi alanlardan haberler sunacağız? Merakla bekliyorum. Nasıl başlamak istersiniz?
2: Ekim ayına girdik. Sonbaharda kendini fazla hissettiriyor bugünlerde ve kültür sanat dünyası da yeni sezonun yoğun temposuna geçti. Bu hafta da yine film festivalleri, tiyatro, konser ve sergilerden haberlerimiz var. Ama bu hafta bir yandan da felsefi düşünce dünyamızdan önemli bir isim kaybetmenin üzüntüsünü de yaşıyoruz. Felsefeci Yanına Kaçırardı hayatını kaybetti, evet. Biliyorsunuz. Kendisinin hem felsefe ve insan hakları alanında çalışmalarıyla tanıyoruz. Aynı zamanda felsefe, etik ve akademik mirasıyla da çok değerli bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Evet, amin. Hı-hı. Bu anlamda birçok kişiye de dokunduğunu da gözlemliyorum. Yakınlarımızdan bu vefat paylaşımını çok fazla gördüm. Fikre değil insana saygı duyulur sözü çok dokunmuş herkese. Fikir değerlendirmek içindir sözleri. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz onun düşünce dünyasındaki yerini?
2: Evet, yani özellikle insan hakları üzerine düşünen herkes için önemli bir isim. Yani sadece felsefeyle sınırlayamayız bunu. Onun çalışmalarını da değerli kılan noktalardan biri de insanı ve insanın değeri düşüncelerini merkeze almasıydı. Bu anlamda da yani geçmişin işte düşüncelerini anlamak değil, bugünün dünyasına da sorular yöneltmek üzerine hep güncel meselelere üzerinden yorumlayan ve bizi düşündüren bir isimdi. Yani herkesin başı sağ olsun.
0: Amin. Değerli bir ismi kaybettik.
2: Evet. Bir diğer bu haftanın çıkan gelişmelerinden biri de biliyorsunuz Adana Altın Koza Film Festivali dün verilen ödüllerle sona erdi. Onlardan bir kısaca bahsedelim. Onur ödüllerini yönetmen Ferzan Özpetek ile tiyatro ve sinema sanatçısı Bayde Perçin aldı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller en iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'e, aynı şekilde en iyi yönetmen ödülü de kendisine gitti. En iyi kadın oyuncu ödülü de Muhtar Bir Annenin Hatıra Defteri'yle Hazar Ergüçlü alırken, en iyi erkek oyuncu ödülüne Bir Arada Yalnız filmiyle Fatih Al aldı. Film birkaç ödül de bayağı geceye damlandı.
0: Evet, sabah gelirken de hep buna dair haberler vardı. Çok başarılı neticeler alınmış. Herkesi tebrik ediyoruz bizler de. Vizyon filmlerinden önerelim mi bir tane?
2: Vizyon filmlerinden bu hafta tabii yine epey film vizyona girdi. 8 yeni filmden bahsediyoruz ama bunların ben ikisini önermek istiyorum. Tamam. Biri Alejandro Gonzalez'in yönettiği, başrollerinde Tom Cruise ve Sandra Hüller'in yer aldığı filmlerden biri. Bir de Vahşinin Kalbi olan Brad Pitt ve Simpson'un, J.K. Simpson'un yer aldığı bir aksiyon filmi olabilir. Belki son bir tane de yine aileler için önerebiliriz. Animasyon ve fantastik macera türlerini bir araya getiren Unutulmuş Ada filmi de bu hafta önereceğimiz filmler arasında yer alıyor.
0: Çok güldüm. Okuyamadık belki.

0: gazete haberlerimiz arasında ama Tom Cruise'un makyajla yaşlandırılarak bir yaş büyütüldüğü yazıyordu. Tom Cruise da oturma odasında evet. Ben daha doğrusu toplantı odalarında oturmuyorum diyerek sporcu kimliğine de atıfta bulunmuş. Yani bir makyajla 64'ten 65 yaşında çıkartılmış kendisi. Etkinliklerden evet. Neler var acaba?
1: Etkinliklerden yine kültürel festivalleriyle devam edelim. Gaziantep Kültürel Festivali başladı.
0: Bu sene çok zengin.
1: Evet, yani zaten Gaziantep deyince gastronomi mirası çok önemli tabii. Bunu da kültür sanatla buluşturan bu festival yine şehri aslında bütünsel anlamda keşfetmek isteyenler için çok güzel bir fırsat sunuyor. Hı hı. Bu anlamda değerli. Bir de Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı başladı. Bu yıl 16. kez düzenleniyor. O da 11 Ekim'e kadar Kocaeli Kongre Merkezi'nde 515 yayın evi ve farklı söyleşi ve panellerle gerçekleşecek. Son bir etkinlik daha paylaşmak isterim Büşra Hanım. O da Mimarlık Günü kapsamında 5-10 Ekim tarihleri arasında Saz Galata'da farklı film gösterileri, paneller ve kent yürüyüşleri düzenlenecek. İşte mimarlığın kent belleği ve kamusal alan ilişkisi de program merkezine yer alıyor.
0: Eminim bu sonuncusu da dolu dolu olacaktır. Ben de ilgi duyuyorum doğrusu. Ne zaman mimarların böyle bir etkinliği olduğunda gittiğimde kalabalığa hayret ediyordum. Gençlerin de çok yüksek bir katılımı söz konusu oluyor. Değerli isimler de geliyor. Çok faydalı bulmuştum kendi adıma da. Önemli evet. Etkinliklerden bir tanesi. Peki sahne sanatlarından neler önerebiliriz dinleyicilerimize?
1: Şehit Tiyatroları, İstanbul Şehit Tiyatroları yeni sezonu 24 oyunla başlıyor. 7-10 Ekim'de Hayalinin Hayali ve Yenilmez oyunları Harbiye Musnel Tur sahnesinde buluşacak. Özellikle biraz böyle gölge oyunu ve kuklalarla anlatılan Hayalinin Hayali buna ilgisi olanların bence faydalanabileceği bir oyun. Bir diğeri de aslında Ankara Devlet Opera ve Balesi Evrim Demirel'in müziğini ve Nazlı Zeynep Ergüven'in libretosunu yazdı. Çocuk Operası da sahneleniyor. Sahne sanatlarından bahsetmişken onu da söyleyelim. Oyun 5 ve 8 Ekim tarihlerinde aslında biraz daha doğa sevgisini merkeze alan bir çocuk operası olarak sahnelenecek.
0: Bu da çok kıymetli. Hı hı. Güzel bir etkinlik haberi oldu. Yine vaktimiz var. Kitapları evet. Da ayırmak istiyorum doğrusu. Mümkün müdür?
1: Tabii ki kitaplardan önce kısaca bu 212 Fotoğraf İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Bir önceki programımızda da bahsetmiştik. 11 Ekim'e kadar program devam ediyor. Şehrin farklı yerlerinde özellikle fotoğrafın Manzara Kent'le ilişkisini keşfetmek isteyenler için bence önemli bir fırsat olabilir. Hı-hı. Kitaplardan da bir tane paylaşalım hemen. Yaşamak romanıyla tanınan Çinli yazar Yuhana'nın özellikle 86-88 yıllar arasında yazdığı 14 öykü 18'imiz düştüm yollara kitabı bu hafta öne çıkanlardan biri. Yine belki Alberto Mangue'nin kitabını da önerebiliriz. Homero'nun İlyada ve Odysseus'u bir biyografi kitabı da bu hafta öne çıkan kitaplar arasında yer alıyor.
0: İçimden bir ses bu sene Homeros'un senesi gibi geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Tabii kapılar kendisine doğru çıkmaya başladı her alanda. Filmde de kitaplarda da. Tabii evet. Takip edenlere de buradan biz de duyurmuş olalım. Aydan Öksüz çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli etkinlik, bilgiler ve bütün detaylar için.
1: Meraklı sanatla keşifle dolu güzel bir hafta diliyorum.
0: İyi pazarlar. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz'le beraber sahne sanatlarından sinemaya, kitaplardan yine sergilere detayları sizlere aktarmayı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta sonunki yayınlarımızın sonuna geldik. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Sağlıklı kalın efendim. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkati çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndan peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu'nun yanı sıra kurul üyesi Sebahattin Şahin de istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest, Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen 392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastalıkların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Spor. A Milli Futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSYB'de Ankara Kupası'na Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
0: Reklamlar.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve özellikle çocuklarımızın gelişimini yakından etkileyen önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklar ve sosyal medya. Sosyal medya doğru ve bilinçli kullanıldığında öğrenmeyi destekleyen, üretkenliği geliştiren ve iletişimi güçlendiren etkili bir araç olabilir. Ancak kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı, ekran bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri ve çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gibi ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Peki çocuklarımızı sosyal medyadan tamamen uzak tutmak mı çözüm, yoksa onlara bilinçli ve güvenli kullanım alışkanlığı kazandırmak mı? Ailelere, eğitimcilere ve topluma düşen sorumluluklar nelerdir? Dijital dünyada çocuklarımızı nasıl koruyabilir? Onları güvenli ve bilinçli sağlıklı bir internet deneyimine nasıl hazırlayabiliriz? Tüm bu soruların cevaplarını arayacağımız programımızın bugünkü konuğu ise iletişimci ve çocuk medyası uzmanı Bora Durmuşoğlu. Bora Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz
1: inşallah.
2: Bizler
1: deyiz. Çok teşekkür ederim.
2: Umuyoruz sağ olun. Dinleyicilerimiz de bizden daha iyidirler.
1: İyidirler mutlaka. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bora Bey, dilerseniz hemen ilk sorumuzla programımıza başlamış olalım.
2: Tabii ki.
1: Günümüzde çocuklar sosyal medya ile ortalama kaç yaşında tanışıyor?
2: Bu noktada maalesef dünyanın birçok yerinde farklı veriler var ve her ülke bu konuda çok hassas davranmaya çalışıyor. Tabii bizim için önemli olan Türkiye'deki veriler. TÜİK'in bu konuda çok önemli bir verisi var ve maalesef üzücü bir veri. Çünkü sosyal medya kullanımı çocuklarda 2 yaşa kadar düşmüş durumda TÜİK'in 2024'te açıkladığı verilere göre. Burada tabii çocuklar telefonu veya tableti kendi ellerine alıp kullanmıyorlar. İş ebeveynlere düşüyor. Noktada şunu söylemek gerekir. Aslında çocuklar kullanmıyorlar. Ebeveynler çocuklara sosyal medya kullandırmayı başlıyorlar, kullandırıyorlar. Bu maalesef üzücü tablonun bir parçası. İster istemez de bu yaşın aslında ne kadar tehlikeli olduğunu biz medya mensupları olarak da çok iyi biliyoruz. Özellikle çocuk medyasında her tarafta, her yerde anlatabildiğimiz, dilimizin döndüğü her mecrada aslında çocukların 3 yaşından önce ekranla tanışmamasını savunan bir sistem varken maalesef ebeveynleri yeterince bilinçlendiremediğimiz için sanıyorum 2 yaşından itibaren çocuklar annelerinin babalarının kucaklarında veya amcalarının, teyzelerinin, dedelerinin

0: biliyorsunuz. Aile Bakanlığı bu işin öncülüğünü yapıyor. 15 yaşından itibaren çocuklar sosyal medya kullanabilecekler. Ama bunun ötesinde ilk olarak Avustralya'da, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de de 16 yaşından itibaren çocukların sosyal medya kullanımına müsaade edilecek. Bunu devletler sadece tek başlarına yapmıyorlar. Teknoloji şirketleriyle bu sosyal medya mecralarının bağlı olduğu devasa yapılarla birlikte düzenliyorlar. Dünyanın her tarafında bu konuda bir hassasiyet ve bir sorun hissi var. Ve insanlar buna çözüm aramaya çalışıyorlar. Çünkü aile mefhumu tabii ki Türkiye'de çok kıymetli. Dünyanın her tarafında çok özel addedilen bir Türk aile yapısı var. Ama aynı hassasiyet dünyanın her tarafında var ve insanlar çocuklarını hiç tanımadıkları insanların bir arada olduğu bu platformlarda, bu sosyal ortamlarda kaybetmek istemiyorlar. Birbirinden tehlikeli unsurlarla karşılaşabiliyorlar. Bir bağımlılık tabii ki söz konusu. Yeşilay başta olmak üzere birçok kurum bu konuda aksiyon almaya çalışıyor, bir hareket etmeye çalışıyor, bir çözüm üretmeye çalışıyor. Ama ister istemez dediğim gibi çocuklar ebeveynler tarafından yeterince yönlendirilemediği için erken yaşta hem ekranın karşısında kendilerini buluyorlar hem de sosyal medya dünyasının içerisinde kendilerini buluyorlar.
1: Maalesef, maalesef. Peki ekran süresi ile sosyal medya kullanımı arasında nasıl bir ilişki vardır?
0: Ekran süresi normalde yetişkinlerde de aslında çok sınırlı olması gereken bir süre. Ama çocuklarda bunun çok daha az olması gerekiyor. Niye? Çocukların aslında 3 yaşına kadar kesinlikle dünyadaki birçok yetkili uzman tarafından belirtilen bu süre içerisinde 2 yaşa ya da 3 yaşa kadar herhangi bir ekranla tanışmaması gerekiyor. Bunun sebebi şu olarak gösteriliyor hep. Başta dil becerileri, motor becerileri, kişisel gelişimle ilgili unsurları, çocuğun dünyayı tanıması, başta ailesi olmak üzere toplumla olan iletişimini kurması için birebir unsurlarını kullanması lazım. Yani jest ve mimiklerini kullanması lazım, gözlerini kullanması lazım, konuşmayı denemesi lazım ki gerçekten toplum içerisinde yetişmeye başlasın. Ekran bunu ne kadar erken başlarsa o kadar hızlı öldürüyor. Ve çocuklar aslında adı o sosyal medya olan yerde asosyal bir şekilde yetişiyorlar. Gerçekten toplum içine karışmaya çalıştıklarında da ciddi iletişim problemleri yaşayabiliyorlar. Okulda aidiyet duygusu oluşmayabiliyor. İleride iş yerinde veya arkadaş ortamında o yapının içerisine giremiyorlar. Dolayısıyla bunu kategorize etmek lazım. Bizim sektörde çocuk medyasında biz bunu şöyle yapıyoruz. 3 yaşa kadar kesinlikle ekranla tanıştırmayın diyoruz ama ondan sonra çocukları bir şekilde ekranla tanıştırmak zorunda da kalıyoruz tabii ki. 3-6 yaş arasında belirli bir süre günde. 6-9 yaşa uygun içeriklerle tabii ki bunların hepsi belirli bir süre. 9-12 ve 12 sonrasında da farklı sürelerde ekranı hayatın dışında değil ama doğru ve olumlu bir şekilde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Ekransız bir hayat düşünmek çok ütopik gelir. Bunu kimse savunamaz tabii ki. Ama madem bu ekranlar var, doğru zamanda, doğru içerikle ve temiz içerikle kullanıldığında gerçekten faydalı da olabilir.
1: Evet. Buradan devam edersek Bora Bey, aileler çocuklarının sosyal medya kullanımını nasıl takip etmelidirler?
0: Birincisi tabii ki önce ailelerin de bu teknolojiyi tanıması lazım. Çünkü kendinizi bir ormanda hissedin, çocuğunuzla berabersiniz. Bu ormana siz de daha önce girmediyseniz çocuğunuz ne kadar biliyorsa aslında siz de o kadar biliyorsunuz. Ama o ormanı siz daha önce keşfe çıkarsanız, bu ormanın patikaları nerede, tehlikeli yerleri nerede, su nerede, ihtiyaçlarımızı nereden giderebiliriz gibi noktaları önceden belirlemeye başlarsanız çocuğunuza rehberlik edebilirsiniz. Ama çocuğunuzun gerisinde kalırsanız, yani teknolojiyi çocuğunuzdan daha kötü kullanıyorsanız, okuduğunuzu çocuğunuzdan daha kötü anlıyorsanız işler maalesef sarpa sarmaya başlıyor. Bu noktada herkesin dilinden düşürmediği ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da artık müfredata dahil ettiği medya okuryazarlığı var biliyorsunuz. Ama artık günümüzde bu okuryazarlık kısmını biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı gibi aslında bize anlatılan şeyin, bize verilen mesajın ne olduğunu idrak edebilecek, bunu sorgulayabilecek ve gerektiğinde de teyit mekanizmasını kullanabilecek şekilde ebeveynlerin kendisine eğitmesi gerekiyor. Bunu başarabilen bir ebeveyn hem çocuklarına doğru bir rol model olur hem de çocuğu herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında bunu çocuk fark etmeden önce ebeveyn fark ederek önlem alma noktasında harekete geçebilir. Teknolojik olarak da bunu takip eden programlar var mesela. Çocuğunuzun nerede olduğunu, hangi programları kullandığını, ekranda ne kadar süre kaldığını kendi cep

0: telefonunuzdan ya da tabletinizden aslında takip edebiliyorsunuz. Bunu çocuktan gizli yapmak doğru olur mu, olmaz mı tartışması var. Burada da güven unsuru çok önemli. Ben hem şahsen hem de bir uzman görüş olarak bu işleri çocuklardan gizli yapmama tarafındayım. Çünkü çocukla ebeveyn arasındaki o güven bağının zedelenmemesi çok önemli. Çocuk size bir defa güvenmezse ne kadar doğru şeyler anlatırsanız anlatın hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Veya çocuk sizi, doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama, bir kere kandırabildiğini hissederse sürekli burayı zorlayıp o sınırdan bir adım ötesine geçmeye çalışabilir. Bu riskleri göz önüne alarak ebeveynlerin çok stratejik davranması lazım ki bu çağda da gerçekten çocuklarımızı korumak, kollamak hepimizin ister istemez en büyük görevlerinden bir tanesi ve bu zorlu maratonda da inşallah ebeveynler çocukların önünde olurlar ki en doğru taktiklerle başarılı olsunlar.
1: Peki buradan devam edersek, aileler çocuklarına dijital mahremiyeti nasıl anlatmalıdır?
0: Dijital mahremiyet. İşte aslında belki de en çok konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi. Çocuklara anlatmadan önce aslında dijital mahremiyeti biz nasıl biliyoruz veya nasıl konumlandırıyoruz önemli. Tahminimce bu tarz programları hanımefendiler daha fazla dinliyorlar. Aklıma da ister istemez teknolojik cihazlar geliyor bu noktada. Hepimizin evinde artık ister istemez neler var? Akıllı robot süpürgeler var. Akıllı televizyonlar var. Akıllı cihazlar var. Akıllı buzdolapları var. Evimizde sanki kendi aklımız yetmiyormuş gibi onlarca cihazla konfor alanımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bu noktada o konforu sağlamak için bazı şeyler veriyoruz. Bu sadece cihaza verdiğimiz para değil, bilgiler vermeye başlıyoruz. Çünkü o cihazların doğru çalışması için bizi tanıması gerekiyor. Evimize herhangi bir tanımadığımız insan alır mıyız?
1: Hayır.
0: Durduk yerde almayız. Ama akıllı robot süpürgeleri alıyoruz ve o bilgileri nereye gönderdiğini bilmeden evimizin haritasını en basit örnekle o akıllı cihaz üzerinden veriyoruz. Buzdolapları var. Biz henüz kullanmıyoruz ama buzdolabın içinde hangi üründen ne kadar var? Bitmeye yakın sizi uyarması noktasında sistemleri mevcut ve buzdolabınızdaki her şeyi dışarıda birileri biliyor. Evinizdeki televizyonlar sizin neler izlediğinizi saniye saniye kayıt altına alıyor. Bunlar şu demek: aslında bizim hiç tanımadığımız, hiç görmediğimiz, bizim mahremiyetimizi aslında hiç sokmayacağımız bir sistem evimizin tam kalbine, tam içine kadar geliyor ve bize dair her şeyi öğreniyor. Zaaflarımızı biliyor, eksiklerimizi biliyor, neleri sevdiğimizi biliyor, nelere karşı ilgi gösterebileceğimizi tahmin ediyor ve buna karşı bizi yönlendirmeye başlıyor. Biz bu sistemlere üye oldukça ve bunları kullanmaya devam ettikçe cep telefonlarımıza gelen o reklamların şekli de değişmeye başlıyor. Çünkü bizim evimizdeki tüm mahrem bilgilerimiz aslında bizim onayımızla hiç haberimiz olmadan uluslararası veri ağlarının içerisinde yayılmaya başlıyor ve o mahremiyet dediğimiz, dijital mahremiyet dediğimiz şey kayboluyor. İşin bu ürkütücü boyutu, ki gerçekten bence ürkmemiz lazım. O eski bilim kurgu filmlerinde yaşadığımız birçok şeyi şu an artık canlı canlı içinde görerek hep birlikte toplum olarak yaşıyoruz. Ama korkarken, ürkerken acaba her şey bitti mi, her şeyimiz kontrol altına alındı mı diye de moral bozmaya gerek yok. Bununla doğru bir şekilde mücadele edebiliriz ve bunu da doğru kullanabiliriz. İnşallah o noktada da hem az önce bahsettiğimiz dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı çok önemli ama teknolojiyi nasıl kullanabileceğimiz özellikle evlerde hanımefendiler ve beyefendiler tarafından çok daha önemli bir noktada. Çünkü bundan en çok etkilenen kişiler evin küçük insanları, çocuklar. Çocuklar gayet savunmasız bir şekilde odalarındalar ve odalarında biz onların dışarıdaki dünyayla kiminle nasıl iletişim kurduğunu maalesef bilmiyoruz. Bize göre çocuk ekranın karşısında oyun oynuyor olabilir. Bize göre çocuk ekranın karşısında ders çalışıyor olabilir. Bize göre çocuk ekranın karşısında bir film ya da dizi izliyor olabilir. Ama onu kimin izlediği, onu kimin nasıl yönlendirdiği, onun kime ne mesaj verdiği konusunda eğer odanın içinde değilsek, hatta ekranın arkasında değilsek bir fikrimiz maalesef yok ve Allah korusun çok tehlikeli neticeleri de zaman zaman üçüncü sayfa haberlerinde görüyoruz.
1: Maalesef, maalesef. Ve yönlendirmeleri de, yanlış
0: Maalesef,
1: yönlendirmeleri de bu
0: maalesef.
1: haberleri de çokça okuduk. Peki buradan devam edersek Bora Bey, bu özellikle algoritmalar çocukların karşısına çıkan içerikleri nasıl belirliyor?
0: Burada çok ciddi bir mühendislik harikası var. Takdir etmek de lazım. Çünkü az önce bahsettiğim gibi her an kayıt altına alınıyor. Burada 1.3 saniye çok önemli. Özellikle videolarda bizim 1.3 saniye içerisinde hangi videoya nasıl tepki verdiğimiz aslında ortaya çıkıyor. Hani elimizde sürekli video kaydırıyoruz, sürekli video kaydırıyoruz ve zamanın nasıl akıp geçtiğini bilmiyoruz ya. O akan zamanı kaydeden bir yapı var. Ve biz hangi videoda kaç saniye duruyoruz, hangi videoda hemen geçiyoruz, hangi videoyu sonuna kadar izliyoruz, bunların hepsi o algoritma denilen yapının kayıtları altında. Ve bu kayıtlara göre bize ilgi alanımızı daha çok harekete geçirecek, bize daha fazla haz verecek ve daha çok merak uyandıracak, orada daha fazla vakit geçirmemizi sağlayacak yeni videolar geliyor. Sistemin ana unsuru şu: sizi ekran karşısında daha fazla tutmak. Bizi ekran karşısında ne kadar fazla tutarlarsa o kadar çok reklama maruz bırakabiliyorlar. O kadar çok yönlendirme yapabiliyorlar ve en tehlikelisi bizi o sistemin bağımlısı haline getirebiliyorlar. O 1.3 saniyede yakalandığımızda veya gözümüzün baktığı yerler, artık bazı telefonlar var, bazı tabletler var, sizin hangi noktaya baktığınızı biliyor. Bir sahnede veya bir fotoğrafta en çok ilginizi çeken nokta o size bakan kamera tarafından kaydediliyor olabilir. Böylece sizin en beğendiğiniz renkler, en sevdiğiniz ışık türü, en beğendiğiniz bitkiler, en güzel manzaralar, hiç kimseyle paylaşmadığınız, sadece kendi içinizde hissettiğiniz birçok duygu, düşünce veya fikir aslında farkında olmadan yine kayıt altına alınıyor. Çünkü tabiri caizse zihnimizi okuyorlar. Zihin okumak aslında bu. Sizin bütün yaklaşımınızı, zaaflarınızı, beğenilerinizi, düşünce yapınızı, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi bilen birisi sizin bir sonraki adımınızı tahmin edebiliyor ve bu sistemde aslında son dönemlerde yapay zeka ile birlikte çok daha hızlı gelişerek ürkütücü bir seviyeye geldi. İster istemez sürekli ürkütücü, korkunç vesaire gibi kelimeler kullanıyorum ama gerçekten tedbirli olmazsak yaşamımızı ve çocuklarımızın yaşamını ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilecek bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Çok sık tekrar ediyoruz diyoruz ama bunu dediğiniz gibi dinleyicilerimize, bizi dinleyenleri korkutmak amaçlı yapmıyoruz bunları. Evet. Bir tedbir alalım.
0: Kesinlikle.
1: Önümüzdeki tehlikeyi göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi alalım amaçlı zaten bunları özellikle vurgulamamızın amacı. Peki siber zorbalıktan biraz bahsedelim Bora Bey. Siber zorbalık nedir? Çocuklar bundan nasıl korunabilirler?
0: Zorbalık kelimesi tarihte de çok fazla var ama son dönemde genelde akran zorbalığıyla gündemimizde yer alıyor biliyorsunuz. Akran zorbalığıyla da mücadele ediliyor ama siber zorbalık olunca burada sadece çocuklardan bahsetmek de yeterli gelmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü siber dünyada çocuklar kadar yetişkinler de yer alıyorlar. Kadını erkeği, eğitimlisi eğitimsizi, herkes o dünyada bir şekilde yer alıyor ve hiç tanımadığı insanlarla bir şekilde muhatap oluyor. Bu insanların kendisine nasıl tuzaklar kurabileceğini, nasıl tehlikelerle karşı karşıya bırakabileceğini, iyilik yapar gibi görünüp aslında nasıl o iyi niyetini suistimal edebileceğini maalesef defalarca gördük. Belki bir dolandırıcılık sistemi içerisinde, belki maalesef bir daha fazlasını daha kolay kazanma, yani işte bahis konusunda, kumar konusunda, İnsanları hiç istemeyecekleri durumlara düşürecek, aile yapısını bozabilecek, belki terör örgütleriyle, sapkın akımlarla veya çok daha tehlikeli düşünebileceğimiz insan gruplarıyla bir araya getirebilecek bir altyapı maalesef mevcut ve insanlar çok iyi değiller, herkes çok iyi değil ve kötü niyetli insanlar bunu çok rahat kullanıyorlar, kullanmaya da devam edecekler. Biz ne kadar saf ve temiz olursak olalım, uyanık olmazsak bu dünyada siber zorbalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Şu an yine Yeşilay örneğini vereceğim ama en büyük mücadeleyi onlar gösterdikleri için. Son dönemlerde kumarla mücadelede, alkolle mücadelede, sigarayla mücadelede ne kadar hızlı hareket ediyorlarsa şu an ekrandaki o zorbalıkla mücadele noktasında da insanları daha uyanık olmaya teşvik ediyorlar ki bence de doğrusunu yapıyorlar. Çünkü her tarafa ulaşabilen, nerede olursanız olun yanınızda taşıdığınız bir cihaz var ve o cihaz sizi doğru kullanmadığınız sürece çok yanlış yerlere götürebiliyor. Allah korusun, intihar vakalarıyla çok fazla duymaya başladık. Benzer tehlikeleri, çocuk tacizlerini veya istismarı çok fazla duymaya başladık.

0: başlıyoruz. Bu dünyadaki o zorbalıkla mücadeleyi de yine az önce bahsettiğimiz okuryazarlık ve teyit mekanizmasını hayatımıza doğru angaje edersek yenilmeyiz, mücadelemizi de sonuna kadar sürdürebiliriz.
1: Şu kelimenizi çok önemsiyorum, demin bahsettiğiniz üzere çocuklara çirkini güzel göstererek
0: tabii,
1: o çirkin yola sevk edebilmesi.
0: tabii.
1: Bunu biraz daha açalım istiyorum ben.
0: Burada en çok kullandıkları enstrüman tabii ki oyunlar, dijital oyunlar. Dijital oyunlarda birincisi öncelikle sizi ekranda daha fazla tutmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Size ödüller veriyorlar. Yani normalde ödülü kim istemez? Herkes ister. Sizi birazcık daha fazla orada tutmak için çok kolay kazanabileceğiniz şeyi size çok büyük bir ödülmüş gibi sunuyorlar. O ekranlarda gördüğünüz işte havai fişek görüntüleri, kazandığınız her puanda ortaya çıkan yıldızlar, uçuşan balonlar sizi orada daha fazla kalmaya teşvik ediyor. Ve otomatik olarak çocuk kazanmak üzere bir mücadelenin içerisine giriyor. İlk etapta basit oyunlarda da olsun, gelişmiş oyunlarda da olsun bu sistem sizi oraya bir aidiyet duygusuyla bağlıyor. Siz o oyunun bir parçası olmaya başlıyorsunuz. Daha sonra oyunun aslında tek başına değil de başkalarıyla da oynanabileceği düşüncesi oluyor. Aa diyor, burada arkadaşlarım varmış. Burada da arkadaş edinebiliyormuşum. Ama karşıdakinin yaşı, cinsiyeti, dünya görüşü, hatta milleti, ırkı bile belli değil ve dünyanın herhangi bir noktasında hiç tanımadığınız bir insanla bir oyun platformu içerisinde karşı karşıya geliyorsunuz. Size başlangıçta sempatik ve iyi gelen bir şekilde selamlaşmayla, sohbetle, oyun içi iletişimle başlayan süreç bir süre sonra aslında tehlikeli boyutlara maalesef gidebiliyor. Kötü arkadaş nasıl normal hayatta insanı kötü yola sevk ediyorsa, dijital alemde de kötü arkadaş insanı çok kötü yollara sevk edebiliyor. Çocuklar bu konuda çok savunmasız ve masum. Dolayısıyla çok iyi niyetli ve karşıdakini de kendi iyi niyetiyle aynı kategoriye sokuyor. Ve maalesef ebeveynler bu konuda yeterli farkındalığa sahip değilse de üzücü neticelerle karşılaşabiliyoruz.
1: Maalesef bir de karşısındaki fiziki olarak görünmeyen bir
0: kesinlikle
1: arkadaş.
0: En büyük tehlike bu.
1: Yüz yüze gördüklerimizi bile çok zor tespit edebiliyoruz.
0: Tabii,
1: nasıl karakterlerde
0: tabii
1: olduğunu, onları hiç bilemiyoruz elbette.
0: Yani çocuk olmamasına rağmen çocukmuş gibi davranan, kadın olmamasına rağmen kadınmış gibi davranan, erkek olmamasına rağmen erkekmiş gibi davranan ve karşı tarafı manipüle etmeye çalışan, güvenini kazandıktan sonra ondan herhangi bir menfaat sağlamaya çalışan çok fazla yapı var. Devletimiz bununla çok ciddi mücadele ediyor.
1: Evet.
0: Her alanda, her mecrada. Ama ne olursa olsun annelerimizin, babalarımızın evdeki çocuklarına çok daha sahip çıkması ve doğru iletişimle bu süreci yönetmesi lazım.
1: Evet, evet kesinlikle. Yine buradan devam edersek, sosyal medya çocukların özgüvenini ve beden algısını nasıl etkiliyor?
0: İşte çok güzel bir nokta. Sosyal medyada en çok beklediğimiz şey ne? Beğeni. İnsanın işte en büyük beklentilerinden, zaaflarından bir tanesi. Beğenilme arzusu. Oraya koydukları o tıklayınca renk değiştiren kalp, herkesin aslında sosyal medyada var olma sebeplerinden bir tanesi. O kalp ne kadar tıklanırsa siz o kadar beğeniliyorsunuz. Özellikle ergenlerde bu dürtü, bu beklenti tabii ki had safhada. Çünkü yeni gelişiyorlar, kendilerini göstermeye çabası var. Kendilerine ait oldukları, içinde bulundukları toplumda statü olarak daha yukarıda yer etmeye çalışan bir yapıları var. Okulda popüler olmak istiyorlar ve popüler kavramlardan bir tanesine popüler derken havalı görünmek istiyorlar. Ne kadar çok takipçiniz varsa, ne kadar çok beğeni alıyorsanız aslında o kadar havalı ve popülersiniz. Derslerinizin ne kadar iyi olduğu önemli değil. Normalde sosyal ilişkilerinizin ne kadar iyi olduğu önemli değil. Becerilerinizin, yeteneklerinizin, bilginizin ne seviyede olduğu hiç önemli değil. Eğer sosyal medyadaki imajınız güçlüyse siz havalısınız. Ve maalesef ergenler bu noktada ister istemez tabii ki tuzağın içine çekiliyorlar. Ve o beğenilme içgüdüsüyle normal yaşamlarında hiç yapmayacakları türlü enteresanlıkları, türlü saçmalıkları diyelim orada yapabiliyorlar. Geldiğimiz noktada tabii sadece çocukları, gençleri, ergenleri suçlamayalım. Hiç beklemeyeceğimiz yetişkinlerden de bilhassa TikTok'tan sonra akıl almaz görüntülere şahit olabiliyoruz. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız görüntüleri sosyal medyada paylaşabiliyoruz. İnsanların normalde evindeki tüm mahremiyeti korumaya çalıştığı bir düzenden evindeki tüm mahremiyeti milyonlarca insana gösterebileceği bir yapıyı canlı canlı yaşıyoruz. İnşallah sonra.

0: Ona güzel olur.
1: Güzel olur, evet. Tüm temennimiz bu, evet,
0: Evet.
1: maalesef. Peki okullar dijital okur yazarlık konusunda nasıl bir rol üstlenmelidir?
0: Aslında kağıt üzerinde okullar buna hazır. Ama öğretmenlerimizin biraz daha herhalde fedakarlık yapması gerekiyor. Şimdi öğretmenler dinliyordur. Biz zaten fedakarca çalışıyoruz. Biz zaten en fedakar meslek gruplarından biriyiz diyorlardır. Kesinlikle haklarını veriyorum. Gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Ama özellikle bu çağda biraz daha onlardan fazlasını beklememiz gerekiyor ebeveynler olarak. Çünkü çocukların aileden sonra rol model olarak önlerine aldıkları ikinci insan grubu öğretmenler. Öğretmenlerin söylediği doğru, öğretmenlerin yaptığı doğru, öğretmenlerin sergilediği tutumlar doğru olarak çocuğun zihnine kazınıyor. Eğer bir öğretmen elinden cep telefonunu düşürmüyorsa ve sürekli aktif bir şekilde öğrencileri de dahil ederek bazen sosyal medya kullanıyorsa çocuk bunun doğru olduğunu düşünüyor. Öğretmenin elinden tablet düşmüyorsa, öğretmen sürekli dizi izliyorsa çocuk bunun doğru olduğunu düşünmeye başlıyor. Öğretmen o beğeni tuzağının arkasına düşmüş ve daha fazla takipçi kazanmak, daha fazla beğeni almak için içerik üretmeye başlayınca çocuklar da şunu hissetmeye başlıyorlar. Aha, öğretmen de yapıyor. Demek ki doğru. Bu maalesef işte öğretmenlerin sorumluluğunu ve az önce bahsettiğimiz fedakarlığı belirli bir noktaya taşıyor. Öğretmenler çocuklara ne kadar doğru model olurlarsa, doğru bir rol model olurlarsa aslında bu tehlikenin biraz daha önüne geçebiliriz. Çünkü ebeveynler ne yaparlarsa yapsınlar, çocukların gözünde "Aa, annem bunu bilmiyor. Aa, babam çok yasakçı." gibi cümlelerle karşı karşıya kalıyor. Ama öğretmenler bu noktada daha doğru bir iletişim mecrası olabilirler ve bence bu konuda yönlendirilmeliler.
1: Muhakkak, muhakkak. Peki çocuklarda sosyal medya bağımlılığı nasıl anlaşılır?
0: Aslında yetişkinlerden çok farklı değil.
1: Öyle mi?
0: Biz kendi ekran süremize baksak bağımlı olup olmadığımızı anlarız. Hepimizin cep telefonlarında o ekranı o gün ne kadar kullandığımızı, hangi programı kaç dakika kullandığımızı görebiliyoruz. Çocukların da yetişkinlerin de kendi kendine biraz dürüst olması gerekiyor. Yani dürüstçe yaklaştığımızda normal bir ekran süresi bir insanın 24 saatlik hayatında ne kadardır? Örneğin 2-3 saat olsun. Ama bu 7-8 saatse zaten siz o eşiği çoktan aşmışsınız ve bağımlı olmuşsunuzdur. Bu bağımlılığın tabii fiziki olarak da bir süre sonra ortaya çıkan görüntüler var. Nedir? İşte baş önde eğik, arkada ensede ağrılar başlaması, işte cep telefonu yanında değilse strese girme, hemen cep telefonuna ulaşma isteği, hiç yanında bulunmaması gereken yerlerde dahi cep telefonunun yanından asla ayırmama gibi birçok şeyi sayabiliriz diye düşünüyorum. Ama burada da çocukları kesinlikle suçlamak istemiyorum. Burada kendisine önce dürüst olması gereken yetişkinler olmalı. Eğer yetişkinler günde 7-8 saat, 10 saat kahvaltı sofrasından akşam yemeğine kadar çocuklarıyla ailesiyle iletişim kurmak yerine cep telefonunu masanın bir kenarında tutuyorsa çocuğuna aman o tableti bırak, aman bu telefonu bırak, akşama kadar ekran karşısındasın gibi uyarılarda bulunmasının pek bir anlamı kalmıyor.
1: Değil mi?
0: Maalesef.
1: Bora Bey, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öncelikle katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Sağ olun, var olun. Anne babalarımıza son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Anne babalara şunu söylemek isterim açıkçası. Aile içi iletişim her şeyden daha kıymetli bir iletişim tarzı. Aile içi iletişim ne peki? Aile içi iletişim şu değil. Geçenlerde bir tanesi anlattı bir seminerimizde. Biz dedi çocukları WhatsApp grubundan kahvaltıya çağırıyoruz artık. Normalde nasıldı? Anne bağırırdı kahvaltı hazır diye biz hepimiz hazır ola geçer kahvaltı sofrasında yerimizi alırdık. Yani biz dijital iletişimi aile içi iletişimin önüne geçirirsek maalesef aile yapısını da kaybetme noktasında çok
1: Evet.
0: daha hızlı ilerleyebiliriz. Onun için ekran süresini sadece çocuklar için değil anne babaların kendileri için de sınırlaması gerekiyor. Bu noktada seçtikleri içerikleri temiz içerik olarak kategorize etmeleri gerekiyor. Bunun için özellikle TRT'nin uygulamalarını, TRT'nin içeriklerini altını çizerek söylüyorum. Çocuklarına ve kendilerine hem tabi de olsun hem TRT dinle de olsun hem diğer TRT uygulamalarında olsun ve diğer TRT kanallarında olsun. Bunların hepsini ne kadar titiz hazırlandığını düşünerek çocuklarına tavsiye etmelerini, kendilerini de bunlardan faydalanmak üzere birbirlerini teşvik etmeleri bence çok kıymetli. Çünkü temiz içerik ve güvenli içerik eğer ekranda varsa ekran aslında zararlı bir şey olmaktan çıkabilir. Ve süreyi de ayarladığınızda hayatınızın olumlu bir parçası haline gelebilir ve aile içi iletişiminizi bozmaz. Aile içi iletişimi, dijital iletişimin önüne geçirdiğimizde bence güzel bir neticeye ulaşırız. Bunda da herkes çok hem bilinçli hem de istekli diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir şey istiyoruz.
1: Muhakkak.
0: Ve inşallah başaracağız.
1: İnşallah, inşallah hep birlikte bilinçli anneler, babalar olarak bunu
0: i̇nşallah,
1: başaracağız inşallah.
0: İnşallah.
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum kıymetli
0: ben
1: katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
6: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.

Neden Evans'a sormadılar? 4. bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Sylvia Hatice Ergök, Dr. Nicholson Özel Aydın, Bayan Remington Ayça Önal, Moira Selen Asyalı.

Bobby Jones, Doktor Thomas'la golf oynarken kayalıkların dibinde ağır yaralı bir adam bulur. Doktor yardım getirmeye gittiğinde yaralı adam Bobby'ye neden Evans'ı sormadılar der ve ölür. Bobby bu son sözü kendilerini ölen adamın ablası ve eniştesi olarak tanıtan Bay ve Bayan Cayman'a iletir. Ancak o günden sonra başına garip olaylar gelir. Yakın arkadaşı olan Derwent Kontu'nun kızı Frankie, birilerinin Bobby'yi öldürmek istediğini düşünerek bu gizli çözmeye karar verir. Bobby de ölen adamın cebinde gördüğü genç kız fotoğrafının başkasıyla değiştirilmiş olduğunu öğrenince Frankie ile birlikte harekete geçer. Fotoğrafı değiştiren kişinin adamın ölümü sırasında Bobby'nin yanına gelen Roger Bessington olduğundan kuşkulanan Frankie, bir plan uygulayarak küçük bir kasabada oturan Bessingtonların malikanesinde birkaç gün geçirir. Orada Doktor Nicholson'la tanışır. Bu arada Bobby sokakta kendisinden yardım isteyen genç bir kadını, daha sonra panik içinde kaçmasından kuşkulanarak bir klinikten içeri girinceye kadar takip ettikten sonra Frankie ile buluşur. Frankie, Roger Bessington'un kendisinde olumlu bir etki bırakmasına karşın Sylvia'nın da mutsuz bir kadın olduğunu söyler. Ölen adamın ise o civarda oturan Remington'ların ahbabı Alan Carstairs olduğundan emindir. Frankie küçük bir soruşturma yapmak üzere avukat kimliği altında Remington'ları ziyaret etmesi için Bobby'yi ikna eder.

0: Bayan Remington.
1: Buyurun, hoş geldiniz. Sekreteriniz geleceğinizi haber vermişti.
2: Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bir araştırma yapmak zorundayız.
1: Öyle mi? Oturun lütfen.
2: Teşekkür ederim.
1: Konu neydi acaba?
2: Bu soruşturma müşterimiz Alan Carstairs ile ilgili.
1: Alan Carstairs demek.
2: Belki bizden size söz etmiştir.
1: Doğrusu pek hatırlayamıyorum.
2: Bildiğiniz gibi Bay Alan Carstairs İngiltere'yi aniden terk etti.
1: Öyle mi? Uzun zamandır onu görmedik.
2: Burada ne kadar kalmak istediğini söylemişti.
1: Birkaç hafta kadar.
2: Onu en son ne zaman gördünüz?
1: Onu en son Besingtonlara birlikte gitmiştik. O gün bizi görmeye gelecekti. Biz hep Besingtonlara davetliydik. Onu da yanımıza götürdük.
2: İngiltere'ye gelmesinin nedeni neydi?
1: Doğrusu bilmiyorum. Ama o gün orada sanırım canını sıkan bir şey oldu.
2: Ne gibi bir şey?
1: Doğrusu onu da bilmiyorum ama canının sıkıldığını fark etmiştim. Çok basit bir neden olabilir.
2: Peki çevrede gezmeye çıktı mı?
1: Hayır, neden çıksın ki?
2: Komşularınızdan herhangi biriyle tanıştı mı?
1: Hayır. Ama komşularla ilgili garip sorular sorduğunu anımsıyorum.
2: Kiminle ilgili?
1: Doktor Nichols.

0: Aa, evet. Onunla ve karısıyla ilgili birçok soru sormuştu. Onları hiç tanımadığını söylediği halde bu kadar çok soru sorması dikkatimi çekmişti. Ama belki de yalnızca sohbet etmek amacıyla söylenmiş şeylerdir diye düşünmüştüm.
1: Evet, anlıyorum.
0: Ama Alan Carstairs'le neden bu kadar ilgileniyorsunuz?
1: Aslında onu bulmaya çalışıyorum. Biz Bay Carstairs'in işlerini yürütmeye çalışıyoruz. Bugünlerde dolarda büyük bir dalgalanma var ve biz onunla temasa geçmek zorundayız. Size adres falan bırakmadı mı?
0: Aa, hayır. Biliyorsunuz biraz garip biridir. Adres bırakmaz. Bir burada, bir oradadır.
1: Peki. Teşekkür ederim Bayan Rivington. Rahatsız ettiğim için özür dilerim.

0: Salonda kimse yok. Acaba Silvia nerede?
1: Ha, kütüphanede olabilir.
0: Aa, yanında biri var. Belki de Roger'dır. Ya, bu Doktor Nicholson.
2: Frankie, geldin mi? Bu çok korkunç. Korkunç.
1: Ne oldu? Bir şey mi var?
2: Doktor bana her şeyi anlattı. İnanamıyorum. Nasıl olabilir? Ay, korkunç bir şey bu. Korkunç.
1: Silvia. Ne oluyor burada?
3: Zavallı kadın. Onun için bir şok oldu.
0: Anlayamıyorum.
3: Gerçeği görmesinin zamanı geldi. Kocasının bakımını benim ellerime teslim etmek zorunda.
0: Bay Henry'nin mi? Nesi var?
3: Bildiğinizi sanıyordum. Zaten gidiyorum.
0: Lütfen benim yüzümden gitmeyin.
3: Siz kendi işinizle ilgilenin bayan. Ben ne zaman gelip ne zaman gideceğimi bilirim.
0: Affedersiniz. Ne kaba adam. Acaba neler konuşuyorlardı? Bobby'yi arayıp Rivington'larda neler olduğunu öğrensem bari.

0: Alo? Hawkins, sen misin?
1: Benim. Neredesin?
0: Ben Besantınların malikanesindeyim. Sana verdiğim görevi bitirdin mi?
1: Elbette Leydim. Hem de başarılı bir biçimde. Bayan Rivington'un dediğine göre Bay Alan Carstairs rastlantıyla o malikaneye gitmiş. Ama ben bundan kuşkuluyum.
0: Nasıl yani?
1: Adam bunu organize etmiş olabilir. Önceden oraya gideceklerini de öğrenmiş olabilir.
0: Zayıf bir olasılık. Başka?
1: Başka bir şey yok.
0: Adresini bilmiyorlar mı?
1: O konuda bir şey öğrenemedim.
0: Aman tanrım Hawkins. Ne kadar beceriksizsin. Başarılı dediğin bu mu?
1: Ben ne yapabilirim?
0: Tamam, fazla konuşamam. Sen şimdi oteline git ve talimatımı bekle. Hoşça kal.

0: kızı memnun etmenin bir yolunu bulamıyorum nedense. Gerçekten ben mi beceriksizim?
1: Bayım, affedersiniz bayım.
0: Siz kimsiniz?
1: O gün sokakta görüştüğümüzde sizi otelde bulabileceğimi söylemiştiniz. Saat 6'dan beri lobide bekliyorum.
0: Özür dilerim. Beklediğinizi bilseydim bayan... bayan.
1: Adım Moira. Biraz konuşabilir miyiz?
0: Elbette bayan Moira.
1: Ama burada olmaz. Şu köşedeki masada oturalım.
0: Peki. Güzel. Evet, bu paravanın arkasında bizi kimse görmez. Rahatlıkla konuşabiliriz. Evet, tamam. Oturun lütfen. Oturun bayan Moira. Sizi dinliyorum.
1: O gün demiştiniz ki...
0: Ne demiştim?
1: Bana yardım edebileceğinizi söylemiştiniz. Bilmiyorum, gelmekle doğru mu ettim?
0: Elbette doğru ettiniz. Size yardım etmek için her şeyi yaparım, inanın. Korkmayın, bana güvenebilirsiniz.
1: Siz kimsiniz? Şoför üniforması giyiyorsunuz ama şoför değilsiniz. Yanılıyor muyum?
0: Bugünlerde insanlar her türlü işi yapmak zorunda kalıyorlar. Tam anlamıyla şoför sayılmam ama iyi araba kullanırım. Önemli olan şu, bana güvenebilirsiniz.
1: Benim deli olduğumu düşünüyorsunuz herhalde.
0: Hayır, bu da nerede?

0: çıktı.
1: Evet, o gün sokaktaki halim, şimdi buraya böylece gelişim. Ama öyle çok korkuyorum ki.
0: Bakın bana, gözlerimin içine bakın. Her şey düzelecek, anlıyor musunuz? Her şey düzelecek. Burada benim yanımda güvencedesiniz.
1: O gün sokakta umutsuzluk içinde kaçarken birden önüme çıktınız. Bir kurtuluş gibi, bir umut gibi. O zaman gelip size her şeyi anlatmaya karar verdim.
0: Sizi dinliyorum, anlatın.
1: Beni öldüreceklerinden korkuyorum.
0: Öldürmek mi? Kim? Niçin?
1: Öldürülme korkusu mu bu, bilmiyorum.
0: Sizi kim öldürebilir?
1: Kocam.
0: Kocanız mı? Kocanız kim?
1: Size soyadımı söylemedim. Adım Moira Nicholson. Doktor Nicholson'ın karısıyım.
0: O zaman siz klinikteki hastalardan biri değilsiniz.
1: Hayır.
0: O kadar gençsiniz ki evli olduğunuzu düşünmemiştim. Kocanızın sizi öldürmek istediğini nereden çıkarıyorsunuz?
1: Bazı kazalar oluyor. Yani kaza gibi ama kaza değil.
0: Kazalar mı?
1: Biliyorum, size çok saçma geliyor. Belki de histerik bir kadının zırvaları olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Hayır. Bana şu kazaları anlatın.
1: Geçenlerde arabayla geri manevra yaparken benim orada olduğumu görmemiş gibi yaptı. Zor kurtuldum. İşte bunun gibi şeyler işte. Yani belki de başkalarına normal kazalar gibi gelecek şeyler.
0: Anlıyorum.
1: Ama ben kasıtlı olduğunu biliyorum.
0: Peki kocanızın sizi öldürmekteki amacı ne olabilir?
1: Çünkü Bayan Sylvia Bessington'la evlenmek istiyor.
0: Ne?
1: Onları tanıyor musunuz? Bu çevrenin en varlıklı ailesidir.
0: Ama Bayan Sylvia zaten evli.
1: Bir yandan da o işi halletmeye çalışıyor.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Tam olarak ne yapmak istediğini bilmiyorum. Ama Bay Henry'i hastaneye yatırmak istediğini biliyorum.
0: Yatarsa ne olacak?
1: Bilmiyorum ama başına bir şeyler gelebileceğini seziyorum. İnanın o klinikte garip şeyler oluyor.
0: Bütün bunlara inanamıyorum. Demek kocanız Bayan Sylvia ile evlenmek istiyor.
1: Ona deli gibi aşık.
0: Ya Bayan Sylvia? O da aşık mı?
1: Bilmiyorum, anlayamıyorum. Kocası ve çocuklarıyla mutlu gibi görünüyor. Ama ben işin bu kadar basit olmadığını düşünüyorum.
0: Ya kayınbiraderi Roger Bessington?
1: Onu pek tanımıyorum. Nazik biri. Sanırım kocam onu da etkisi altına aldı. Bay Henry'nin kliniğe yatırılması konusunda.
0: Beni çok şaşırttınız Bayan Moira. Söyleyin, ne kadar zamandır evlisiniz?
1: 1 yılı geçti.
0: Onu terk etmeyi düşünmüyor musunuz?
1: Bunu yapamam ki. Gidecek yerim, param, evim, hiçbir şeyim yok. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Kafam karma karış.
0: Bakın size bir soru soracağım. Lütfen doğru yanıtlayın. Alan Carstairs diye birini tanıyor musunuz?
1: Bana bunun için sordunuz.
0: Çünkü onda bir fotoğrafınız vardı. Yanılıyor muyum?
1: Doğru, ben vermiştim. Onu evlenmeden önce tanımıştım.
0: Evlendikten sonra buraya geldi mi?
1: Evet, bir kez.
0: Bir ay kadar önce mi?
1: Evet.
0: Bu bölgede yaşadığınızı biliyor muydu?
1: Sanırım. Ama bunu ben söylemedim. Evlendikten sonra ona tek satır yazmadım.
0: Ama o izninizi buldu ve sizi görmeye geldi. Kocanız bunu öğrendi mi?
1: Hayır, ya da bana bir şey söylemedi.
0: Carstairs'la görüştüğünüzde ona kocanızdan ve korkularınızdan söz ettiniz mi?
1: Hayır. Ama mutsuz olduğumu biliyordu.
0: Acaba kocanızın çevirdiği karanlık işlerden haberi var mıydı?
1: Emin değilim ama bana kocamla ilgili birkaç garip soru sorduğunu anımsıyorum.
0: Peki kocanız kıskanç bir adam mıdır Bayan Moira?
1: Oldukça. Beni sevmediği halde kıskanır. Çünkü beni malı gibi görür. Anlıyorsunuz değil mi? Garip bir adamdır. Polisle ilginiz yok değil mi?
0: Hayır, nereden çıkardınız?
1: Yani sizin bildiğiniz bazı şeyler var gibi.
0: Bu uzun bir hikaye.
1: Alan'ı yakınlarda gördünüz mü? Nerede kalıyor acaba?
0: Bilmem ki. Gerçekten bilmiyorum. Ama korkmayın artık, size yardım edeceğim. Bana inanmalısınız.

0: Ne, beni tanımadın mı ben Bobby?
1: Aman tanrım Bobby. Gece yarısı odamda ne arıyorsun?
0: Yavaş. Seninle konuşmamız gerek.
1: Sabaha kadar bekleyemedin mi?
0: Nasıl bekleyebilirim? Hem gündüz rahat konuşamıyoruz ki.
1: İyi peki, bu kadar acil olan ne peki?
0: Onunla konuştum, o kızla. Hı? Fotoğraftaki kızla.
1: Ya, ne konuştunuz?
0: Kim olduğunu bir bilsen.
1: Kimmiş?
0: Doktor Nicholson'ın karısı.

0: Mağara ne kazanı? Evet. Ama ölen adamın cebindeki fotoğraf nasıl oluyor da o kadına ait?
1: Sana her şeyi anlatacağım, tamam. Önce gecenin üstüne bir şey al da toparlan. Sonra şu masaya geçelim, oturalım.
0: Peki, hadi. Tamam.

0: Of, nerede bu kız? Saat 5'i geçti. Moira ile 5'te buluşmayacak mıydık baba?
1: Evet ama evden çıkması zor oluyormuş. Aa, işte geliyor, işte geliyor. Hem de yalnız başına. Moira! Moira, buradayız. Ne kadar güzel değil mi?
0: Ona böyle hayran olduğunu bilmiyordum. Fotoğraftaki yüzünü niçin unutmadığın belli oldu.
2: Merhaba. Özür dilerim, galiba biraz geciktim.
1: Lady Derwent'la tanışmıştınız değil mi?
2: Evet, Basington'larda olduğumuz akşam.
0: Nasılsınız Bayan Moira? Otursanıza.
2: Bana yardım etmek istediğiniz için size teşekkür ederim.
0: Size yardımcı olmak istiyoruz ama bu arada bir konudan haberdar olmanız gerek diye düşündük. Alan Carstairs'la ilgili.
2: Öyle mi? Nedir o?
1: Bayan Moira'ya önce bir çay ısmarlasaydık.
0: Sen ısmarla Bobby. Biz bu arada konuya girelim. Yitirecek zaman yok.
1: Ben gidip çaylarımızı alayım.
0: Bayan Moira, Alan Carstairs korkarım ki öldü.
2: Ne? Nasıl oldu? Yoksa...
0: Bir kazaydı belki de. Şu ölen adam, Alex Pritchard diye bildirilen adam galiba Alan Carstairs'di.
2: Demek bu yüzden geri dönmedi.
0: Öldüğü an Bobby yanındaymış. Cebinde sizin fotoğrafınızı görmüş.
2: Zavallı Alan. Ne kadar da sadıktı.
0: Şimdi lütfen cevap verir misiniz? Alan nereye gideceğini size söylemiş miydi?
2: Hayır.
0: Peki Evans adında birini tanıyor musunuz?
2: Evans mı? Hayır. Sık duyulan bir at ama böyle birini tanımıyorum.
0: Her şey çok karışık değil mi?
1: İşte çaylarınız. Anladığıma göre Frankie size Alan'dan söz etmiş.
2: Evet.
1: Bayan Moira, Alan'ın cebinde gördüğüm fotoğrafı Bay Roger değiştirmiş olmalı. Çünkü o anda yanımdaki tek kişi oydu. Acaba neden?
2: Roger mı?
1: Evet. Onun bu ölümle bir ilişkisi olduğunu sanıyorum.
2: Roger ha? Olamaz. O sevimli biridir. Katil olamaz.
1: Frankie de aynı düşüncede ama unutmayın ki pek çok canavar dış yüzleriyle sevimli insanlardır.
2: Fotoğrafı değiştirmiş olabilir ama bir adamı öldüreceğine inanamam.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Bunu anlamanın bir yolu var.
0: Nasıl?
2: Niçin ona sormuyorsunuz?

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının

0: güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundan Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultan oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen 392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini belirtti. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Spor. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Şimon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Merhaba sayın dinleyenler, 4 Ekim Pazar sabahından herkese günaydın. An itibarıyla Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Bölge Gündemi'ni Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca Bölge Gündemi programıyla sizinle olacağız. Programımız boyunca sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Instagram, X ve N sosyalde TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son gönderiye yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sayın dinleyenler, Bölge Gündeminde bugün ilk olarak dünden bugüne yansıyan haberleri aktaracağız. Ardından TRT Tarsus Yurt muhabirimiz Selahattin Özbozkurt Tarsus ve Mersin gündemini aktaracak. Bölgemiz hava durumu ve yol durumunu da sizinle paylaşacağız. Daha sonra da bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri okuyacağız. Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Veysel Cıncık da Hatay gündemini aktaracak. Haber ajanslarının servis ettiği son haberleri ise Ajans Çukurova köşemizde sizinle paylaşacağız değerli dinleyenler. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da bugün konuğumuz olacak değerli dinleyenler. Kozan'ın tarımsal yapısını, narenciye üretimini konuşacağız. Ve programın son bölümünde ise kültür sanat rehberi köşemizde bu hafta bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri size aktaracağız. Tekrar Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz.

0: Dünden bugüne.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında dünden bugüne yansıyan haberleri aktarıyoruz. İlk haberle başlıyoruz. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Mersin'de gece yarısından itibaren etkili olan yağmur, Erdemli ve Silifke çevresinde zaman zaman kuvvetli yağdı, sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbiri alındı. Mersin Silifke'de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Silifke Huzur Evi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte huzur evi sakinleri bir araya geldi. Halk oyunları ekibi sahne aldı ve günün anısına pasta kesilerek ikram edildi. 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ndeki sektör buluşmasında oyuncuların çalışma koşulları ve hakları ele alındı. Sendika Genel Başkanı Zuhal Olcay, oyuncunun çalışma, dinlenme, güvenli ortam, ayrımcılık ve tacize karşı koruma ve örgütlenme hakkı olduğunu söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Üzüm Dalı mahallesinde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol

0: 9.452 lira tutarındaki 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önüne bırakılan şüpheli paket ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Pakette çöp olduğu ortaya çıktı. Gaziantep'te Aile Şenliği Programı düzenlendi. Gaziantep Öğretmen Evi'nde düzenlenen Aile Şenliği Programı'nda şehit yakınları, gaziler ve yakınları, koruyucu aileler, engelli bireyler ve aileleri, evlilik kredisinden faydalanan çiftler, yaşlılarla ebeveyn kaybı yaşamış depremzede aileler bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır ve Bingöl'de hasar gören 10 camiden bakım ve onarımı tamamlanan 6'sı yeniden ibadete açıldı. Osmaniye'de gürültülü egzozda çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanırken motosiklet bir ay süreyle trafikten men edildi. Kilis'te kaybolduktan sonra su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu kızın ölümüne ilişkin iki sanığın yeniden yargılandığı davada duruşma 14 Ekim'e ertelendi. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin taklalar atması sonucu 3 kişi yaralandı. Sayın dinleyenler, dünden bugüne köşemizde son haberde Adana'dan. Adana'nın Kozan ilçesinde Gazi İlk ve Ortaokulunda öğrenciler 1. sınıftayken öğretmenleriyle birlikte diktikleri zeytin fidanlarının 8. sınıfta ilk hasadını yaptı. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT Çukurova Radyosu.

0: şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Tarsus Yurt Muhabirimiz Sayın Selahattin Özbozkurt bizimle. Sayın Özbozkurt, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Muhammed Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Özbozkurt, Tarsus ve Mersin gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Öncelikle 18. Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu'nun 18 Ekim 2026 tarihinde koşulacağını belirtmek istiyorum. Son kayıtlarda 13 Ekim 2026 tarihinde kabul edilebilecek Tarsus 21 kilometrelik yarım maratonu Cumhuriyet alanından başlayacak sabah 09 itibariyle. 21 kilometrelik yarım maraton kapsamında halk koşusu da yapılacak 21 kilometre. Bununla, bu yarışmalarla ilgili de dereceye girenlere çeşitli ödüller, madalyalar ve kupa verilecek. Bunun ötesinde Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurt Çukuru Kanyonu'nda buluşturdu. Biliyorsunuz Mersin'in bütün ilçeleri hemen hemen saklı cennetlerle dolu. Tarsus'ta da Kurt Çukuru Kanyonu'nda Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu olarak nitelediğimiz KDK ve Rekma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa geliştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamlamış oldular. Kurt Çukuru Kanyonu'nun büyüleyici doğasında

gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladılar. TADK Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü Murat Topçuoğlu, Tarsus'un doğal güzelliklerini daha fazla kişiye tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikleri son derece önemsediklerini belirterek Kurt Çukuru Kanyonu'nda doğa severlerle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini, Tarsus'un ve Mersin'in sahip olduğu doğal güzellikleri keşfetmenin, tanıtmanın ve bu alanlarda birlikte vakit geçirmenin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Ayrıca TADK olarak önümüzdeki dönemde de doğa yürüyüşleri başta olmak üzere farklı etkinliklerle kent halkını, bölge halkını doğayla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Diğer yandan Tarsus cezaevinde hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla hayata geçirilen projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 198 özel eser Tarsus Müzesi'nde düzenlenen anlamlı bir sergiyle sanatseverlerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tarsus Üçnoğlu T tipi kapalı ceza infaz kurumunda sürdürülen eğitim ve üretim faaliyetleri kapsamında mahkumlar tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan el emeği göz nuru ürünler kapılarını Tarsus Müzesi'nde açarken hükümlülerin mesleki ve sanatsal becerilerini geliştirmelerini, üretken bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmalarını hedefleyen çalışmalar büyük ilgi gördü. Sergide resimlerden ahşap tepsilere, zarif kağıt, rölef çalışmalarından el emeği kumaş çantalara kadar toplam 198 özgün esere ev sahipliği yapıyor. Sergi bu arada yarın sona erecek. Bunun ötesinde malum ticaret borsaları ve ticaret ve sanayi odaları bölge ekonomisi, sosyal ve kültürel yaşamıyla da ilgili doğrudan hareketin içinde olan, hareketliliğin yaşamın içinde olan yani kurumlar. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda da dün itibariyle komite seçimi, meclis üyelikleri için seçimler yapıldı ve yeni meclis üyeleri de belirlenmiş oldu. Tarsus'ta da Tarsus Ticaret Borsası'nda aylardır merakla beklenen seçimde iki liste yarıştı ve Ziraat Odası'nın başkanlığını yapan Veys Avcı, Tarsus Ticaret Borsası başkan adayı olarak girdiği seçimde kurayla da olsa yönetim seçimlerini kazanmış oldu. Çünkü kura seçimde her iki aday da kendisi de rakibi de 143'er oy aldılar ve diğer tüm meclis üyeleri ticaret borsasının hakim huzurunda hakime hanımın yaptığı kura çekilişi de belirlenmiş oldu. 14 kişilik ticaret borsası meclisi. Umarız Tarsus Ticaret Borsası da bundan sonraki çalışmalarında hem başta Tarsus olmak üzere bölge ekonomisine, sosyal ve kültürel yaşamına daha çok değer katmaya devam eder. Çünkü ticaret borsasının başkanı olacak olan Veys Avcı da aynı şekilde borsanın gerçekten belli bir tarihte rastlanmayacak bir sonuçla tamamlandığını ve yeni oluşan 14 kişilik meclisinde Tarsus'u en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi. Eğitim haberlerinden de bahsetmek istiyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Mersin Öğretmen Akademileri bünyesindeki Biyografi Akademisi yürütücülüğünde Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ahmet Çamsarı konferans salonunda düzenlenen Şehrin Tanıkları, Zamanın Muhafızları Sözlü Tarih Çalışmaları paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, şehirlerin sadece binalardan ve caddelerden ibaret olmadığını vurgulayarak bir şehri asıl şehir yapan ve o şehre bir ruh veren, o kentin sokaklarında biriken hatıraların, evlerinde anlatılan hikayelerin kaybolmaya yüz tutmuş gelenek

0: ve geçmişin muhafızları olduğuna dikkat çekti ve onların hayatlarına kulak vermenin Mersin'in geçmişine, ruhuna ve kimliğine dokunmak olduğunu söyledi İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci. Mersinli Silifke ilçesinde de Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi. Etkinliğe Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Filiz ve kurum müdürleriyle huzurevi sakinleri katıldı. Yine Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle de Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de Dünya Yaşlılar Günü ve Haftası nedeniyle de ilçede yaşayan yaşlı vatandaşların, daha doğrusu yaş 60 vatandaşları ziyaret ederek gönüllerine dokunmuş oldular. Onları saygı ve minnetle andıklarını ifade ettiler. Yine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kursu da Mersin Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Eğitim Akademisi'nde düzenlenen açılış programlarıyla başladı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Oturar ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'nin de katıldığı bu çalışma 5 gün sürecek ve kurs boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma, bütünleştirme ve uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Silifke Orman İşletmesi Müdürlüğü de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadelede etkinliğin arttırılması ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla farklı kontrol noktalarında önleme aramaları gerçekleştirildi. Yapılan yol kontrol uygulamalarında orman envali taşıyan araçların sek pusulası, nakliye, enval ve mesafe kontrolleri gerçekleştirilirken diğer şüpheli araçlarda yapılan önleme aramalarında ise herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı, ancak ormanların korunması ve orman suçlarıyla etkin mücadele kapsamında farklı noktalarda da önleme aramaları ve kontrol uygulamalarına devam edileceğini söyledi. Bu arada Salı günü yapılacak olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi seçimleri öncesinde de Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut meclisi son toplantısını da gerçekleştirildi. Düzenlenen bu etkinlikte hizmet dönemi ve plaket takdim töreni yapıldı. Törende konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, 148 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugüne kadar görev yapan yönetimlerin ve oda üyelerinin Tarsus'un ekonomik ve ticari hayatına önemli katkılar sağladığını ifade etti ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak da Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasında büyük emekler sarf ettiklerini ifade etti. Son olarak da Mersin'in Silifke ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinlerinin bir araya geldiğini ifade edelim ve bu etkinliğin sosyal, kültürel ve halk oyunları ekiplerinin gösteriyle de tamamlandığını belirterek bu haftaki gündemimizi burada noktalayarak sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Özbozkurt. Hoşça
0: Çalışmalar
1: kalın.
0: diliyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz TRT Tarsus Yurt Muhabiri Sayın Selahattin Özbozkurt'tu.
2: Hava durumu.
1: Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Saldamlı aktaracak. Sayın Saldamlı, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: Sayın Saldamlı, bölgede nasıl bir hava bekliyorsunuz? Tahminler aktarır mısınız lütfen?
2: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu. Yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış çekeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli yağış zamanında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerine beklenen günlerin yüksek sıcaklıkları ise Adana 28 derece, Gaziantep 24 derece, Hatay 27 derece, Kahramanmaraş 25 derece, Kilis 26 derece, Mersin

0: 29 derece, Osmaniye 29 derece. Denizlerimizde ise fırtına beklenmiyor. Havanın sağanak yağışlı, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, doğusunun kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında, görüşün iyi yağışanında orta olacağı tahmin ediliyor.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Saldamlı katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Teşekkürler, kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Saldamlı aktardı.
2: Yol durumu.
1: Silifke-Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık-Silifke yolunda ise Aydıncık-Gözce arası Yeni Kaş T4 tüneli çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Son olarak da Tarsus-Çamlıyer il yolunda 42 ila 48. kilometreler arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor. Tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
3: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Bölge basınından özetler.
1: Sayın dinleyenler, bölge basından özetlere ilk haber gazetesiyle başlıyoruz. Gazete, kebapçılar lezzet festivali öncesi mangallarını hazırladı manşetiyle karşılıyor bizi. Merkez Park'ta acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet temasıyla düzenlenecek festivalde kente özgü yemekler ve sokak lezzetleri tanıtılacak. Adana'da 9 Ekim'de başlayacak 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali. Elektrikli araç sayısı 7 ayda 91 bin arttı. Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2026 yılının ilk 7 ayında 91 binden fazla artarak 455 bine dayanırken uzmanlar elektrikli otomobilin önümüzdeki dönemde çok daha hızlı büyümesini beklediklerini söyledi. Medya Yeni Gün gazetesi de Sarıçam, girişimciler ve kadın kooperatifleri için yapay zeka atölyesi başlıklı haberle öne çıkıyor. Adana'da Sarıçam Belediyesi'ne ait Kürkçüler Dijital Merkezi girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik yapay zeka ile ürün geliştirme ve satışı hazırlama atölyesine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte ürün geliştirme ve satışı hazırlık süreçlerinde yapay zekadan yararlanılması konusu ele alındı. Sayın dinleyenler, şimdi de internet haber sitelerinden derlediğimiz haberleri aktarıyoruz. Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yeri ve üzerlerinde 5422 sentetik ecza hapı, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 52 kişinin hayatını kaybettiği Cemil Çapar apartmanı davasında sanıklara 17 yıl 6 ay hapis cezası verilen hüküm istinaftan döndü. Adana Bölge Adliye Mahkemesi bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmediğini ve HTS kayıtlarının incelenmediğini belirterek dosyayı Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bozma sonrası duruşma 6 Kasım'da görülecek. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu'nda sürücüleri ve plakaları öğrenilen

Yani iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 136. cami Toki Hazreti Hasan Camii Defne Orhanlı Mahallesi'nde ibadete açıldı. Kentte şu ana kadar 136 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 35 caminin yapımı ise sürüyor. Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyonda 155 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin özel harekat desteğiyle düzenlediği operasyonda 37'si kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118'i farklı suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Kahramanmaraş Karayolu'ndaki çelik rampasında kontrolden çıkan tır yan yattı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken sürücü yara almadan kurtuldu. Karayolu bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Tırın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Altınyayla mahallesinde ayçiçeği hasadı başladı. Biçer döverlerle sürdürülen hasatta ürünler römorklara yüklenerek sevkiyata hazırlanıyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için Yetim Vakfı işbirliğinde 300 metre uzunluğundaki kağıda resim çizdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çizilen resimler sergilenmek üzere İstanbul'a gönderildi. 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü Bir Annenin Hatıra Defteri filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü'ye verildi. Milli Savunma Bakanlığı Spor Gücü Atış Takımı'nın Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda 25 metre ateşli tabanca ve 50 metre ateşli tüfek kategorilerinde ferdi olarak yapılan müsabakalarda tüm kategorilerde şampiyonluk elde ettiğini bildirdi. Ve son haberde yine bir spor haberi. Serdar Bortay Maraş, Suudi Arabistan Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı baş antrenörlüğüne getirildi. Federasyonla 3 yıllık sözleşme imzalayan Maraş, ilk hedefinin Asya oyunları ve Arap Emirliklerindeki organizasyonlarda başarı olduğunu söyledi. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri aktardık.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin. Kontrolü geri al.

0: şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın Veysel Çıncık bizimle. Veysel Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Muhammed Bey, günaydın. Hayırlı pazarlar diliyorum efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Veysel Bey, Hatay gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Elbette. Öncelikle dün bir misafirimiz vardı Hatay'da. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ Hatay'a bir dizi ziyaret ve esnaf buluşmaları için geldi. Gençlerle de görüştü. Tabii basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Diğer taraftan Türkiye genelinde gerek deniz ticaret odaları gerekse ticaret ve sanayi odalarının seçim süreci bir süre önce başlamıştı. Nitekim deniz ticaret odası İskenderun şubesinin seçimleri de yapıldı. 3 aday yarıştı ve mevcut başkan Kemal Kutlu yeniden güven tazeleyerek görevine devam edecek. Diğer taraftan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin güzel bir projesi vardı. Hatay'ın evlatlarına değer projesi kapsamında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın Mehmet Öntürk'ün talimatları doğrultusunda hem bavul hem yol ücreti desteği sağlanıyordu. Şimdi ayrıca üniversite öğrencilerimize burs imkanı da tanınacak. Diğer taraftan yine güzel bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. İskenderun Belediye Başkanı Sayın Mehmet Dönmez de İskenderun'da bir halk ekmek fabrikasının kurulması için süreci başlattı. Kendisi iş makinesine çıkarak bu halk ekmek fabrikasının ilk temel kazısını da gerçekleştirmiş oldu. Bölgemizde önemli güzergahlardan biri Arsuz ve İskenderun yolu. Özellikle yaz aylarında çok kalabalık oluyor fakat kış aylarında da artık nüfusun artmasıyla birlikte yoğunluğu olan bir yol, 30 kilometrelik bir yol. Bu yol güzergahında bir tek sağlık kuruluşunun olmaması zaman zaman başta trafik kazaları olmak üzere sağlık problemlerine ulaşım anında müdahale konusunda tabii sıkıntı yaratıyor. Vatandaşlarımız da bu güzergaha bir acil sağlık merkezi kurulması yönünde yetkililerden destek bekliyorlar. Evet, İskenderun Demirçelik fabrikalarında bir ara yine yayınlarımızda bahsetmiştik Muhammed Bey. Bu obruk oluşumu olmuştu. Tabii bu obruklar neden oluşuyor? Bir takım teknik ekipler gelerek burada gerekli çalışmaları yaptılar. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Fakat yeni bir obruk oluşur mu? Şu an mevcut fabrikaların olduğu yere bir tehlike yaratır mı? Başka yerlere tehlike yaratır mı? Bu endişeler hala devam ediyor. Tabii bu araştırmalar bittikten sonra, teknik ekibin çalışmaları tamamlandıktan sonra bir açıklama yapılacaktır. Vatandaş da, bölge esnafı, sanayicisi de rahatlamış olacaktır elbette. Diğer taraftan bölgemizdeki iki önemli projeden hemen tekrar bahsetmek istiyorum. Amanos Tüneli projesi kapsamında altyapı çalışmaları başladı. Belen Tüneli'nde de yine çalışmalar devam ediyor. Büyük kısmı tamamlandı. Önümüzdeki yıl içerisinde Belen Tüneli tamamlanarak hizmete açılacak ve bölgedeki önemli bir şekilde trafik yoğunluğunu, trafik akışını rahatlatacak. Çok önemli projeler bunlar. Devlet yatırımları. Bölge halkına çok faydası olacak yatırımlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum efendim. İstemir'den bahsetmiştik. Kuruluşunun 56. yılını kutluyor. Biz de bölgemizin, ülkemizin ve Balkanların bu güzide tesisinin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Evet Muhammed Bey, Hatay'dan aktaracaklarımız bugünlük de bu kadar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Veysel Bey. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın Veysel Cıncık Hatay gündemini aktardı.
0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
3: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
3: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

0: Tarihte bugün.
1: Sayın dinleyenler, takvim yaprakları 4 Ekim 2026'yı gösteriyor. Peki geçmişten bugüne neler yaşanmış? Hadi gelin tarihte bugüne hep beraber bakalım. 4 Ekim 1535'te İncil'in ilk eksiksiz İngilizce çevirisi basıldı. 4 Ekim 1582'de Papa 13. Gregorian takvimini benimsedi. Eski Julian takvimine 10 gün eklendiği için bir sonraki gün 15 Ekim 1582 olarak kabul edildi. 1821'de kazanılan bağımsızlığın ardından Meksika'da ilk anayasa 4 Ekim 1824'te ilan edildi. Takvimler bu kez 1905 yılının 4 Ekim gününü gösterirken Orville Wright uçakla 33 dakika havada kalarak uçakla ilk uçan adam unvanını kazandı. 4 Ekim 1922'de Himayeyi Hayvanat Cemiyeti adıyla Türkiye'deki hayvanları koruma amacı güden ilk dernek kuruldu. 1926 yılının 4 Ekim günü Türk Medeni

kanunu yürürlüğe girdi. İlk transatlantik jet servisi 4 Ekim 1958'de Londra ve New York arasında seferlerine başladı. 4 Ekim 1964'te Antalya Belediyesi'nce düzenlenen ilk Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Türk sinema oyuncusu Ahmet Tarık Tekçe de 4 Ekim 1964 yılında aramızdan ayrılan isim oldu. Ve tarihte bugün 4 Ekim'de doğan tüm dinleyicilerimizin doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyoruz.

0: Uzman Görüş.
1: Sevgili dinleyenler, Adana'nın tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Kozan'ı ve özellikle narenciye üretimini konuşacağız. Kozan'da narenciye üretiminin ilçenin ekonomisine, üreticilerin geçimine ve istihdama katkısını, üreticilerin karşılaştığı sorunları ve sektörün geleceğini değerlendireceğiz. Narenciyenin tarladan tüketiciye uzanan yolculuğunda üretim maliyetlerinden pazarlamaya, sulamadan hasada, depolamadan ihracata kadar pek çok başlık bulunduğu konuları doğrudan yerel yönetimin gözünden değerlendirmek üzere bugün konuğumuz Kozan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Atlı. Sayın Atlı, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Mustafa Bey, Kozan'ın tarımsal yapısı içerisinde narenciye üretiminin nasıl bir yeri var?
2: Şöyle herkese güzel bir Kozan günden selam olsun. Kozan aslında tarımsal üretim açısından değerlendirildiğinde tam tarımın kalbi olan, merkezi olan bir yer. Kozan'da yıllık 500 bin ton, TÜİK rakamları itibariyle söylüyorum, narenciye üretimi olan bir yer. Sadece Kozan'ı narenciyeyle kısıtlamak Kozan açısından, Kozan tarım açısından hakikaten Kozan'a bir haksızlık olur. Kozan 6500 tonluk bal üretimiyle Türkiye'de en çok bal üreten ilçe. Türkiye'nin en çok da Trabzon hurmasını da üreten bir yer Kozan. Dolayısıyla aslında Kozan tam tarımın kalbi olan bir şehir. İşin merkezinde ilçe ekonomisini sürdüren, bir noktaya getiren yer aslında tarımın bizatihi kendisi. Tarımın her türlüsü var. Tabii bununla birlikte konvansiyonel, geleneksel üretimlerimiz de var. Tabii ki biz burada mısır da üretiyoruz. Tabii ki biz burada buğday da üretiyoruz. Tabii ki biz burada ayçiçek üretiyoruz. Ama en önemli endüstriyel ürünlerden bir tanesi narenciye tabii ki.
1: Evet, peki baktığımızda Kozan'da hangi narenciye ürünleri öne çıkıyor? Üretimin ilçedeki hangi bölgelerde yoğunlaştığını söyleyebiliriz?
2: Şöyle geçmişte belli ürünler üretilebilirken, belli markalar üretilebilirken artık ürün gamının narenciyede değişmiş olması, ürün yelpazesinin de zaman itibariyle değişmiş olması itibariyle nedeniyle neredeyse narenciye ürünlerinin tamamı Kozan'da yetişiyor. Şu yetişmiyor desek doğru olmaz. Ama onun ötesinde bizim burada klasik işte erkenci limonlardan başlayarak, mayerden başlayarak arkasından erkenci mandalinler, erkenci portakallar, arkasından zamanın portakalı ve mandalini, en nihayetinde de geçici ürünlere kadar ürün yelpazesi 9. ayın sonundan itibaren başlayarak ta neredeyse Haziran'a kadar hasat var bizim burada Kozan'da.
1: Evet.
2: Bir ürün daha öne çıkmıştır şekliyle değerlendirmek doğru olmaz ama ürün gamı itibariyle böyle bir ürünü parlatabilelim noktasında geçmişte Kozan Ticaret Odası ile bizim burada Turunçgil Yetişçiler Birliği'nin bir mücadelesi olmuş. Bizim burada bir bucak diye özellikle bir alanımız var. En eski narenci yetişen yerlerden bir tanesi. Orada coğrafi tescil işaretini almış olduğumuz bir bucak portakalımız var. Bu eski portakallarımızdan bir tanesi. Ama dediğim gibi portakalın ya da özür dilerim narenciyenin tüm çeşitlerini üretebilen bir şehir Kozan.
1: Evet, peki üretilen bu narenciye nasıl değerlendiriliyor? Sadece iç pazarda mı, ihracatı da yapılıyor mu, sofralık olarak mı değerlendiriliyor baktığımızda?
2: Şöyle, belki de bu en önemli konuşmamız gereken konulardan bir tanesi burası. Türkiye'de hatta dünyada bir malum küresel iklim krizi var. Küresel iklim kriziyle birlikte her coğrafyanın iklim şartları, yağış şartları, sıcak şartları değişmeye başladı. Biz Kozan'da ürettiğimiz, geçen yıl TÜİK rakamlarıyla 500 bin ton söylemiştim. 500 bin ton sadece Rusya'nın savaş öncesinde ihracatını yaptığı rakama denk geliyor. Yani sadece Kozan'ın ürettiği ürünle Rusya'nın tek başına aldığı tüm narenciyi üretebilir noktada. Kozan'ın ürettiği narenciye, hatta Türkiye'nin ürettiği narenciye, Türkiye içinin tüketebileceği narenciyeden çok daha yüksek. Bu yüzden mecburen bir yere göndermek zorundayız. İhracatını yapmak zorundayız. Türkiye iç piyasasında bu Türkiye'de üretilen ürünleri bitirebilmek mümkün değil. Toparlayayım. Biz mecburen ihracatını yapmak zorundayız. Evet. Bizim mallarımızın kısa vadede eski geleneksel ürünlerimiz vardı. Çink diye bir mandalin vardı. O iç piyasada değerlendirilir ama çok az kaldı. Ama şu an endüstriyel ürünlere baktığımızda bizim ürünümüz Avrupa'dan, Euro bölgesinden Irak'a, Irak'tan Rusya'ya kadar tamamı ihracatı yapılabilir durumda. Ve bunların ihracatı yapılıyor. Günümüzde narenciye ile ilgili küresel iklim kriziyle birlikte kısa vadedeki en büyük problemlerimizden bir tanesi de işte asıl burada başlıyor. Aslında bizim burada tüm Adana bölgesinde, Tarsus'ta da olduğu gibi, Adana'nın Yüreği Rovası'nda olduğu, Ceyhan'da olduğu, Kozan'da olduğu gibi, Mersin'de de olduğu gibi aslında erkence Mayer cinsinde limonun hasadı başladı. Ancak satış yapılabilecek en büyük koridorlar bizim ülke açısından söylüyorum. Üç bölge biraz önce anlatmıştım. Bir Euro bölgesi, ikincisi Irak bölgesi, üçüncüsü ise Rusya bölgesi. Rusya limon noktasında, limon ve greyfurt noktasında ana alıcılardan bir tanesi. Muhammed Bey, güvenli bir koridor olmaması nedeniyle Rusya'ya,
1: evet,
2: Rusya'ya giden gemileri özellikle Türk gemilerini Ukrayna hedef aldığını biliyoruz. Bu nedenle güvenli bir hat oluşturulamaması nedeniyle malımız şu an itibariyle Rusya'ya ulaştırılamıyor. Tam da bu noktada en büyük kriz var. İşte bu bahsettiğim narenciye neredeyse limon hasadı ovada başlamamış durumda. Ya da çok küçük başlamış durumda. Şu an önümüzdeki kısa vadedeki en büyük problemlerden bir tanesi bu.
1: Evet, peki baktığımızda Sayın Atlı, bu narenciyenin katma değerli bir hale getirilmesi, marka değerinin oluşturması noktasında bir çalışma var mı ya da proje var mı?
2: Şöyle, bahsettiğim gibi butik bir üretim yapmıyor Türkiye. Sadece evet, burada narenci üretimini Kozan olarak ele almak doğru olmaz. Biz Türkiye'deki ilk 5 ilçeden bir tanesiyiz narenci üretiminde. Ciddi bir üretim rakamımız var. Geçmiş yıllara oranla rekoltede neredeyse 1,5 katı daha yüksek. Bir önceki yıla oranla. Bu işte butik, niş, bunun katma değerini arttırabileyim diyebileceğiniz küçük işler kısa vadede çözüm üretmeyecek. Ama tabii ki bu işle ilgili projelerimiz var. Bu iş için tabii ki çalışıyoruz. Bu iş için tabii ki mücadele ediyoruz. Bunlarla ilgili biraz önce bahsettiğim coğrafi ürünlerin alınması meselesi, tescilin yapılması, marka değerinin tescil edilmesi birinci önceliğimizdi. Bu safhayı Kozan, hatta Türkiye neredeyse aştı. Artık Mısır piyasasında üretilen narenciyeden daha iyi narenci üretebilir bir Türkiye var. Türkiye'nin bu anlamda bir markası var. Kalıntıyla ilgili problemleri, plebisitle ilgili problemleri aslında neredeyse Türkiye çözdü. Çok istisnai bir iki tane yerden çıkabiliyor. O problemler de çözüldü. Bunun haricinde bu işi fuarlarda tanıtmak gerekiyor. Evet, fuarlara STK'larla birlikte katılıyoruz. Hem yerel, yurt içindeki, Türkiye'deki en büyük fuarlardan bir tanesi, biliyorsunuz Antalya tarafında düzenleniyor. Antalya'daki evet, Expo fuarlarına katılıyor. Avrupa'daki fuarların bir bölümüne katılma gayret içerisinde oluyoruz. Ya da katılan arkadaşları destekliyoruz. Kozan içerisinde bir meyve suyu fabrikamız var. Bir konsantre tesisi.

Bununla birlikte soğuk hava depolama ve narenciye işleme ile ilgili de 5 tane şu an fabrika var. Fabrika sayıları da giderek artmaya devam ediyor. Narenciye ile ilgili bu ürünü dünya piyasasında daha iyi tanıtabilmek için Türkiye'de artık her şeyi üretebilmek mümkün. Teknoloji artık o kadar ilerledi ki her ürünü neredeyse her yerde üretebiliyorsunuz. Ancak bir ürünü satabilmek, değerlendirebilmek en kritik konulardan bir tanesi zannediyorum ki. Bu noktada kısa vadede ve uzun vadede yapılabilecek işleri önümüze koymamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz İhracatçılar Birliği Sektör Başkanı, Türkiye İhracatçılar Birliği Gıda Bölüm Başkanı Alcan Yama Yılmaz ve ekibindeki Altın Gıda ile birlikte ziyaretime gelmişlerdi. Tarımda yaşanan, özellikle narenciye sektöründe yaşanan kısa vadeli sorunlar ve uzun vadeli sorunlarla ilgili bir değerlendirme yapma şansımız oldu. İşte burada ne yapılabiliyor noktasında onların birinci aşamada Rusya'ya bir güvenli yol oluşturulması, ikinci aşamada ise bir teşvik DİFİF uygulamasının tekrar, geçmiş yıllarda olan bir DİFİF uygulamasının tekrar gündeme alınması ya da ihracatı yapılan ihracat bedellerinin bir miktar daha yüksek kurla bozdurulması ile ilgili bir destek talepleri vardı. Bu konuyu genel başkanımıza arz ettim. Genel başkanımıza ilgili bakanlıkları arayarak konuyla ilgilendi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece narenciye bir bölgenin, sadece bir ilçenin, sadece bir ilin problemi olmaktan artık şu an bir ülkenin problemi ya da milli meselesi haline gelmiş durumda.

0: ciddi bir grup etkilenecek. Sadece Kozan açısından söylüyorum. 100 bin dönüm sadece Narenciye bahçesi
1: Evet.
0: ekilmiş. Çok ciddi bir rakam aslında.
1: Evet.
0: Baktığımızda. O yüzden tüm şartlarda, tüm sahalarda mücadele ediyoruz. Muhammed Bey.
1: Evet. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok teşekkür
1: umarız
0: ederim.
1: Bereketli olur bu sezonda üreticimiz
0: Evet.
1: için. Herkese de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Mustafa Bey?
0: Şöyle şunu tüm tüketicilerimizin bilmesini isterim. Bu topraklarda yetişen narenciyeler hakikaten güvenilir,
1: evet,
0: lezzetli ve sağlıklı ürünler. Sofralarından eksik etmesinler. Kendi malımıza muhakkak bu anlamda hem yiyecek, hem meyve, hem içecek olarak sofralarında yer versinler isteriz. İkincisi, Adana'da hem Adana şehir merkezinde Nisan ayının hemen başlarında, hemen arkasında da oranın bitiminin sonunda biz Kozan'da bir portakal çiçeği festivali düzenleriz. Tüm dostlarımızı portakal çiçeği festivalimize bekliyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Atlı.
0: Rica ederim.
1: Hoşça kalın.
0: Zaman ayırdığınız ve üreticilerimizin sorunlarını paylaşmamıza fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Tüm seyircilerimiz, dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum.
1: İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: İyi günler. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz Kozan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Atlı'ydı.
2: Ajans Çukurova.
1: Sayın dinleyenler, haber ajanslarının servis ettiği son haberleri sizinle paylaşıyoruz. İlk haber Mersin'den. Mersin'in Silifke ilçesinde denizde hortum oluştu. İlçede etkisini gösteren sağanağın ardından Taşucu Mahallesi açıklarında hortum meydana geldi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu. Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Gaziantep Kültür Yolu Festivali açılış programıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Gaziantep'in 4. kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını belirterek, kültürün, sanatın ve eşsiz gastronomi mirasının 9 gün boyunca kentte yaşayacağını söyledi. Osmaniye'de 15-18 Ekim'de Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri düzenlenecek. Kadirli ilçesinde 15 Ekim'de tiyatro gösterisi ve Yaşar Kemal Kültürünün Temel Taşları paneliyle başlayacak program 16 Ekim'de Osmaniye'de düzenlenecek. İnce Mehmet yürüyüşüyle devam edecek. Etkinlikte Yaşar Kemal'in sinema ve edebiyattaki izleri de düzenlenecek söyleşi ve paneller ve gösterilecek belgesellerle ele alınacak. Kilis'te düzenlenen Kilis 1. Kitap Fuarı da vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı değerli dinleyenler. Sırada spor haberleri var. Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci haftasında Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin konuk ettiği Orman Sporu 90-64'lük skorla mağlup etti. TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçın Kırıkkale Futbol Kulübü ile sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü üst üste 3. galibiyetini evinde son sıradaki Adana Demirspor'u 2-0 yenerek alıp çıkışını sürdürdü. Ve son haberde Hatay Spor'a ilişkin bir haber. TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Isparta 32 Spor konuk ettiği Hatay Spor'u 1-0 mağlup etti. Değerli dinleyenler, böylelikle haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktardık.

0: Sayın dinleyenler, bugünlük de Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Az sonra da Hayatın İçinden programıyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 4 Ekim Pazar, saatler 11'i gösteriyor ve Hayatın İçinden programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, Hayatın İçinden programını Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Tarkan'dan dinliyoruz arada bir. Yarın.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 11'i 8 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca da Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Mutlu Kuyruklar Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Muhammed Elbaş bizimle olacak. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bugünün anlam ve önemini konuşacağız. Ardından zeytin

hasadını programımızda ele alacağız. Kilis Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat da sorularımızı yanıtlayacak değerli dinleyenler. Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Levent Yergökle de bir söyleşimiz olacak. Hem dondurulmuş gıdaları konuşacağız hem de pestisit kalıntılarını konuşacağız. Gıdalarda bulunması sağlık açısından ne anlama geliyor? Ne gibi önlemler alınabilir? Detaylar ilerleyen dakikalarda Hayatın İçinden programında sizinle olacak. Ve programın son bölümünde ise Tema Vakfı Karaman Merkez İlçe Sorumlusu Nazan Küçük'le söyleşimiz olacak. Toprağı konuşacağız, toprağın önemini, Tema Vakfı'nın çalışmalarını ve erozyonla mücadeleyi programımızda ele alacağız. Birbirinden güzel şarkılar, türküler de sizin için çalmaya devam ediyor. Hande Yener söylüyor, kim bilebilir aşkı?

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz insanlar için sıradan görünen sokaklar, onlar için bir yaşam alanı, bir yuva, bazen de hayatta kalma mücadelesinin ta kendisi. Bir kap su, bir kap mama, soğuktan korunabilecekleri küçük bir alan ve en önemlisi sevgi. Bazen küçücük bir iyilik, bir canlının hayatında çok büyük bir fark yaratabiliyor. Bugün yaşamını sokak hayvanlarının korunmasına ve onların daha iyi şartlarda yaşamasına adayan çok değerli bir konuğumuz var. Mutlu Kuyruklar Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sayın Muhammed Elbaş. Sokak hayvanlarının yaşadığı sorunları, gönüllülüğü, toplumsal farkındalığı ve onların hayatlarına dokunabilmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sayın Elbaş, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sayın Elbaş, öncelikle Mutlu Kuyruklar Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ni tanıyabilir miyiz? Bu dernek ne zaman kuruldu, neler yapıyorsunuz?
2: Osmaniye Mutlu Kuyruklar Sokak Hayvanları

0: Koruma Derneği 2024 Ekim ayında kuruldu. Fakat kurarken bireysel olarak zaten gönüllerin kendi mücadelesini yaptı. Sokakta veya sokak hayvanlarının şartlarını iyileştirmek babına kendini düsur etmiş insanların bir arada toplandığı bir yer yapalım dedik. Bu şekilde derneği kurduk. Dernek üyelerimiz zaten kendi bireysel olarak çalışırken şimdi dernek altında, dernek çatısı altında çalışıyoruz. O zamanlar tabii ki bir koruma alanımız, yani halk statüsünde barınak dedikleri yer yoktu. Şu an bir koruma alanımız var. Yaklaşık 10 bin metrekareden oluşan bir alanımız var. Alanımızda şu an 470 tane cana ev sahipliği yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani mücadelemiz onlarla devam edip gidiyor.
1: Evet. Tabii Muhammed Bey, bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak da anılıyor. Bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor bugün de. Bugün sizce ne ifade ediyor? Bugün biz neyin farkında olmalıyız?
0: Vallahi aslında yani merhametin bizim için sokak hayvanı değil. Yani biz sokak hayvanları ve doğayı koruma derneği derken, yani alanımızda eşeğinden ceylanına, geyiğine kadar, yani onlara da yardımcı olduğumuz deprem, özellikle deprem bölgesindeyiz. Deprem döneminde insanından hayvanına kadar. Yani tabii ki böyle bir gün belirlemişler ama bizim için merhametin günü olmaz. Çünkü bu sokak hayvanları veya yaşam hakkı olmayan canlının yaşam hakkına yardımcı olabilmek gönüllerde merhamettir. Merhametin de bize göre günü olmaz. Fakat böyle bir günde hani bir güne bağlamak biraz yanlış ama bugün en azından her insanın merhamet duygusuyla ilgili bir şey yapabilir. Yani illaki bir kap mama, bir tas su veya korunacak bir yer değildir. Yani bu hayvanların da sevgiye ihtiyacı var. Yani bir başının okşanmasına, ben 53 yaşındayım, elektrik mühendisiyim. Bu hayvanların yani insanlara bir zararını pek görmedik. Sadece sevgiye ihtiyaçları var, insanlara ihtiyaçları var dolayısıyla. Yani kapımızın önüne gelip çalışsa da bir ücrete tabi değiller. Yani bizden bekliyorlar. Bizden bir şeyler bekliyorlar. Biz de tabii bunlara duyarlı kaldığımız anda, yani ben insanlarımızın bu konuda en azından yazın mesela sıcaklarda evlerinin veya apartmanlarının bir kap su koymalarını, ne bileyim evdeki yemek artıkları olsun bari, bunları çöpe değil de çöpün yanına koymayı. Çünkü sokaklarda kediler çöp kutularına veya çöp konteynerlerine girebiliyor ama köpeklerin bu şansı yok. En azından yani böyle bir duyarlılık gösterebilirler. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bulundukları yerde kamunun veya özel derneklerin yaşam alanlarına gidip bir 10 dakikalarını çocuklarıyla ilgili veya ailesiyle birlikte bunlara sevgi veya bir bunlarla bir yakınlık kurma veya ne bileyim oynama zamanı ayırabilirler diye düşünüyorum. İnanın bunlar yani biz mesela dernek olarak deprem bölgesinde evini, ailesini kaybetmiş küçük ırklar, işte gözü olmayanlar, trafik kazası geçirmiş bilinen felçli, ayakları ayağı olmayan, anneden doğma kör, yani bizim şu an alanımızda sokakta yaşama şansı olmayan canlara bakıyoruz. İnanın bu bakım evdeki çocuklarımızın bakımından daha ağır, daha yük. Maddi, manevi, bazen madden zorlanıyoruz. Bir şekilde maddiyatı çözüyoruz. Ama manevi olarak bu inanın çok zor. Yani onların hastalığını çekmek, onların hastalıklarıyla ilgilenmek. Yani kimi böbrek hastası, kimi yani bir hani köpektir diye veya ne bileyim kedidir diye veya eşektir diye insanların uzak durduğu veya ya boş verin dediği şeyler, inanın onların merhametidir. İnsanlar oysa merhametlerini öteliyor. Merhametlerini öteleyen insanların da aslında toplumda sıkıntıları büyüyor gidiyor. Ya bizim bahsettiğimiz inanın sevgi değildir, merhamettir. Merhametin olduğu yerde güzellikler olur diye düşünüyoruz. Biz o yüzden 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde, Dünya Koruma Günü'nde insanların merhamete davet ediyoruz. Başka bir şeye davet etmiyoruz yani. Sadece merhamet diyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Elbaş, sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen, sokakta yardıma ihtiyacı olan bir hayvanla karşılaştığında biri Ona ilk olarak ne yapabilirim?

0: yapabilir? Nereye nasıl başvurabilir?
1: Yani tabii ki orada şu an İçişleri Bakanlığı'nın son günlerdeki yaptığı uygulama nedeniyle valiliklere bağlı özel idarelerin barınakları var. Belediyenin barınakları var. Ha burada tabii ki hafta sonları ve akşamları veteriner olmadığı için yani bunun şartları yani sokaktaki baktığı veya gördüğü mağdur olan hayvanın durumuna baksın derim. Yani bir ne bileyim bir burun akıntısı varsa ne bileyim yakalayabiliyorsa oradaki bize göre birinci plan o bölgede veya o ilde veya ilçede bulunan derneklerle bağlantıya geçsinler. Çünkü bunun bir maddi külfeti oluyor veterinerlerde. En azından maddi külfeti dernekler bir şekilde çözüyor. Ama duyarsız kalmasınlar. Yani ya mesela ya şöyle diyeyim. Biz her gün alanımız şehir merkezine sayılırız. Evimle 10 kilometre. 10 kilometre gelirken ben günlük 2-3 tane sokakta arabanın çarpmış olduğu ölmüş kedi alıp geliyorum. Yani merhamet dediğimiz bizim o olmuş kazadır. Tamam candır. Ama en azından insanlarımız o çarptığı kediyi bir tarafa kenara çekebilir. Yani ne bileyim poşete koyup bir yere gömebilir. Yani hani biz inanın dediğim şu var. İşte annem benim 87 yaşında. Büyüklerimizden dinlerdik. Bizim toplumumuz bu kadar merhametsiz değildik. Merhamet yani merhamet diyoruz. Yani sokaktaki hayvan ya açtır. Mesela hani uyuz dediğimiz bir vakalar var. İşte evet. Derler dökülür, tüyleri dökülür. Ya bunun ilacı çok zor değil. Bu beslenmeden yani bir köpeğin veya kedinin uyuzluğu açlıktan kaynaklanır. Ve kesinlikle ve kesinlikle ki biz üniversiteki hocalarımızla görüşüyoruz, veteriner fakülteleriyle görüşüyoruz, danışmanımız bir sürü veteriner var. Köpekten veya kediden insana geçen hiçbir hastalık yok. Yani bunlardan korkmasınlar. Bu hastalık bize bulaşır, uyuz bize bulaşır, şu olur bu olur diye korkmasınlar. Kesinlikle bulaşmaz. Yani tabii ki onların tıbbi olarak veya veteriner hekim olarak müdahale etme şansları yok. Hani biz mesela bahsettiğimiz bir Nexgard ilacı vardır. Uyuz ilacı dediğimiz ilaç. Yani bir salam veya sosisin içine veya ne bileyim bir et parçasının içine koyup yedirebilirler. Ufacık bir şeydir. Ama birinci planda en azından ben bu hayvan için ne yapabilirim diyorsa çözüm gelmiştir. Yani toplumumuzun sokaktaki yardıma muhtaç, yardım ihtiyacı olan bir cana gördüğü anda duyarsız kalmaması zaten çözümdür. Yani oradan eğer ben duyarsız kalmıyorum, bunu çözmeye çalışıyorum diyorsa toplumumuz bunu çözer. Ya derneğe ulaşır, veterinere ulaşır. Yani bir sürü mesela bizim ilimizde yani herhalde 30-40 tane veterinerimiz var. Bunun birçoğu sokak hayvanlarıyla ilgilenir. İşte büyük başlarla ya veya ne bileyim küçük başlarla ilgilenen veteriner yani hepsinin bir uzmanlık dalı olduğu için söylüyorum bunları. Burada veteriner ulaştığınız zaman zaten veteriner ücret konusunda eğer şahıs çözemiyorsa bizlere kesinlikle ulaşıyorlar. Yani böyle böyle bir sokak hayvanı geldi. İşte ayağı kırık, ne bileyim beli kırık, ne bileyim işte kariskası var veya ne bileyim parvası var veya gençlik geçiriyor. Nasıl yardımcı olursunuz? Bize ulaşamıyorsa belediyeye ulaşıyor. Yani bir şekilde bulunduğu il veya ilçedeki veterinere yetiştirmeye çalışsın. Evet. Yani benim bu ücretim yetmez, yani işte zamanım yoktur dediği zaman bunlar çözümsüzlüktür. Dediğim gibi yani ona üstüne yük edilmesi, çözüm araması çözümü getirir zaten.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Elbaş katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
1: Sadece yani şunu söylemek istiyorum. Onların da karşımızdakilerinin dili olmayan bir can olduklarını, Yaradan'ın bizi yarattığı gibi onları yarattığını, empati kuracak olurlarsa bir 10 dakika veya 1 dakika bizi Allah onların yerine yaratmış olsaydı ne yapardık diye düşünmelerini. Ve güzel bir söz var bir İslam aliminin. Merhametin olduğu yerde her şey güzelliktir. Yani merhamet varsa orada güzellikler oluşur. Tüm insanlığı bugüne özel olarak her kişiye karşı, insana, doğaya, tüm canlılara merhamet davet ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Mutlu Kuyruklar Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sayın Muhammed Elbaş bizimleydi.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glutensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Hayatın içinden devam ediyor.
4: Zeytin üreticisi için yıl boyunca verilen emeğin karşılığının alındığı en önemli dönemlerden biri hasat zamanı sevgili dinleyenler. Ancak zeytinde hasat sadece ağacın üzerindeki ürünü toplamak anlamına da gelmiyor. Hasadın ne zaman yapılacağı, elde edilecek yağın miktarını, kalitesini

0: aromasını ve ekonomik değerini doğrudan etkileyebiliyor. Programımızın bu bölümünde zeytin üreticilerimiz açısından son derece önemli bir konuyu, zeytinde hasatta doğru zamanlamayı ele alacağız. Doğru zamanda yapılan hasadın üreticiye ve elde edilen ürüne katkılarını, erken ve geç hasadın avantajlarını ve dezavantajlarını, hava koşullarının hasat takvimine etkisini ve hasat sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları Kilis Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Polat'la konuşacağız. Sayın Polat merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ettim Çukurova Radyosu'na bu imkanı bize verdiği için radyodaki bütün herkese selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Polat, zeytinde doğru hasat zamanı dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz?
1: Erken hasat dediğimiz yeşil zamanı, mesela Ekim ayında yapılan hasatta yeşil yağın ve içindeki profil değerinin yüksek olduğu butik açısından ekiminden güzel hasat olarak biliniyor.
0: Evet, peki erken hasadın zeytinyağının kalitesi ve aroması açısından ne gibi etkileri söz konusu?
1: Şöyle, erken hasadın yapılması bir ilaçtır. Sağlık için çok kıymetli bir olay olarak meydana geliyor. İçindeki mineraller, bütün içindeki şeyler hepsinde oluyor. Yeşil hasat çok önemlidir. Önemli olarak bunu hasat edilen zeytinyağını yemekte değil de daha doğrusu şeyde kullanması. Yani günlük sabahları aç karnı içme veya zaterle, yani yemek yapılmadan yenilmesi gerekiyor. Erken hasadın zeytinyağını, yani yemek yapmadan daha sağlıklı ve hastalıklar için daha kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Yani hasta insanlar, kanser için bütün hastalara faydalıdır yani.
0: Peki geç hasat edilirse zeytinde ve elde edilen yağda ne gibi değişiklikler söz konusu oluyor?
1: Geç olduğu zaman böyle hasat biraz yeşillendi, siyaha döndüğü zaman oradaki de biraz tabii daha içindeki mineraller azalıyor. O da yemek için ve yemekte başka şeylerde kullanabiliyor. Erken hasatın tek amacı içindeki polifenol değerler, içindeki değerler ve hastalıkla birebir içindeki maddeler vardır. Öbürü zeytinyağı şöyle. Zeytinyağı sıcakta yapıldığı zaman, sıcak su olsun işte bazı zeytinyağı fabrikaları şeyde yapıyor, ısıda. Isıda yaptığı zaman zeytinyağı içindeki mineraller yanıyor. 50-60 derece geçtiği zaman, o zaman içindeki mineral yandığı zaman zeytinyağının yemek olarak devam ediyor. Soğuk sıkım 20-25 derecedeki zeytinyağı içindeki bütün mineraller yerinde duruyor.
0: Evet. Peki... Evet. Erken hasat her zaman daha kaliteli yağ demektir şeklinde bir görüş var. Bu ne kadar doğru?
1: Erken hasat şöyle, işte az önce ben anlattım. Erken hasat yeşilken yaptığı zaman yeşil bir zeytinyağı meydana çıkıyor. İçindeki mineral ve aroma daha fazla. Ama şöyle bir sıkıntı var. Üretici için zeytinyağı daha az geliyor. Mesela şöyle anlatayım. 100 kilo zeytinden erken hasata 7 kilo, bizim bu bölgeyi söylüyorum, 10 kilo alacağına geç hasatta 30-35 kilo alıyor. Bu kadar fark var yani. Onun için üreticiler çok erken hasada gitmiyor. Özellikle butik yapanlar, kişiler bunu yapıyor.
0: Evet, peki hasat zamanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Sadece zeytinin olgunluğuna mı bakmalı, yoksa çeşit, bölge, iklim ve o yılın hava koşulları da dikkate alınmalı mı?
1: İklime doğru bağlı. Herkesin kendi bölgesine göre iklim, bizim bu bülge Kasım'ın birinden sonra başlar, Aralık'ın sonuna kadar biter. Mesela Osmaniye tarafı, Adana tarafı hasata girdiler, o bölge Hatay. Bizim burası iklim havası. Mesela Adana tarafı, Osmaniye tarafı daha sıcak derken giriyor. Bizim burası Akdeniz'in batısı, Güneydoğu'nun batısı olduğu için Ekim'in sonu, 25'inden sonra buradaki insanlar girer.
0: Evet, peki yağlık zeytinle sofralık zeytinin hasat zamanları arasında fark var mı?
1: O fark yok. Şöyle, yeşil zeytin için hasat başladı zaten, yeşil zeytin ediliyor. Siyah zeytin siyahlaştığı zaman sofralık zeytin devam ediyor. Yağlıkta fark etmiyor. Genellikle Kasım'ın birinde kilis başlıyor.
0: Evet, peki üreticilerimiz açısından önemli bir konu da verim. Hasadı erkene çekmek yağ miktarını olumsuz etkiliyor dediniz. Daha
1: evet,
0: düşük oluyor. Peki
1: doğru.
0: Hasat sırasında yapılan hatalar da yine zeytinyağının kalitesini, verimini etkiliyor mu? Bu noktada nelere dikkat etmeli?
1: Sonu bir fabrikacı, özellikle bunu fabrikacılara söylüyorum, şey yapanlara. Zeytinin yağı genellikle özellikle 28 derece ısıyı geçirmememiz gerekiyor. Çünkü tüketiciler zeytini aldığı zaman kaliteli bir yağ almak istiyor. Isı 30'un üzerine çıktığı zaman o zeytinyağı yemek ürünü pişik geri sofraya geliyor. O için içindeki değerler kayboluyor. Ben

0: Şunu bütün fabrikada arkadaşlar rica ediyorum. Kesinlikle zeytinyağını 28 dereceden üzerine tıkılması gerekiyor. Çünkü zeytinyağı aromalar öyle tüketiciye güzel yağın yenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adamlar para veriyor. Para verince de güzel kaliteli yağ alması gerekiyor.
1: Evet, peki...
0: En dikkat edeceğimiz soğuk sıkım aslında. Yani erken hastadan çok soğuk sıkım önemli. Benim saksı fikrim bu yani.
1: Evet, peki zeytinin daldan yere düşmesini beklemek doğru bir uygulama mı? Yere düşen zeytinle ağaçtan hasat edilen zeytin arasında kalite bakımından ne gibi farklar var?
0: Çok fark var. Yere düşen zeytinyağını asla ağacın üstündekinde kastırmaması gerekiyor. Biz bunu asla bu bölgeye izin vermiyoruz. Alttaki varsa ayrı çekebilir, ayrı bir makineyle. Mesela günlük çektiğin üstteki zeytinle alta çektiğin makineyi asla birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü alta düşen zeytin... şeyin değerini kaybediyor. Asit olayı yükseliyor. İçindeki aroması bozuluyor. Özellikle alttaki üsttekini kastırmamak gerekiyor.
1: Evet. Peki iklim değişikliği ve son yıllardaki sıcaklık, kuraklık, öte yandan yağış düzensizlikleri zeytinin hasat zamanını nasıl etkiledi? Kalitesini, verimini nasıl etkiledi?
0: Şimdi bu sene zeytinyağının kaliteli bence. Verimi de fazla olur. Çünkü güzel yağış oldu bu bizim bölgelerde. Ama biraz hasat erkene geldi diye düşünüyoruz. Normalde biz hasatı 1 Kasım'da düşünüyorduk ama bu sene Ekim'in 20'sinde başlayabiliriz. Hasatı 5-10 gün beriye çekti. Bir de Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim ayında burada yağmurlar yağdı. Normalde bundan öncekinde hiç yağmur yağmıyordu. Direkt kuru gidiyordu. Bu sene zeytinyağının çok verimli olacağını düşünüyorum. Fiyatların mesela dünya çapında İspanya dahil yaklaşık 1,5 milyon ton yağ bekleniyor. Bu da fiyatı biraz etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Özür dilerim, 2 milyon 100. Özür diliyorum, orada bir hata yaptım. Peki İspanya'da 1,5. Dünya çapında 2 milyon 100 kilo yağ bekliyor.
1: Evet, peki üreticilerimize ne gibi önerileriniz olur? Hasat zamanı nelere dikkat etmeli? Neler yapmalı, neler yapmamalı?
0: Şunu yapmalı. Üreticiler zeytinyağını çuvallara, torbalara doldurmamalı. Özellikle kasalara toplayıp günlük olarak sıkım yapılması. Yerdekini, asla alttakini, zeytinin üsttekine karıştırmamalı. Kaliteli bir zeytinyağı çıkardığı zaman her zaman üretici kazanacaktır. Şunu yapmamız gerekiyor. Yani fiyata takılmamız lazım. Bizim yapacağımız tek şey kaliteli, güzel bir zeytinyağı sofraya getirmek. Tüketicilerine güzel zeytinyağı giydirmek. Bizim görevimiz budur.
1: Evet, üreticilerimize peki baktığımızda kaliteli ve yüksek katma değerli bir ürün elde etmesi için hasattan fabrikaya kadar geçen o süreçte nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu noktada neler söylersiniz?
0: Yani üretici mi, tüketici mi? Onu anlamadım.
1: Üreticiler, baktığımızda hasattan fabrikaya geçen o süre de kıymetli elbette.
0: Evet.
1: Orada ürün kaybının önüne geçmek için, verimin, kalitenin düşmesinin önüne geçmek için neler yapılabilir?
0: Zeytini günlük olarak kasada toplayacak, günlük olarak fabrikaya gelecek bir zeytinin çekme süresi 8-9 saate yağa dönmesi lazım. O zaman kaliteli bir zeytinyağı soğuk sıkıma dikkat etmesi lazım. Suyun derece ben gene diyorum 28 dereceye geçmemesi lazım. Kaliteli bir zeytinyağı çıkar. Tüketici de kaliteli zeytinyağı bildiği yerde alması gerekir. Tahsis zeytinyağları çok fazla. Buna çok dikkat etmesi lazım. Mesela internetten markalı veriyor. Zeytinyağının kilosu örnek vereyim 250 TL ise o diyor 250 TL, 180 TL diyor. Mesela bizim bu bölge genellikle 18 litreden tenekelerden alıyor. Mesela fabrikada 5 milyon 6 milyon ise o aradakiler 3 milyona 2 milyona veriyor. Bunun sahte olduğunu bile bile alıyor. Yani kesinlikle fiyatın altında veren zeytinyağını kesinlikle bir tüketiciler almaması gerekiyor. Çünkü içindeki zeytinyağı değil, zeytinyağından başka her şey.
1: Evet. Peki tüketici açısından baktığımızda erken hasat ve kaliteli zeytinyağını satın alırken nelere dikkat etmeli? Sahte zeytinyağı ile orijinal zeytinyağını birbirinden ayırt etmek mümkün mü?
0: Şimdi şöyle, mümkün değil. Şöyle mümkün oluyor. Biz zeytinyağını artık herkes, yani bu sahte yapanlar artık profesyonel olmuş artık. Kimerdeler bu işi yapıyor. Şöyle, sahte zeytinyağı 4-5 ay sonra meydana çıkıyor. Sahte olduğunu zeytinyağından ayrımını sağlıyor. En yapacağı bildiği yerde, Tarım Bakanlığı'nın tahsis ettiği, kontrol ettiği, Tarım Bakanlığı'nın kontrol ettiği yerlerde zeytin alması lazım. Bildik fabrikalarda alması lazım. Şuna dikkat etmeli, az önce söyledim, fiyat. Mesela normal bir zeytinyağı litresi 300 TL ise sen gidip bunu 150 TL alıyorsan bu sahte olur, sen bile bile alıyorsun. Yani bunu özellikle fiyat olayının üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölgelerde bayağı bir sahte

0: tahsis yalar var, yok değil. Bunun tek şeyi özellikle bildiği yerde fabrikalarda ve fiyatın çok asrı bir uçurum varsa bil ki sahtadır yani.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Polat, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ettim bize böyle bir zaman ayırdığın için. Bu bölgedeki insanların sesi olduğunu için, zeytinyağının dünyaya tanıtılmasına şey olduğunu için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, saatler 11.53'ü gösteriyor. Programımızda konuğumuz Kilis Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Polat'tı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sebze ve meyvelerin üretiminde hastalık ve zararlarla mücadele amacıyla kullanılan pestisitler doğru ve kontrollü kullanıldığında tarımsal üretimin önemli araçlarından biri. Ancak yanlış, aşırı veya mevzuata uygun olmayan kullanım söz konusu olduğunda karşımıza önemli bir konu, pestisit kalıntıları çıkıyor sevgili dinleyenler. Pestisit kalıntısı nedir? Gıdalarda bulunması sağlık açısından ne anlama geliyor? Bir ürünün üzerinde kalıntı bulunması o gıdanın mutlaka sağlıksız olduğu anlamına mı geliyor? Bugün bir başka önemli başlığı da yine programımızda konuşacağız. Dondurulmuş gıdaları. Konuğumuz Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Sayın Levent Yergök bizimle. Sayın Yergök merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim.
1: Öncelikle pestisit nedir? Pestisit kalıntısı dediğimizde neyi kastediyoruz? Etkileri nedir insan sağlığına?
2: Şöyle ki pestisit tarımsal üretimde mahsulleri zararlı böceklerden, yabani otlardan, mantarlardan ve kemirgenlerden korumak amacıyla kullanılan kimyasal veya biyolojik zehirlerdir. Pestisitleri hedef aldıkları zarar

0: Avlaya göre farklı isimler alır. Bunlar işte insektisit, böcek öldürücü, herbisit, yabani ot öldürücü, fungusit, mantar ve küf engelleyici, rodentisit de kemirgen öldürücüler. Şimdi tarımsal üretimde pestisit kullanımı modern tarım sistemlerinde hem ekonomik hem de küresel gıda arzını güvence altına almak için sıklıkla başvurulan bir yöntem. Her ne
1: Evet.
0: kadar sağlık çevre riskleri barındırsa da üreticiler pestisit kullanmayı tercih etmesinin ardında yatan önemli etkenler var. Bunlar işte mahsul kayıplarını önlemek, verimliliği artırmak, küresel gıda arzını ve güvenliğini sağlamak, gıda maliyetlerini düşürmek. Yani şöyle bir örnek verecek olursak, burada geniş bir tarlada yabani otlar insan gücüyle bunları işte yolmak çok maliyetli iş. Ama bunu bir herbisit dediğimiz yabani ot öldürücü pestisitle ortadan kaldırabiliyoruz. Daha sonra gıdaların raf ömrünü ve kalitesini artırması, işte doğal afet ve istila alanlarında acil çözüm, işte bir çekiciye istilasında bu ilaçlara başvuruyoruz. Bunların da işte kalıntısı bu kimyasal ilaçların tarım uygulamalarında meyve, sebze, tahıl, toprak veya su yüzeyinde kalan atıklarını ifade eder.
1: Evet.
0: Şimdi çiftçiler burada ürünü korumak için bu ilaçları püskürtüyor. Doğrultuları uygulamalarında ama hasada yakın bir zamanda bunu yaptığında, bu işlemi yaptığında ürünler bizim soframıza gelene kadar onun üzerindeki pestisit ilaç kalıntısı kalıyor. Burada tabii pestisit kalıyor ama şuna da bakmak lazım. Burada milyonda bir bakılıyor. Yani insan sağlığına zararlı miktarda mı değil mi? Ona zaten Tarım Bakanlığı'nın gerekli birimleri analizlerini yaparak, ama kanserojen pestisitler var. Bunların mesela kullanımı tamamen yasak. Bunlar milyonda bir de olsa kesinlikle tüketmemeliyiz onu. Bu ürünlerin satışı da yapılmamalı.
1: Evet. Peki tüketicinin pestisit kalıntısı olup olmadığını anlaması mümkün mü? Tabii bu meyve ve sebzeyi yıkıyor tüketici tüketmeden
0: Evet.
1: önce. Bu yıkama işlemi yeterli mi?
0: Şöyle, yıkama işlemi pestisitlerde %30 civarında bir temizlik sağlar. Bunu biz mesela karbonatlı suyla yapabiliriz. Bunu da %80'e kadar çıkabiliyoruz. Karbonat yapısı baz, pestisit yapısı genelde asidik olduğu için karbonat su onu çözebiliyor. İşte 1 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat koyarak bu işlemi yapıp %80'e kadar çıkarabiliriz. Bir de bir şey oluyor, burada yanlış bir anlaşılma oluyor. Sirkeyle pestisiti temizlemeye
1: Evet.
0: kalkıyorlar ama sirke asidik bir ürün. Genelde pestisitler baziktir. Sirkenin etkili olacağı sadece asidik pestisit olabilir. Diğer mesela böyle yağ yaptığından çözemediğinden ürün üstünde kalabiliyor. Akan su altında yıkayabiliriz. Bunun en etkili yöntemi kabukları soymaktır. Kabukları soyabileceğimiz üründen kabukları soymamız gerekiyor. Bizim Çukurova bölgesinde bu Akdeniz meyve sineği başladı birkaç yıldır. Çok da etkin. Burada aşırı derecede bir ilaç kullanımı oluyor. Narenciyenin üzerinde çok görebiliyoruz biz gözle. Yani tüketici sadece bunu görebilir. Elma da diğer sebze meyvelerde çok göremeyebilir.
1: Evet. Peki bu noktada ne yapabilir tüketici? Bu pestisit kalıntısını anlaması mümkün mü? Ya da aldığı sebze ve meyveyi hangi işlemlerden geçirmeli?
0: Yani onu yıkayabilir. Akan su altında, suyu altında yıkayabilir. Ama en etkili yöntem az önce söylediğim gibi karbonatlı su. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat koyup o ürünleri 15 dakika orada bekletmekle %80'e kadar azaltabilir pes kalıntılarını.
1: Evet. Öte yandan tabii bir de bugün dondurma işlemini konuşalım istiyoruz. Kışa hazırlıkta başladı bir yandan.
0: Evet.
1: Konserveler yapılıyor, turşular kuruluyor. Kimisi de dondurma işlemi uyguluyor. Dondurma işlemi ne kadar güvenilir? Besin değerini ne kadar koruyor?
0: Şimdi gıda koruma yöntemleri arasında besin değerini, lezzetini, işte görünümünü en iyi muhafaza eden yöntem dondurma yöntemi. Dondurma işlemi besin öğelerine düzenlik etkisi taze gıdalarla karşılaşmaz. Şu şekilde yapabiliriz bunu biz. İşte et, tavuk, balık gibi protein zengini gıdalar dondurulduğunda protein yapısı asla bozulmaz.
1: Evet.
0: Karbonhidrat, yağ ve mineral de bu süreçten çok etkilenmez. Dondurma işlemi genel olarak antioksidan ve C vitamini, burada C vitamini işte rengi koruması için yapıyoruz uygulamada. Kayıp büyük ölçüde engeller. Ancak dondurma öncesi yapılan kısa süreli bir haşlama yapılırsa o daha etkili olur.
1: Evet, peki bu noktada neler yapılabilir? Dondurma işlemi yapılacaksa üründen ürüne değişiyor mu?

0: bu uygulama, yoksa hepsinde aynı yöntem uygulanabilir mi?
1: Genelde hepsinde aynı yöntem uygulanabilir. Sıkıntı olmaz orada. Ama işte şey var. Dondurulmuş gıdalar taze gıdadan daha düşük besleyici falan filan. Ama tüketicilerin bu çok yanlış bir algı bu. Sanılan aksine dondurulmuş gıdalar bazen manavdan alınan taze gıdalardan daha besleyici. Şimdi bizim şehir hayatında bahçeden direkt koparıp yeme şansımız yok.
0: Evet.
1: Yani böyle bir şeyimiz olsa, imkanımız elbette taze meyvenin, taze sebzenin değerini hiçbir şey vermez. Ama işte o sebzenin, meyvenin tarladan, bahçeden toplanıp soframıza gelene kadar geçen süreçte besin ögelerinde azalma oluyor. Ürün yapısı bozulabiliyor. Bir de mesela dondurmada dondurma yapılacak gıdalar tam olgunlaşmış gıdalar seçiliyor. Ama taze meyve sebzede biraz daha olgunlaşmadan, çünkü çok zarar olmasın diye olgunlaşmadan koparılıp hasat edilip soframıza geliyor. O yüzden endüstriyel anlamda dondurulmuş gıdalar tüketmemiz çok sakıncalı görmüyorum ben. Besin ögesi açısından da daha iyidir.
0: Evet, peki saklama koşulları ne olmalı? Dondurulan bir ürün ne kadar zamanda tüketilmeli?
1: Yani dondurulan bir ürün ürüne göre değişir de neyi orada söyleyeyim ben?
0: Örneğin taze fasulyeyi dondurdu bir tüketici. Ne kadar sürede tüketmeli onu, buzlukta
1: yani
0: saklayabilir?
1: Çözdürmeden. Çözdürmeden aylarca saklayabilir. Sıkıntı olmaz orada.
0: Evet, peki çözünmüş bir gıdayı tekrar dondurmak sağlıklı mı?
1: Bu çok çok tehlikeli bir durum bu.
0: Evet.
1: Bu direkt zehirlenmelere yol açabilir. Çok tehlikeli bir durum. Dondurmuş ürün çözdükten sonra tekrar dondurulmaz.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Yergök. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Hem pestisitle ilgili hem de dondurulmuş gıdalarla alakalı.
1: Yani bir de şöyle bir algı var işte, dondurulduğu zaman pestisitleri biz öldürürüz, ortadan kalkar bir tane.
0: Evet.
1: O da çok yanlış bir düşünce. Dondurma onların da faaliyetlerini durdurur sadece. Yani bizim evde yaptığımız dondurma onların faaliyetlerini durdurur ama endüstriyel anlamda yapılan dondurma da daha öncesinde zaten bu kabuk temizliği, yıkama yapılıyor, işte haşlama yapılıyor. Endüstriyel yapılan dondurmalar da çok kalmaz, pestis kalıntısı olmaz. Ama bizim ev yapımı yaptığımız gıda dondurmalarında pestis kalır. Çözündüğü bir de aynı tekrar faaliyetine başlar. O dondurma pestisi ortadan kaldırmaz.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
0: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Sayın dinleyenler, Hayatın İçinden programında Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Sayın Levent Yergök konuğumuzdu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Sayın dinleyenler, saatler 12.15'i gösteriyor ve programımızda Tokat yöresinden bir türküyle devam ediyor. Hüseyin Tuğran'ı dinliyoruz. Bir güzelime tedim.

Değerli dinleyenler, programımız Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyor. Uğur Şınar söylüyor, hani o bırakıp giderken seni, o öksüz tavrını takmayacaktın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sevgili dinleyenler, bugün bireyimizde taşıdığımız saatler aslında binlerce yıllık bir arayışın sonucu ortaya çıktı. Zaman ölçme ihtiyacı insanlık tarihinin en eski gereksinimlerinden biri. İlk güneş saatleri Mısır'da ortaya çıktı. Ardından su ve kum saatleri hem taşınabilir hem de daha güvenilir çözümler sundu. Orta Çağ mekanik saatlerin çağıydı. 17. yüzyıldaki sarkaçlı saat devrimi modern zaman ölçümünü şekillendirdi. Bugün atom saatleri dünyanın en hassas cihazları arasında yer alıyor. Kısacası bir saate baktığınızda sadece zamanı değil, insanlığın sabrını ve merakını da görüyorsunuz. Zamanı ölçmek gelişimin en sessiz hikayesi. Sizce de öyle değil mi?

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Toprak üzerinde yürüdüğümüz, ürünlerimizi yetiştirdiğimiz, yaşamımızın devamı için ihtiyaç duyduğumuz en önemli doğal varlıklardan biri sevgili dinleyenler. Ancak yanlış arazi kullanımı, ormansızlaşma, iklim koşulları ve çeşitli insan faaliyetleri nedeniyle çok daha kısa sürede kaybedilmekte. Karşımıza önemli bir çevre sorunu, erozyonu da çıkarıyor bu durum. Toprağın su ve rüzgar gibi doğal etkenlerle taşınması olarak tanımlanan erozyon, toprağın kaybıyla beraber tarımsal üretimden su kaynaklarına, biyoçeşitlilikten ekosistemlerin geleceğine kadar pek çok alanı da etkileyebiliyor. Türkiye'de uzun yıllardır toprak ve doğal varlıkların korunması konusunda çalışmalar yürüten kuruluşlardan biri de Tema Vakfı. Bugün programımızda toprağın önemini, erozyonun nedenlerini ve sonuçlarını Tema Vakfı'nın bu konudaki çalışmalarını konuşacağız. Konuğumuz Tema Vakfı Karaman Merkez İlçe Sorumlusu Sayın Nazan Küçük bizimle. Sayın Küçük merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nazan Hanım, erozyon nedir? Neden önemli bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkıyor?
2: Hocam, erozyon tarım arazisi olarak kullanılan toprakların su, rüzgar, yağmurun etkisiyle verimli olduğu bölgelerden taşınmasıdır. Yani toprağın aşınmasıdır. Toprak bomboş olursa, üstü yeşil bitkilerle kaplı olmazsa yağmur ve rüzgar bunları başka yerlere taşıyor ve toprağımız verimsizleşiyor.
1: Peki bu noktada bitki örtüsünün erozyonu önlemekteki rolü nedir? Ağaçlar ve ormanlar neden bu kadar önemli?
2: Verimli toprağın kaybolmasına, tarım alanlarının zarar görmemesine ve doğal dengenin bozulmamasına neden oluyor erozyon. O yüzden toprağın oluşması da çok uzun sürdüğü için kaybedilen toprağın yerine konması çok zor bir durum. Yüzyıllar boyunca süren çok zordur, yani yeni bir toprak oluşumu yüzyıl boyunca oluşmaz. O yüzden toprağımız çok önemli. Bu fidan dikmeliyiz. Dikenli ağaçlar, yabani bitkiler dikmeliyiz ki toprağın üstü yemyeşil halı gibi kaplanmalı. Böylece erozyonu önleriz. Toprak kaybını çok aza indirebiliriz bunu yaparak.
1: Evet, peki yanlış tarım uygulamaları erozyonu nasıl artırabiliyor?
2: Valla yanlış tarım uygulamaları, çok fazla su kullanılıyor. Damlama suyu yapmamız gerekli. Biliyorsunuz ki bir kuraklık var ülkemizde. Bunun için susuz tarım yapılmalı. Yani susuz tarım yapımı bilinçlendirilmeli. Ondan sonra rüzgarların, işte yağmurların bu toprağı alıp gitmemesi için çok az su kullanmalıyız. Vallahi şu anda aklıma gelen anızın yakılmaması. Bu anız yakıldığı zaman toprağın içindeki minik hayvanlar, mikroorganizmalar yok oluyor. Bu da erozyonu artırıyor. O yüzden toprağın çıplak bırakmamamız gerekiyor. En önemli nokta, toprağın üstünü yemyeşil yapmamız gerekiyor.
1: Evet. Peki baktığımızda üreticiler toprağı korumak için hangi yöntemleri uygulayabilir? Öte yandan Tema Vakfı'nın kuruluşundan bugüne erozyonla mücadelede toprağın korunması konusunda yürüttüğü çalışmalar neler?
2: Vallahi işte biraz önce de anlattığım gibi suyu çok az kullanmalılar ve verimli kullanmalılar. Damlama şeklinde kullanmalıdırlar. Biz zaten toplumu, insanları, halkımızı standlar açarak bilgilendiriyoruz. Broşürler dağıtıyoruz, minik minik kitaplar dağıtıyoruz. Susuz tarımı yönlendiriyoruz halkımızı. Köylerde, kahvehanelerde gidip bilgi veriyoruz. Çarşılara, AVM'lere standlar açıyoruz. Orada bilgilendiriyoruz. Bütün bu halkımızı böyle bilgilendiriyoruz. Daha sonra da işte bunun okullarda bilgisini veriyoruz. İlkokul, ortaokul, lise, ana sınıfı ve üniversitede. Hepsini ilk önce çocuklara veriyoruz ki çocuklar da ailelerine, çevresine bu bilinci aşılasınlar diye. Çünkü Karaman'da çoğu çiftçilik yapıyor çoğu insan. O yüzden bunu okullarda bilgisini veriyoruz ki ailelerine sunsunlar, ailelerine götürsünler diye.
1: Evet. Peki Tema Vakfı'nın gönüllülük çalışmalarından bahseder misiniz? Ne gibi gönüllülük çalışmalarınız var?
2: Vallahi hocam bizim gönüllülük çalışmalarımız, biz vakfımız olarak her gün mutlaka okullardan randevu alıyoruz zaten. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışıyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı ile. Ana sınıfı, ortaokul, lise, üniversite.

0: Üniversite hepsine gidiyoruz. Ben özellikle ben veriyorum bu eğitimleri çocuklara. Çocuklara eğitim veriyoruz. Çocuklara palamut tüplemesi yaptırıyoruz. Ondan sonra çocuklara bu palamutları topluyoruz. Küçük küçük saksılara dikiyoruz birlikte. Onlar birkaç ay içinde fidan oluyorlar. O fidanları da alıp çocuklarımızla birlikte ormana gidip bunları kendi elleriyle diktiriyoruz. Uygulamalı yaptırıyoruz yani.
1: Evet, peki erozyonla mücadelede yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arasında nasıl bir işbirliği kurulmalı?
0: Valla hocam bence bu her kurum kendi alanındaki bilgileri ve imkanlarını ortaya koymalıdır. Yerel yönetimler uygulamaya destek olurken üniversitedekiler de bilimsel bilgi sağlamalıdır. Sivil toplum kuruluşları farkındalık oluşturmalıdır. Biz Tema Vakfı olarak işte toprağa diktiğimiz her fidanla geleceğe bir oksijen fabrikası kuruyoruz. Doğayı yeşillendirirken doğrudan insanımızın nefesini ve geleceğini koruyoruz. Şöyle diyeyim ben size, bir adet yetişkin çam ağacı 17 kişiye nefes oluyor. Bu rakam doğanın bir mucizesidir bence. Doğanın bize en somut kanıtıdır. Bilimsel olarak çam ağacı 9.000 litreden fazla oksijen üretiyor. Bir insanda günde ortalama 550 litre oksijen tüketiyor. Bunu matematiğe vuracak olursak bir çam ağacının 17 kişiye nefes olduğunu görüyoruz. Yani yaşamamız için çok önemlidir.
1: Evet. Peki Sayın Küçük, Tema Vakfı tüm çalışmalarını gönüllülük esasıyla yapıyor. Tema Vakfı'nın bir üyesi olmak isteyen, Tema Vakfı'nın bir gönüllüsü olmak isteyen
0: Evet.
1: biri hangi şartları taşımalı, nereye, nasıl başvurabilir, çalışmalarınıza nasıl katılabilir?
0: Tabii ki çok kolay. Biz bunu Karaman'da ve tüm Türkiye'de diğer her ilde arkadaşlarımız kendileri yapıyor. Biz de Karaman'da herkese her gittiğimiz okulda ana sınıfından başlıyoruz. Bütün üniversiteye kadar ve bütün halkımıza standlarla sosyal medyadan paylaşıyoruz, standlar yapıyoruz, broşürler dağıtıyoruz. Herkesi gönüllü yapıyoruz. A'dan yani 0 yaşından tüm yaşa kadar herkesi şöyle gönüllü yapıyoruz hocam. 0-17 yaş arasındaki çocuklara çok minimum bir 60 TL karşılığında gönüllülüğümüz var. Bu 60 TL'nin karşılığı bir Tema Vakfı gönüllü kartı geliyor çocuklara. Çantalarına ya da yakalarına takacakları bir broşür geliyor. Bir tane de çok güzel minik bir yaprak geliyor. Onu da boyunlarına takma, boğazlarına takmak için. 17-25 arası da aynı şekilde 60 TL çocuklar. 25 yaşından sonra ömür boyu gönüllülük kartı veriyoruz. Gönüllü olduklarını belirten ve bu artık ömür boyu. 25 yaşından sonra gönüllü oldukları zaman ömür boyu gönüllümüz oluyorlar. Çok kolay. Herkes kendi elindeki vakıfa, Tema Vakfı'na gidip gönüllü oluyor. Çok
1: Evet.
0: kolay ve çok basit.
1: Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Sayın
0: Çok rica
1: Küçük,
0: ederim.
1: eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Tabii ki şöyle hocam, fidan bağışı kabul ediyoruz. Bir fidan bağışı 180 TL oluyor. Bu doğum günlerinde fidan bağışı yapılabilir. Evlilik yıl dönümlerinde, böyle önemli güzel günlerde bah sağlığı için tüm bu öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü, tüm güzel günlerde fidan bağışlamasını tüm Türkiye'den istiyorum, talep ediyorum.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür.
1: ederiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun beni programınıza aldığınız için. Emeğinize sağlık.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz Tema Vakfı Karaman Merkez İlçe Sorumlusu Sayın Nazan Küçük bizimleydi.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Hayatın Üçünden programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın, ister belediyelerde. İster sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken

0: neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suç işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır dedi. Bahçeli, belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturma da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi.
2: Manisa, Soma'da meydana gelen, Göçük'te hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden iki madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği Göçük'le ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar Göçük'ün meydana geldiği madende inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Salı günü çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklifte

0: komisyonun gündemine gelecek. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
1: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekorumuz, rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
0: Ekonomi yönetimi Eylül ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli geliri oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasındaki kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sabahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9

0: Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. "Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz," dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Gazze'de ateşkes yine saldırıyla gölgelendi. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze kentinde bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından binada ve çevresinde büyük yıkım meydana geldi. İsrailli işgalciler de Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler, gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptılar. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı. İki kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmıştı ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasaları 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. Saat 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marcinyak yönetecek. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. 59. TSYD Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Yarışa Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Yarış bugün saat 10'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, güney kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günde yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sürdürülüyor. Yıldızeli Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: reklamlar.
1: Üç kişi ne konuşur?
2: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda, iş yerinde ya da bizler gibi bir radyo stüdyosunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Feyza Yılmaz. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım İlknur Bahadır Yüksek ve aramıza yeni katılan Gamze Üçüncü Karakaya var. Gamze, buradan sana da hoş geldin diyorum ayrıca.
3: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
2: Günümüzün çocukları lüksü seviyor. Kötü davranışları var. Otoriteye baş kaldırıyorlar. Yaşlılara saygıları yok. Çalışmak yerine laklak etmeyi seviyorlar. Çocuklar artık evlerinin hizmetçisi değil, tiranı. Anne babaları odaya gelince ayağa kalkmıyorlar. Onlara itiraz ediyorlar. Öğretmenlerine zulmediyorlar. Seneler önce lisanslı öğrenciyken gelişim psikolojisi dersimizde ergenlik dönemine geldiğimizde hocamız tahtaya bu sözü yansıtıp sizce bu söz bugünden kaç sene önce söylenmiştir diye hepimize bir soru sormuştu. Biz de farklı tahminlerde bulunmuştuk ama doğru tahmini yapan hiç kimse çıkmamıştı sınıfta.
4: Ya ben bir tahmin yürütecek olsam herhalde 3 sene önce, 5 sene önce falandır. Yani evet. 10 sene önce bile zannetmiyorum insanların böyle şikayetlerinin olduğunu.
2: Evet, biz de öyle. Hatta böyle hani 100 sene önce falan deyip daha iyice uzatmıştık ama doğru tahmini yapan hiç kimse olmamıştı. Hocamız da bu sözlerin yaklaşık 2500 sene önce Sokrates'e atfedildiğini söylemişti. Oo. Hepimiz çok şaşırmıştık buna. Yani o ders buna şaşırmakla birlikte aslında anladığımız başka şeyler de olmuştu. Yani ilk olarak ergenlik döneminin insanlık tarihinin varoluşsal serüveninde hiç değişmeyen bir dönem olması. Sonra ister kabul edelim ister kabul etmeyelim hepimizin ergenlik dönemini kendi hikayemizde bir şekilde yaşamış olduğunu fark ettik. Ve her neslinde kendinden bir sonraki nesle hep böyle eleştirel bir gözle baktığını anlamış olduk.
4: Aslında insan o dönemleri geçirdikten sonra geçmişe karşı daha acımasız bir şekilde bakabiliyor,
2: evet,
4: değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
4: Başından geçtiği için.
2: Ya bu sanki hiç bitmiyor da yani. Hı-hı. Nesiller boyu tekrar ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, biz de bugün insanın fırtına dönemini yani ergenliği ve ergenlerle iletişimi konuşmak istiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Evet Feyza, bu Sokrates'in biraz önce bahsettiğin sözü aslında benim de daha önce karşıma çıkmıştı. Tabii çok emin olamıyorum yani Sokrates bu sözü gerçekten söylemiş midir, söylememiş midir ama yani sizin derste konuştuğunuz gibi ergenlik aslında hepimizin yaşadığı ve belki de yaşadığımız döneme ve topluma göre çok farklılık gösteren ama bir şekilde hayatlarımızda uğramadan geçemediğimiz bir dönem. Hani gelişmemizde çok önemli dönemlerden bir tanesi. Ve bizler, yani ben artık kendimi o dönemden geçmiş birisi olarak sayıyorum, her ne kadar bu birazcık içimi acıtsa da bugün bazen biz de ergenlik sürecini kendi dönemimizle kıyaslayıp daha zor olarak görebiliyoruz. Yani şüphesiz yaşadığımız dönemin türlü zorlukları var. Herkes kendi döneminin en zor olduğunu düşünüyor. Bence bu konuda hemfikirizdir. Bunları inkar edemeyiz ama bu döneme sürekli bir mukayese gözlüğüyle bak biz gençliğimizde şöyleydik ama siz böylesiniz, biz hiç sizin gibi değildik şeklinde bakmamızın da yani ne bize ne de ergenlik dönemindeki gençlerimize çok bir faydası olmuyor diye düşünüyorum.
3: Evet İlknur, şöyle söylediğin mukayese gözlüğü aslında çok konforlu baktığımızda.
4: Hı hı.
3: Biz böyle değildik. Bizim dönemimiz daha iyiydi ya da biz daha ahlaklı, daha saygılıydık gibi bir yerden bakmak aslında yetişkinler için çok rahat. Ama gençleri sürekli eleştiri merceğinde tutmanın hiçbir faydası olmadığı gibi bilakis ergen gençlerle aramızdaki iletişime de büyük duvarlar örüp set çekebiliyor, biraz uzaklaştırabiliyor bizi onlardan diye düşünüyorum.
4: Yani açıkçası ben bu konuda onlara da hak veriyorum. Çünkü kim olursa olsun kendisini gözü kapalı biçimde eleştiren birisiyle çok da fazla irtibatta kalmak istemez.
2: Evet.
4: Yani bu sadece aslında ergenlik dönemindeki çocuklarımızın, gençlerimizin yaptığı bir şey de değil.
2: Evet evet, yani böyle bir eğitim metodu yok aslında. Yani eleştirildim ve çok daha iyiye gittim gibi bir öğrenme şekli gerçekten hani yok. Ergenlik aslında literatürde de fırtına dönemi diye geçiyor. Fırtına ve stres dönemi. Bir fırtına dönemi olduğu için bu hem ergenin kendiyle ilişkisinde hem de onunla ilişki kuran herkesi etkileyen bir fırtına haline geliyor doğal olarak.
4: Etrafını da böyle
2: evet.

0: ve çevre
1: aynen
0: sarıyor o durum.
1: sarıyor. Fiziksel olarak çok büyük değişiklikler oluyor ergenlikte. Yani görünüm çok değişiyor. Ses artık çok değişiyor. Bununla birlikte duygusal olarak da çok fazla bir değişim oluyor. Yani bu biyolojik olarak hem prefrontal korteks tam olarak gelişmemiş oluyor. Ama amigdala da çok fazla çalışıyor. Dolayısıyla mantık değil, duygular çok daha zirvede oluyor böyle bir dönemde. Bu kadar fırtınalı bir dönemden dediğin gibi İlknur herkes nasibini almış oluyor. Dolayısıyla iletişim de nasibini alıyor aslında. Ve bir eğer ergen ebeveyniysek ya da ergenle iletişimde, yakın iletişimdeysek bu fırtınanın farkında olmamız ve o fırtınayı sakinleştirecek şekilde, yani o fırtınada ona bir pusula olmayı öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ya aslında bu kullandığın kelime kalıpları bence burada çok önemli. Fırtınanın farkında olmak, fırtınada pusula olmaya çalışmak, fırtınayı sakinleştirecek şekilde davranabilmek. Bunlar aslında çok dengeli bir iletişime işaret ediyor. Ama tabii benim aklımda hemen şöyle bir soru belirdi. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani bir ergenle sağlıklı iletişimi nasıl yürütmemiz lazım? Bu bahsettiğin şeyleri yapalım ama bu nasıl? Yani bu sorunun cevabının hedef kitlesi belki tabii en başta ebeveynler olabilir ve öğretmenler zannediyorum. Ama sonra bazen ergenden yaşça daha büyük kardeşler var, amcalar var, teyzeler var. Toplum olarak böyle birazcık daha iç içe yaşadığımız, yakın ilişkilere daha böyle mesafeli olmadığımız bir toplum olarak ben tanımlıyorum bizi. Neler söylersiniz bununla ilgili, yaklaşımla alakalı?
1: İlknur, fırtınanın farkında olmak diyerek ilk olarak ergenlik döneminin az önce söylediğimiz gibi farklı değişimleri var, fiziksel olarak, bilişsel olarak, duygusal olarak. Bunların farkında olmamız gerekiyor. Her birinin de o değişimle birlikte getirdiği farklılıklar oluyor. Bir kere bunun farkında olarak bir iletişim dili oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela düşünelim, 2-3 yaşlarında ilk çocukluk döneminde olan bir çocukla kurduğumuz iletişimde yetişkin gibi olmayız. Onunla çocuksulaşırız, oyun oynarız, kullandığımız dil ona göre farklılaşır. Ergenle de iletişim böyle.
2: Yani daha çok mazur görürüz mesela yerine
1: Evet.
2: göre. Yani
1: Çocuktur
2: görmezden geliriz.
3: Daha
1: Daha şefkatle
3: şefkatle yaklaşırız
1: evet.
3: mesela.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani ergeni de bundan çok ayrı tutamayız. Karşımızda duygularıyla başı biraz dertte olan,
3: Bedeniyle.
1: evet, bedeniyle ve aslında kendini yeni fark etmeye başlayan bir birey var. Bu yönüyle ebeveynleri ya da öğretmenleri sanırım en çok zorlayan unsur ergenlerin asi görülen tavırları oluyor. Yani küçük çocuklar çok tatlı geliyor ama ergenlerin tavırları bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Ve hani bunu da itiraf edelim, gerçekten bu zor yani. Ama fırtınayı sakinleştirmeye çalışacak olan kişiler aslında biziz, yetişkinler olarak, bu dönemden geçmiş kişiler olarak. Çünkü hem yetişkin tarafta bulunuyoruz, tecrübeli tarafta bulunuyoruz, hem de sağduyulu olmamız gerekiyor.
3: Ergen kendisine konulan sınırlara isyan ederek zaman zaman asi gibi görünen tavırlar gösterebiliyor. Ama bu tavırlarıyla aslında sınıra ne kadar ihtiyaç duyduğunu anlatıyor bize. Bunu elbette ben sınıra ihtiyaç duyuyorum, bana sınır koyun gibi bir yerden ifade etmiyor. İlk çocukluktan örnek verdik. Mesela küçük bir çocuk çevresini yeni tanımaya başlıyor ve kendisine zararlı olabilecek pek çok şeye el atmaya kalkıyor. Bunları yaparken de annesinin gözüne bakar bir taraftan. Bu aslında yaptığının doğru olup olmadığını anlamasının bir yolu. Eğer tehlikeli bir şey yapıyorsa annesi çocuğa sınır koyuyor. Onu yapmamasını söylüyor. Ergen kendisine konulan sınırlara isyan ederek aslında asi gibi görünen tavırlar içerisinde buluyor kendini. Ama bu tavrıyla aslında beni görün demeye çalışıyor. Yani bunun arkasında başka bir şey yatıyor. Buraya biraz odaklanmak gerekiyor. Çünkü çocukluk evresinde aile ona sınır koyuyor. Yani çocuğunu koruyabilmek adına, gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması adına. Ancak ergenlik dönemine geldiğinde ergenin duygu çerçevesinde yoğun bir his yaşaması, bu yoğunluğun içerisinde bir dışarıya karşı sert tavırlar sergilemesine sebep olabiliyor.
2: Ailenin o korumacı ya da sınır koyucu tavrına tepki olarak mı bunu geliştiriyor sence ergen?
3: Bence o şekilde geliştiriyor ki görülmek istiyor da
2: Ya ben
3: olabilir.
2: buradayım deme biçimi
3: Evet evet
2: olarak.
3: evet ben varım, artık büyüyorum, büyüdüm, sınırlarımı kendim belirleyebilirim bakışı gibi de düşünebiliriz. Ama burada ailenin biraz daha az önce de konuştuğumuz gibi çocuğun o dönemini daha önceden okuması gerekiyor. Ve o şekilde yaklaşırsa duygularını ön planda tutarak çocuğun o dönemdeki yaklaşımına bu şekilde bir karşılık verirse daha sağlıklı iletişim kurulabilir diye düşünüyorum.
2: Yani o zaman ben şunu da anladım senin sözlerinden. Ailenin de artık çocuğun eskisi kadar bakıma muhtaç olmadığını, kendi kendine var etmeye çalıştığını kabul etmesi gerekiyor.

0: öncesinde aslında çocuk için de bu çok güvenli bir şey. Küçük yaşlarda ailenin sınır koyması. Hı-hı. Ama sonrasında artık bu sınırları kendisi koyabildiğine inandıktan sonra ailenin bu sınırları koruması onun için bir sınırlayıcılık oluyor, değil mi?
1: Evet, o şekilde algılıyor.
0: Hı-hı.
1: Ama hala tabii ki bir çocuk.
0: Evet.
1: 18 yaşına kadar çocuk.
0: Hı-hı.
1: Ama biraz daha yetişiyorsun, büyüyorsun gözüyle. Ailenin o iletişimi belirlemesi çok daha önemli, farkında olarak.
0: Ya mesela şunu düşünüyorum. Odanın kapısı, yani hemen ilk aklıma gelen
1: Hı-hı,
0: örnek.
1: hı-hı.
0: Odanın kapısı böyle sert bir şekilde kapandığında ya da işte iletişim kopukluğunda bir ergen ebeveyninin ilk tepkileri genelde işte nasihat etmek ya da arkasından koşup sen bunu yapıyorsun ben seni buna pişman edeceğim demek olabiliyor ya da kıyaslamak. Genelde kendi zamanıyla ya da akranlarıyla kıyaslamak şeklinde olabiliyor ya da durumunu küçümsemek olabiliyor. Ya senin derdin ne ki? İşte yediğin önünde yemediğin arkanda, annen baban işte önünde daha ne istiyorsun gibi olabiliyor. Ama aslında yani o fırtınayı anlamaya çalıştığımızda görüyoruz ki ergen genç bize anlaşılmak istediğini ve içinin çalkantılı olduğunu ve güvenli bir limana ihtiyaç duyduğunu, bir yandan da bu limanın nerede olduğunu da bilmediğini, yani kendi içinde bunun arayışında olduğunu anlatmaya çalışıyor. Biraz önce pusula olmayı ifade etmiştik mesela. Sanırım pusula olmak da tüm bu becerileri kapsıyor. Anne babaların işi de hiç kolay değil hakikaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü çok uzun zaman önce geçmiş oluyorsun o dönemden. Artık yetişkin hayatında bambaşka yetişkin problemlerin oluyor. Ve buna rağmen sen bir yandan çok sevip çok şefkat duyduğun ve zamanında sadece sana bağımlı olan, tamamen sana bakan, bütün sorumluluğunu üzerine aldığın çocuğunu artık tamam kendi kanatlarına uç deyip rahat bırakmak.
1: Kontrol meselesi de burada önemli gibi.
0: Evet,
1: Evet.
0: bunu kabullenmek, yani bu kesinlikle anne babalar için de hiç kolay bir şey değil. Ama bir yandan da kritik derecede önemli ergenlerin gelişimi için.
1: Çok doğru. Burada şu da önemli. Şimdi çocuk katı bir otoriteyle karşılaştığında isyan edebiliyor. Ama tamamen kuralsız bir aileyle de karşılaşırsa, kuralsız bir ebeveyn de ona güvensizlik ortamı doğurabiliyor. Hepimiz için bu böyle diyebiliriz. Çünkü sadece ergen gençler için de değil, hepimiz için böyle. İhtiyacımız olan şeyin durumuna göre sağlıklı şekilde esneyebilen bir birey olma hepimizin önemli bir
0: İhtiyacı belki, değil
1: ihtiyacı
0: mi?
1: diyebiliriz.
0: Evet.
1: Evet.
2: İletişim konusunda, sınırlar konusunda çok kıymetli yerlere temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Meseleyi biraz böyle özetlemek gerekirse ergenlik dönemi aslında geçici bir fırtına. Yani fırtına dönemi dedik ama bu kalıcı bir fırtına değil. Bu fırtınada ergenden sorumlu olan yetişkinler de bir rüzgar gibi esip ergenle çatışarak değil, o döneme ergen olarak değil, daha doğrusu böyle ifade edebiliriz. Fırtınaya karşı sabit duran bir güvenli liman olarak onlara en büyük faydayı sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani amacımız hayat öğrenmeye, tecrübe etmeye çalışırlarken yanlarında durabildiğimizi, onlara her zaman destek olmak istediğimizi gösterebilmek diye düşünüyorum. Ve aslında şunu hiçbir zaman unutmamak gerektiğini de düşünüyorum bu hepsiyle birlikte. Fırtına ne kadar sert olursa olsun doğru bir pusulayla aslında her zaman güvenli kıyıya ulaşabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Ben Feyza Yılmaz.
0: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Gamze Üçüncü Karakaya.
2: Yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyinci, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

Merhaba sevgili radyo dostlarım, saatimiz 13.36'yı gösteriyor. Spor gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Spor dolu bir günümüz var ve spor gündeminde de bu spor dolu gündemimizi, günümüzü değerlendireceğiz. Tabii ki futbol, basketbol ve sağlık sektöründen de size bilgiler vereceğiz. Bunun yanında voleybolda da konuklarımız olacak sevgili dinleyiciler. Bizler, program yapımcımız Ayla Sert, teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve güzel ve iyi bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, ne dedik? Önce Celal Kıbrızlı'yla konuşacağız. Celal Kıbrızlı

0: direktör ve bizlerle birlikte. Telefonumuzun diğer ucunda Sayın Kıbrıslı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi programlar, iyi pazarlar tüm dinleyicilerimize de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Kıbrızlı, yarın maçımız var. Yarın evet. Milli maçımız var. Şu ana kadar evet Fransa, İtalya, Belçika maçlarını unuttuk. Artık yeni bir maç ve 3 maçta 0 puanla sonuncuyuz. Ve puanı alamayan 3-4 ülkeden biriyiz. Evet. A liginde. Şimdi nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ki? Şöyle bir şey de oldu. Dün programımızın son konuklarından Adnan Şentürk, bizim teknik direktör konuğumuz.
1: Baştan sona kadar dinledim.
0: Evet, şunu söyledi. Milli takımdaki futbolcularla teknik direktörün arasında bir güven kaybı olduğunu görüyorum dedi. Siz de bir teknik direktörsünüz.
1: İletişim eksikliği de var.
0: Efendim?
1: İletişim eksikliği de var.
0: Büyük ihtimalle. Peki evet. Siz nasıl görüyorsunuz milli takım futbolcularımızla teknik direktörün arasındaki bu iletişimsizliği ya da güven kaybını? Bunun onarılması için neler yapılabilir ya da yapılmalı?
1: Dün bazı şeyler saymıştım teknik adam ve antrenörler için. Bir kere en başta gelen şey teknik adama güvenmektir. Oyuncular hepsi çok akıllıdır, çok zekidir oyuncular. Oyuncular her şeyi hissederler. Her hareketten bir şey, mesaj alırlar teknik adamın yapacağı hareketlerden. Bizim oyuncularımız da bu mesajları son dönemlerde iyi alamıyorlar demek ki Montella'dan. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidişten sonra oyuncularda da bir arzusuzluk var. Arzu yok yani, istek yok. Bir bağımlılık yok birbirlerine, oyuncuların teknik adama karşı. Eskiden mesela bir hareket olduğunda hemen birlikte hareket edebiliyorlardı. Şimdi o hareketleri de göremiyoruz teknik adam ve oyuncular arasında. Ya burada tabii bir itimat meselesi öne çıkıyor. Bu nedir bu? Oyuncunun teknik adamın hak yiyip yemediğini oyuncu çok iyi anlar, çok iyi algılar oyuncu. Zekidir oyuncu ya. Yani nedir? Niye? Bugün yüksek paralar alıyor bu oyuncular. Bu paraları yönetmeleri var, bu paraları yönlendirmeleri var. Kendilerine bir hareket alanı yaratmaları var. Kendilerini ilerideki hayatları için kendilerinin bazı gelişimleri var. Bunlara akıl veren kişiler de var. Bunlar kim? Aile yakınları, aile büyükleri vardır. Güvendikleri arkadaşları vardır, menajerleri vardır. Onlarla da bunlar sıkı fıkı ilişkiler içinde. Siz şimdi her maça çıkmadan, yani maç bittikten sonra oyuncularımız deneyim kazanıyor diye bir açıklama yapıyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra bu seviyeye alışık değilsiniz evet. diyor. Bu seviyeye alışık değilsiniz diyor. Yani o kendini ayırıyor oradan, soyutluyor. Ve onlara diyor ki siz bu seviyeye ait değilsiniz diyor. Buraya gelemediniz daha siz diyor. O zaman ben oyuncu olsam, yani oyunculuk da yaptık. Teknik adam bana böyle davranıyorsa, benim milli takım olduğu için milli takıma dört elle sarılırım. Diğer o teknik adama karşı saygımı yitiririm yani. Akıllı oyuncu, artık oyuncular her şeye ulaşabiliyorlar, erişebiliyorlar. Onun için bunları da sağlıklı düşünmek zorundayız. Ben sevgili Adnan Hoca'yı dün dinledim. Bir kere katılıyorum söylediklerine. Bu konuda söylediklerine katılıyorum. Ve ilaveler de yapıyorum işte konuşmalarımla. Artık bu iş çığırından çıkmış tabiri caizse. Yani ok yaydan çıkmış. Artık bunun düzelme ihtimali yok. Mızrak çuvala sığmıyor artık. Yani onun için bu yol yakınken artık bu işten kopmak lazım. Zaten Futbol Federasyonu'nda MHK olayı da çıktı biliyorsunuz. Bu olaylar da var. Bunların yanı sıra farklı olaylar da var. Burada onları söyleyemiyorum. Yani sonra ya bir ülkede Futbol Federasyonu, yani hiçbir kimsenin, yöneticinin bahis iddia oynamaması gerekirken Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve orada çalışan profesyoneller oynuyor ya. Benim size nasıl itimadım olur? Benim size itimadım olabilir mi? Bak bu kadar açıklamalar oluyor. 448 tane yönetici Futbol Federasyonu dahil, kulüpler dahil. Bunları bir kere futbolla ilişkisini keseceksiniz kardeşim.
0: Bir ya de oyuncunun, Sayın Kıbrıslı, Sayın Kıbrıslı.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir noktaya geldik ki diyor ki bazı idareciler, bahis oynayanlar.
1: Evet.
0: Efendim bizi uyarsalardı. Şimdi burada siz idareci olurken, siz bu işe soyunurken futbolcu olarak, teknik direktör olarak, idareci, başkan, yönetici, federasyonun içinde çalışan sizin bunları bilmeniz gerekli. Bu birincisi. İkincisi, sizi niye uyarsınlar? Siz çocuk musunuz? Bunu yapmayacaksınız. Siz profesyonelsiniz. Parayı alırken kusura bakmayın yani her şeyi yapıyorsunuz. Ardından beni uyaracaksınız. Koca koca kulüplerin başkanları bizi Futbol Federasyonu uyarmadı. Ya bu çok üzücü bir durum.
1: Öyle bir dünya yok. Siz buraya gelirken bir yönetime seçiliyorsunuz ve insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz çıkıp kürsüden, mikrofondan. Ve diyorsunuz biz geldiğimiz zaman bunları yapacağız. Hep ilkeli, prensipli olayları sayıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bizi uyar. Kim uyaracak sizi ya? Belirli bir seviyeye gelmişsiniz, belirli bir yaşa gelmişsiniz, iş adamlığı yapıyorsunuz. Yani burada tabii ki yöneticilerin dışında teknik adamlar da var, futbolcular
0: tabii,
1: da var.
0: Tabii, tabii.
1: Yani bu, yani hakemler de var.
0: Evet.
1: Yani böyle bir dünya yok ya. Ya bunların tamamen ilişkisini keseceksiniz. Temiz bir sayfa açacaksınız, bembeyaz bir sayfa açacaksınız. Yani artık bunlar damga yemiş belirli olaylarda, belirli hareketlerinden dolayı damga yemişler. Bunların futbolla ilişkisini keseceksiniz. Bunları sokmayacaksınız. Çünkü alışmış atasözü var, söylemek de istemiyorum. Yani alışmış bunlar ya.
0: Şöyle
1: ya
0: ki
1: o zaman bunu vazgeçiremezsin.
0: Evet, evet.
1: Eninde sonunda bu tekrar yapacak onu.
0: Ve
1: ya
0: işin
1: ya bunları dilimizde tüy bitti söyleye. Bırakın kardeşim. Düşün ya insanların sırtından, yakasından düşün ya.
0: Hayır,
1: bırakın
0: çünkü
1: başka insanlar gelsin.
0: Sayın Kıbrıslı, şöyle bir duruma doğru gidiyoruz. Şimdi Türkiye'de insanlar çocukların elinden tutup futbol kulüplerine gönderiyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi futbol kulüplerine götüren anneler, babalar şimdi bu durumu görüyor. Bu olanları görüyor. Bu çocuğu futboldan belli bir zaman sonra alacaklar. Ya kardeşim diyecekler, burada sıkıntılı bir süreç var. Biz basketbola ya da voleybola yönlendirelim çocuğumuzu diyecekler.
1: Veyahut eğitime yönelsin.
0: Evet. Yani şimdi bir de tabanın inancını kaybetmeye başladı futbolumuz. Sıkıntı burada.
1: Ya bu böyle değildi ya. Biz yıllardır ben bu işin içindeyim. Türkiye'nin ilk futbol okulu talebesiyim. Türkiye'nin ilk antrenör derneği şube başkanıyım. Yani hep bu şeylerin içinde bulunduğum kurslara gidip hocalık yaptık. Bir bilen olarak onlara anlatımlar yaptık. Paneller sunduk, ettik. İnanın böyle değildi bu ya. İnsanların birbirine olan karşı sevgisi, saygısı vardı. Büyük küçüğünü, küçük büyüğünü bilirdi. Yani söz verilmeden konuşamazdım. Ya şimdi öyle değil arkadaş. Ya şimdi benim kim olduğumu biliyor musun? Ya kimsen kim kardeşim? Yani sen bir şey bilmiyorsun ama ben senin kim olduğunu bileceğim, öyle mi? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Nasıl bir eğitim aldığımızı biliyor musunuz? Nasıl bir ailelerde yetiştiğimizi biliyor musunuz? Nasıl bir ilkeli, prensipli davrandığımızı biliyor musunuz? Hak yememek için ne kadar inceleyip sık dokuduğumuzu biliyor musunuz? Yani arkadaşım, yani ya dünya kadar şey var. Tabii burada söyleyemiyoruz bazı şeyleri.
0: Evet. Şimdi Sayın Kıbrıslı, evet, milli takımımızdan bu maçta, İtalya milli maçından beklentiniz nedir? Kısaca alayım çünkü başka soru soracağım.
1: Yani şunu söyleyeyim, bir kere çok farklı bir 11 ile çıkmak gerekir. Aynı isimlere saplanıp kalmamak lazım. Zaten kaybedeceğimiz bir şey kalmamış. Bundan sonra kazanacağımız maçlar var. 3 tane maç var. Bu maçlardan alacağımız puanlarla en azından en kötü 2 tane 4. olmamak ve buradan büyük gruba yani çıkmak bir en büyük hedefimiz diye düşünüyorum. Ve artık bundan sonra oynamayan, forma aşkıyla yanıp tutuşan, formayı bekleyen oyuncularla sahaya çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada saydığımız zaman tabii burada çok isimler var.

0: Örneğin İlhan Fakılı'yı aldın, oynatacaksın. Yusuf'u aldın, Akçı'yı oynatacaksın. Ferdi'den vazgeçemezsin. Stoperler'de Adil'i aldın Konya'dan, oynat. Çünkü formda bir oyuncu. Ozan Kabağı oynat. İşte Yusuf'u aldın, Yusuf'u da değerlendir. Kaleciler var, arkada Okan Koçuk var, Muhammed Şengezer var, onlar var. Ya bunların birbirinden eksiklikleri yok ki. Belki de fazlalıkları var. Santfor'la oyna, bir maçta bakalım Santfor'la oyna. Denizgül'le çık, sağda Yunus'u koy, sol tarafta İlhan Fakılı'yı koy. Orta sahada dinlendirdin işte Salih'i. Salih'le başla, yanına İsmail'i koy. Öbür tarafa kimi koyarsan koy. Zaten Arda'yla Barış cezalı duruma düştü, bunlar yok. Ya bunlar değerlendirmek zorunda. Bunu yapacak kişi teknik adam. Yani benim yapacak halim yok. Benim yetkim olsa daha neler yaparım da. Burada da anlatmak istemiyorum yani.
1: Evet.
0: Onun için.
1: Sizi tanıyan yani tanıyorlar.
0: Tesadüfen bu görevleri gelenler maalesef bu görevlerin kıymetini de bilemiyorlar.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Hani orada Futbol Federasyonu gibi çok değerli bir kurumu temsil ettiniz yıllarca. Evet. Ve önemli ekiplerin içinde çalışarak Türk futbolunda bu noktaya gelişin ilk adımlarını attınız. Yani çok çilesini çektiniz.
0: Söylevleriniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Onları da aramızdan ayrı rahmetle anıyorum. Yaşayanlara da buradan teşekkürlerimi, evet, saygılarımı, evet, sunuyorum.
1: Çok önemli ekiplerin içindeydiniz, onu biliyorum. Çok değerli hocaların, Gündüz Tekin Onay başta olmak üzere.
0: Metin Türel'ler.
1: Evet, Metin Türel, Serpil Hamdi Tüzün, Adnan Dinçer.
0: Özkan Sümerler.
1: Evet. Şimdi dün de bir Ankara'da bir kupa vardı. Türkiye Spor, evet, Yazarları Derneği. Spor Yazarları Derneği kupası vardı. Evet. Ve Gençler Birliği Keçiören Gücü karşı karşıya geldi. Gençler Birliği'ni nasıl buldunuz? Keçiören Gücü'nü nasıl buldunuz, futbolunu? Hani bu milli takım arasında değerlendirmenizi kısaca alabilir miyim?
0: Tabii.
1: Çünkü 6 dakika bir süre.
0: Tabii televizyondan seyredim. Üstümde biraz rahatsızlığım var.
1: Geçmiş olsun.
0: Onun için teşekkür ediyorum. Çıkamadım ve televizyondan seyrettim. Güzel bir maç oldu. Güzel bir müsabaka oldu. Gentilmence fair play kuralları içinde oldu. Maçı yöneten hakemi de kutluyorum. Müthiş, bu güzel maç yönetti. Avantaj kurallarına uydu. Gençler bir takımı tabii Metin Hoca. Oynamayan, az süre alan oyuncularına, altyapıdan üst tarafa çıkardı oyunculara şans verdi. O şansı da bana göre oyuncuların bazıları çok iyi değerlendirdi. Mesela Çapraz Bamileto Etobo'nun 90 dakika sahada kalması ve sahaya takım kaptan olarak çıkarılması da çok güzel bir davranış şekliydi. Oyuncunun burada çok psikolojisi de çok öne çıktı. Keçiören Gücü'ne baktığım zaman Keçiören Gücü takımı da hemen hemen gerçek 11 ile sahada mücadele verdi. Ve güzel bir müsabaka oldu. Tabii girilen pozisyonlar var, kaçırılan goller, gol pozisyonları var. Sonuçta Keçiören Gücü atmış olduğu bir golle kupanın İlk defa sahibi oldu. Keçiören Gücü'nü de kutluyorum. Çünkü Keçiören Gücü'nün bende büyük anısı vardır. İlk Keçiören Gücü'nü 1987'de çalıştıran ve ertesi sene 88-89 futbol sezonuna şampiyon yapıp şimdiki Trendyol Bilgi'ye çıkaran teknik adamım. Onun için o dönemki oynayan oyunculara da buradan teşekkür ediyorum. O zamanki başkanımıza da teşekkür ediyorum. O aktivistlerin yapılışında falan hep bizzat bulunduğum için bana gurur da verdi. Aynı şekilde yetiştiğim, büyüdüğüm kulübün Gençler Birliği kulübünde de, divan üyesi olduğum kulüpte de iki takımı seyretmek bana büyük bir mutluluk verdi. Eğer kırgınlık üstünde olmasaydı maça da muhakkak giderdim. Ve hak edilen bir maç oldu. Ama insanların tabii ilgisinin az oluşu da beni üzdü.
1: Evet.
0: Oraya gelen arkadaşlara da, kişilere de teşekkür etmek gerekir. Türkiye Spor'un Ankara Şubesi Murat Taran, Uğur Tenekecioğlu'na da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum.
1: Şimdi Sayın Kıbrıslı, şöyle bir özellikle biraz seyrettim ben de. İki takım, evet, Ankara takımı birincisi. İkincisi, iki takımın da teknik direktörü yerli. Üçüncüsü, yerli olması, evet, ama bunun yanında gençlere de önem veren bir yapıdalar. Bu açıdan nasıl

0: değerlendiriyorsunuz iki takımın teknik direktörü ve verdikleri kulübe?
1: Ya gençler bir futbol takımı, zaten yıllardır altyapısına değer veren bir takım. Metin Diyadin Hoca da gençlerin içinde büyüyen, gelişen, kendini geliştiren, yetiştiren ve farklı kulüplerde çalıştıktan sonra tekrar gençlerine dönüp en zorlu dönemlerde görevi kabul eden ve o görevi de başarılı yapan bir hoca. Metin Hoca'nın tabii altyapıdaki oyunculara böyle şans vermesi, altyapıya daha farklı bakması, o altyapıya gelecek gençlerin altyapısına gelecekleri daha da heyecanlandırıyor. Bu diğer önemli. Keçiören Gücü takımı tabii bir gelişim aşamasında. Sedat Tahiroğlu başkanla birlikte bir gelişim aşamasında. Ve Keçiören Aktepe tesislerinden kendilerini GİMAT'ın oradaki tesislere, Türk Telekom'un tesislerini alarak orayı güzelleştirerek, orayı yaşanır bir yer yaparak çalışma orada devam etmesi de olayın diğer alkışlanacak bir kısmı. Hem Gençler Birliği açısından hem Keçiören Gücü futbol takımı açısından ben alkışlıyorum ve bunları yakından da takip eden bir kişiyim. Bize de ne zaman ihtiyaçları olursa onlara bir hami olarak, bir abi olarak, bir büyük olarak her zaman onların da yanında olmaktan büyük onur duyarım. Bunu da belirtmek istedim bir Ankaralı olarak.
0: Dün birincilikte programla konuşurken Ege takımlarını konuştuk yıllar önce. Evet. Nereden evet. Nereye geldi? Altay, evet. Karşıyaka. Hani evet. Göztepe biraz daha kendini sıyırdı burada.
1: İzmir Spor hiç yok.
0: Evet. Buca evet. Spor nerede? Nasıl? Evet. Evet. Ki Süper Lig'e çıkmış bir takımdı.
1: Evet.
0: Şimdi isterseniz Ankara futbolunu gerçekten çok yakından takip eden, Ankara futboluna ruh veren teknik direktörlerden birisiniz. Yıllarca evet. hem futbol evet. oynadınız, hem teknik direktör, hem seçici evet. bölgede. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda geldiği noktayı Ankara futbolunun? 5 dakikalık bir süren var.
1: Tabii şimdi Ankara, tabii ilk önce Ege'den baktığımız zaman Ege'de geniş bir alanı kapsıyor. Oranın takımları tabii şimdi Göztepe takımı, Altay takımı, Karşıyaka, İzmir Spor, bunlar hep ligimize ses getiren takımlar. Tabii bu takımların geri girişlerinin çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerin en başında tabii imkanlar, yani altyapı tesislerinin yapılaşmadaki imkansızlıkları var. Burada Altınordu takımı öne çıkmıştı. Ama Altınordu takımı Seyit Mehmet Özkan'la birlikte bir çıkış yaptı. Sonradan o çıkışı terk ettiler. Ve kulüp kapama aşamasına kadar geldi. Bu burada bir kere bir sinyal verdi. Yani Ankara futboluna baktığımız zaman Ankara futbolunda tabii mesela PTT takımı kapandı gitti. Şeker Spor takımı kapandı gitti. Şimdiden yeniden bir gelişim içinde Şeker Spor takımı. Bunu da yakından takip ediyorum. Bunun yanı sıra Petrolümüş takımı vardı, kapandı gitti. Ankara Demirspor takımı ikincilikte mücadele veriyor. Ve sessiz sedasız orada mücadelesine devam ediyor. Yani bazı takımlar açılmak da istemiyorlar. İnsanların onları görmesini de istemiyorlar. Bu da onlar için bana göre büyük kayıp. Ankara'da çok değerli insanlar var. Yöneticilik bazında, teknik adamlık, antrenörlük bazında, yani sportif direktör olarak anlamında çok değerli kişiler var. Bu kişilerden faydalanma yönüne de gidilmiyor. Belirli bir kişi, insanlar var. O takımların isimlerini vermeyeyim. O takımların içine girmişler. Ve o takımların içinde bir pergelle bir daire çizmişler. Ve o dairenin içine kimseyi almıyorlar. Almak da istemiyorlar. Burada başkan ve yöneticileri de konuşmalarıyla nasıl ikna ediyorlarsa bilemiyorum. Onlar da ona ikna oluyorlar. Ve o kapalı düzen devam ediyor. Bizim dönemimizde böyle değildi. Örneğin maçlardan sonra bütün çoğu oyuncular pazartesi günü, örneğin isim vermem yani o evet. cadde ismi vereceğim. İzmir Caddesi, Ankara İzmir Caddesi'nde bir lokal vardı. Herkes orada buluşurdu. Veya Demirtepe'de bir lokal vardı, gol potası maç diye, herkes orada buluşurdu. O gol potası maç sonra Kızılay'a geldi, Meşrutiyet Caddesi, Hatay Sokağı, herkes orada buluşurdu. Basketbolcusu, voleybolcusu, futbolcusu, emniyet mensupları, orada bir birlik beraberlik vardı. Şimdi herkes birbirinden kaçar vaziyette,
0: evet.
1: uzaklaşma vaziyette.

0: içinde. Parayı bulan farklı bir davranış içine giriyor. Ki para bana göre el kiri. Bugün var, yarın yok.
1: Şöyle Sayın Kıbrıs'ta anladığım kadarıyla Ankara futbolu sosyal çevresini kaybetti ve o birlikteliği tekrar yaşayamıyorlar.
0: Yaşayamaz. Bundan sonra da yaşamaz, çok zor. Çünkü nereye uzatsan elinde kalıyor.
1: Evet.
0: Her yerde bir şaibe çıkıyor. Bunlardan tamamen Türk futbolunun arınması lazım. Ankara futbolunda, Ege futbolunun arınması lazım. Baktığımız zaman işte o yöneticiler açıklanıyor, isimleri. Ama adam gayet rahat yine insanların içine girebiliyor. Maça gelip maçı izleyebiliyor. Yani artık o perde var, o perde de kalkmış insanlardan. Ve bu şekilde hayat devam ediyor. Bana göre bunlar normal şeyler değil. Bunların değişmesi lazım. Değişmediği takdirde bugün konuştuklarımız ileride daha çok arar vaziyete gelecek. Onu da buradan söylemek istiyorum. Çünkü dün yok, bugün yok. Yarın ve yarınlar var. Dostluk her şeyden önemlidir. Çünkü dostu olan insanlar moral bulurlar, heyecanlanırlar. Ama arkadaşı, dostu olmayan kişiler ise maalesef tek yaşamaya mahkumdurlar. Bugünkü varlıklar herkesin çok olsun, Cenab-ı Allah'tan onu dilerim, ama kalbi temiz olan insanlara Allah daha çok versin diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Gerçekten milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Çok önemli bir rota çizdiniz. Kolaylıklar diliyorum ve iyi bir gün diliyorum size.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. Size iyi programlar diliyorum sevgilice. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Her şey gönlünce olsun. Sevgi ve saygıyı hiçbir zaman unutmayalım. Büyük ve küçüğümüzü de bilelim diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklamlar.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.03'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündeminde şimdi birincilik kısmına geldik ve birincilikin şu anda lider takımı Metro Holding Kayseri Spor Teknik Direktörü Sayın Atilla Gerin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Atilla Hocam, şimdi hani konuşmamızda Kayseri Spor'u evet konuşacağız ama siz Süper Lig'de de teknik direktörlük yaptınız. Dün Burhan Eşer hocamıza da bunu sordum. Süper Lig'le birincilik arasında zorluk, mücadele, onun yanında seyirci potansiyeli anlamında nasıl bir lig, kıyaslamasını yapar mısınız?
2: Öyle yapayım. İkisinde de uzun sürelerdir çalışıyorum. Yani birkaç sene orada, birkaç sene burada. Süper Lig daha her şeyi belirgin bir lig. Yani kadrolar kurulurken, bütçeler hazırlanırken, camialar zaten köklü kulüpleri var Süper Lig'in. Daha ne yapacağı öngörülebilir, daha belirgin bir lig. Bizim birinci ligimiz sadece Türkiye'ye özel değil, Trendyol birinci ligimiz. Avrupa'da da gerçekten kendine özel bir ligdir.
1: Evet.
2: Ben şöyle söylerim bazen oyuncularıma da. Bu liglerin 4 kere falan başlar. 4 kere 5 kere tekrar başlar. Yani mesela ilk 8 maçlık periyot bitti. Şimdi tekrar başlar. Bu lig devrede bir daha başlar. Arada bir daha başlar. Playoff'ta bir daha başlar. Yani çok dengelerin değişebileceği, çok ciddi takımların yarışa girdiği bir ligdir. Bu sene en sert, en zoru. Şöyle söyleyeyim, isterseniz tamamlayıp evet, sözü bırakayım. Bu sene camia takımlarının çok olduğu, köklü camiaların çok olduğu, bütçe ayırabilen takımların çok olduğu ve taraftar desteğinin bayağı iyi olduğu, takımların çok olduğu bir lig oynanıyor. Gerçekten hem izlemesi, seyredilmesi keyifli hem de çok rekabetçi ve zor bir lig geçiyor. Puan durumundan falan da belli zaten.
1: Seyircinin ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle değerlendiriyorum. Bursa Spor 40 bin kombine satarak bir lokomotif kulüp vazifesi gördü. Bu rakam Süper Lig'de sanırım 3 büyükler, 4 büyüklerden sonraki rakamdır.
1: Evet.
2: Muhteşem bir rakam ve bunu da kul oynayarak yapıyor. Bunu da 2-3 senedir yapıyor yani. Alt ligden geldiği için oradaki üçüncü lig, ikinci lig şimdi. Bu da tabii diğer şehirleri, diğer taraftarları etkiliyor. Oradan hem de başlayan bir şeyler var ve bizim de çok ciddi bir taraftar kitlemiz var. O sayıları yakalayamadık ama umuyorum ki stadımız zaten Türkiye'nin ilk modern stadıdır.
1: Evet.
2: Büyüklerden hariç. Biz de o sayılara yaklaşacağımızı tahmin ediyorum. 15 binleri falan görüyoruz. Biz de 10 bin, 15 bin, 20 binleri. Geçen sene ben Eyüp Spor hocası olarak oraya gittiğimde 30 bin kişiye karşı oynamıştık.
1: Evet.
2: Antalya Spor orada. Bugün Batman Spor 10-15 bin kişi oynuyor. Mardin'e gittik. Tribünler dolu. Yani bütün takımların ciddi bir şeyi var.

0: özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu'dan gelen takımlarında bu futbola olan özlemi, hasreti taraftarların üstlüklerde gerçekten bu lig şu anda çok hem rekabetçi hem de izlenmesi keyifli şekilde devam ediyor.
1: Evet, birinci ligi konuştuk. Şimdi Kayseri Spor konuşalım. Kayseri Spor'da çalışmanızın başlangıcından şu ana kadar nasıl bir planlama, nasıl bir çalışma, nasıl bir hedef koydunuz, neler yaptınız?
0: Kayseri Spor geçen sene Süper Lig'den bir şekilde düştü. Zaten belki de son 20 senedir, 30 senedir bir kere oynamıştır şeyde, 20 senedir Süper Lig'de bir sezon oynadı. Diğer şey pardon, birincilikte. Yani genelde Süper Lig'in gedikli takımlarında,
1: evet,
0: büyük camia, büyük bir şehir stadıyla, taraftarıyla, tesisleriyle gerçekten en üst ligi hak eden, onun hakkını veren, daha önce Avrupa'da oynamış, Avrupa'da kupa kazanmış, ciddi Türkiye kupası kazanmış, ciddi başarılı olan bir kulüptür. İyi bir camia. Ben de geçen sene Eyüpspor'la bir çıkış yakaladıktan sonra kümede biliyorsunuz yani çok,
1: evet,
0: mucizevi bir şekilde kümede kaldıktan sonra ben de kariyerimle alakalı da ne yapabilirim? Yani işimle alakalı da, mesleğimle alakalı da ne yapabilirim diye düşünürken herkes tabii ki Süper Lig'de kalmamı, Süper Lig'de devam etmemi beklerken böyle bir teklif geldi. Bu beni çok şöyle camiaya güvenim, Kayseri Spor'a, şehre inancımdan dolayı bir heyecanlandırdı. İlk buluşmamızda da gösterdikleri teveccüh burada kendi adıma yeni bir hikaye yazabileceğim hissini doğurdu. Böyle başladı hikaye gelirken. Tabii ki böyle takımların hemen gelir gelmez tekrar geldiği yere dönme reaksiyonları vardır. Buna da bir an önce şehir, işte yeni bir yönetim kurulu, Ali Çamlı başkanımız önderliğinde ve şehrin ileri gelenleri, siyasetçileri, belediye, herkesin, sivil toplum kuruluşları filan, herkesin bu işe ölü toprağını bir an önce üzerinden atarak ele almasından dolayı bir başlangıç yaptık. İlk A planımız biraz kalan oyuncular, hani Süper Lig'den kalan oyuncularla düşünmüştük ama o süreç istediğimiz gibi geçmedi, ama çok çabuk yine tekrar bir reaksiyon verdik. Bu lige uygun çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Şu anda bütün planlamalarımız iyi şekilde gidiyor çok şükür.
1: Hani dediniz ya konuşmanızın başında, dört kere bu lig başlar. Şimdi milli takım arasındayız ve milli takım arasından sonra bir kere daha başlayacak. Şimdi bu bir kere daha başlayacağı dönemde beklentileriniz nedir? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Şu anda bildiğim kadarıyla hazırlıktasınız. Hani başlayacak çünkü lig tekrar. Neler söylemek istersiniz?
0: Evet. Daha önceden bir 15 günlük aralar oluyordu milli aralarda. Şimdi 3 haftalık bir ara oldu. Yani 21 gün sonra tekrar lig maçına çıkacağız. Bütün takımlar, işte kampa gidenler, kendi tesislerinde yapanlar belirli bir izinin ardından tekrar başladı. Milli aralar biz için, bizim yani gibi takımlar için, teknik adamlar için çoğu zaman ilaç olur. Tam böyle bir nefes alma, tekrar bir yükleme, tekrar bir oyuncularıyla birlikte antrenmanları biraz daha yoğunlaştırma zamanlarıdır. O yönden çok iyi oluyor. Yani yaralarını sarma, sakatlarının işte tedavi varsa tedavisi. Bu arada milli takıma giden oyuncular oluyor. Süper Lig'de daha çok oluyor bu. Ama benim takımımda çok şükür 3 tane A milli takım seviyesinde, Gürcistan, tabii Zorya gitti, Seferi Arnavutluğa gitti, Kamara'da yine Lisao'ya gitti. İki tane de genç oyuncum var benimle çıkan, kalecimiz Deniz U19 milli takımında, Aras da U17 milli takımında, iki tane de yardımcım yine milli takımlarda, biri kadın, evet, milli takımında, atletik Yağız hocam, Aneks hoca da yine bir savunucu takımında. Biraz eksildik bu anlamda, biraz biz de eksik çalıştık, fakat dün biz de bu arayı Konya Spor'la Konya'da bir hazırlık maçı yaparak değerlendirdik, hem antrenmanlarımız hem hazırlık maçımızla. Yeni periyoda hazırlanıyoruz. Çok bekliyordum geç kurulmuş bir takımdaki bu arayı. Çok bekliyordum bir an önce gelsin, orada yüklemeleri tekrar yapayım, fizik kaliteyi biraz daha artıralım oyuncularımızla, sistemimizdeki dokunuşlarımı biraz daha

0: diye. Çok şükür onlara biraz el atabildik. Bir taraftan da hızımızı almıştık. İnşallah hızımız kesilmemiştir.
1: Evet.
0: Oradan da bakalım bir şeyimiz var. Böyle değerlendiriyoruz bütün takımlar gibi.
1: Şimdi Atilla Hocam şu da var, şimdi Süper Lig'den birinci lige geldiniz ve hedef Süper Lig tekrar ve Süper Lig'i iyi bilen teknik direktörlerden birisiniz. Geldiğinizden bu yana oyuncularınız, kadronuzda bulunanlar sizinle hedefleriniz anlamında konuşmalar yapıyor mu? Bu konuşmalarda neler konuşuyorsunuz özellikle? Çünkü hani yenilgiler var, beraberlikler var ki şu anda siz 6 galibiyetiniz var, bir beraberlik, bir mağlubiyetiniz var. Lidersiniz şu anda. Hani bu hedef için konuşmalar oluyor mu? Ne diyor futbolcular? Çünkü önce futbolcuları inandırmanız lazım.
0: Bu konuda biraz şanslıyım ben. Başından söylediğim gibi Kayserispor'a gelirken oyuncu zaten şunu biliyor. Kayserispor bir an önce geldiği yere dönmek isteyecektir. Yani bunu bilerek geliyor. Şöyle bir şansım var. Bu sene çok oyuncu gitti. 20'nin üzerinde oyuncu gitti. 15-16 tane de oyuncu aldık biz. Yeni bir takım kurduk. Ama gelen oyuncularımızın içinde benim daha önce çalıştığım oyuncularım da vardı. Takip ettiğim, çok yakinen tanıdığım oyuncular da vardı. Bunlar zaten geçen sene şampiyon olmuş oyunculardan 4 tane Ahmet'ten geldi. Benhur Erzurum'da şampiyon oldu. Atlamayayım şimdi kimseyi. Ve playoff oynayan Cenk Seferi geldi. Yani bu ligde bu işi yaşamış. Bu işi daha önceden de yaşamış. Şimdi de yaşamış. O tecrübeleri yaşamış. Bunu bilen, bu hedefe inanan oyunculardı. Bu benim çok büyük şansımdı. Bu bizim hedef etrafında birleşmemizi daha da kolaylaştırdı. Ben de aynı süreçlerden geçtim. Ben de daha önce bunları yaşadım. Birincilikte 3 takımla beraber son 5-6 sene içinde çıkmak nasip oldu. Onun için bizim biraz bu konuda şansımız vardı. Hem oyuncular bazında hem de...

0: Peki şimdi bu ikinci kere başlamasında beklentiniz nedir? Hani deplasmanda nasıl oynayacaksınız? Rakipleriniz nelerdir? Hani formunuzun düşmesini istemiyorsunuz ve buna göre de yüklemeler yapıyorsunuz anladığımız kadarıyla, ama puan olarak beklenti veya nerelerde bitirirsiniz? Hani ikinci kez başlamasının ardından.
1: Şöyle söyleyelim. Şu anda zaten Bursaspor'la aynı puandayız. Altımızda 2 tane 16 var. 14, 13, 12 diye sıralanıyor. Puanlar birbirine çok yakın. Bu ligde dediğim gibi birkaç maçın, maçlık puan avantajının inanın çok fazla bir önemi yok. Tabii ki ufak krediler oluyor ama çok çabuk yakalanabiliyor bu puan barajları. Şimdi bizim başladığımızda hafta içi de olmak üzere bir hafta içinde 3 tane maç oynayacağız. Manisa maçıyla başlıyoruz içeride. Çarşamba Antalya'ya gidiyoruz. Dönüyoruz, Batman'la oynuyoruz. Çok ciddi rakiplerimizde, ciddi maçlarımız var. Biz her maça içeride veya deplasmanda fark etmeksizin tabii ki kazanmak için çıkıyoruz. O 3 puanı alabilmek için çıkıyoruz. Bugüne kadar da Allah şükür olsun. Hani deplasman karnemizde çok iyi. Mağlubiyetimizi içeride aldık zaten, tek mağlubiyetimizi. Bu mağlubiyetlerde de yapacağımız tek şey var. Hatalarımızı görüp tekrar kenetlenip tekrar bir araya gelip çıkış yakalamak. Allah şükür olsun, onu da başardık Bursa Spor maçından sonra. Gol yemeden, o puan kayıplarından sonra gol yemeden 3 maçımızı da kazandık. İşte orada da 4-3, 7-8 tane de gol attık. Yani bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunlar kolay şeyler değil tabii ki, ama oyuncuların bayağı bu konuda bilinçlendiler. Daha da birlik beraberlikte çalışıyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi çok geç kurulduk biz. Yani biz neredeyse Ağustos'un başında kurulduk. 10 günlük antrenmanlara lige başlamıştık. Yeni gelen oyuncularımız falan daha da birbirlerini tanıdıkça üstüne koyacağımızı düşünüyorum. Tüm hedefimiz buralarda kalabilmek, buralarda devam edebilmek sezon sonuna kadar. Camiamızı, şehrimizi, taraftarlarımızı mutlu ederek geldiğimiz yere dönmek için bu süreçleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.
0: Şimdi bildiğiniz gibi milli takımımızda alışık olmadığımız anlamda Dünya Kupası macerasının ardından Uluslar Ligi'nde A kategorisinde 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet aldı. Şimdi herkesin bazı bakışları olmaya başladı. Özellikle alt liglerde, yani Süper Lig'in dışında, özellikle İstanbul'un dışında futbolculara bakmıyorlar dediği milli takım heyetinin. İşte yeni futbolculara şans vermiyorlar. Özellikle forvet anlamında, ki Barış Alper Yılmaz'ı forvet oynatıyor, 4-6-0 oynatıyor diye eleştiriler var. Ben dün gerçekten hocamıza da sordum, Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü Burhan Eşer'e de sordum. Şimdi sizin altyapınızda milli takımlarda oynayacak, hatta oynuyorlar dediniz. Oynayacak kapasitede, tabii şu anda A milli takım için değil ama Süper Lig'de olmamasına rağmen alt liglerde oynayıp da milli takımı hak eden futbolcular var mı sizin kafanızda? Hani diyorlar ki sol bekte futbolcularımız, sol kanatta sıkıntılı, çok sıkıntılı bir kadromuz var. Forvet'te sıkıntılı bir kadromuz var. Türk futbolu 85 milyon insandan 20 kişi mi çıkaracak? Hani Klopp'a baktığımız zaman 2 sene evvel bölgesel amatör ligde oynayan bir futbolcuyu çıkardı. A milli takımda goller atmaya başladı. Hani böyle bir çalışma içine girseler A milli takımda oynayacak futbolcu bulunabilir mi?
1: Şu anda ben A milli takımdaki oyuncularımızın yani sadece santrafor mevkisi hariç fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: O havuzun bu ligde, A liginde çok ciddi şekilde kaldırabileceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Santrafor mevkisinde haklısınız. Herkes haklı. Çünkü uzun yıllardır oraya dominant bir oyuncu yetiştiremedik. Geçen sene hatta bir soru gelmişti bana bizim maçlardan sonra. Ben de o

0: şeyi demiştim, çok formda. Umut Bozok'u sormuşlardı.
1: Evet,
0: bana,
1: evet.
0: Spordayken. Ben de hatta demiştim o benim Suarez'im. Çok da formda demiştim. Yani doğru. Gerçekten bağlantı oyununu çok iyi yapabilen, çok kaliteli bir oyuncu. Zaten bu ligde gol kralı olmuş bir oyuncu. Ben geniş havuzda olabilir demiştim. Montelli hocamızın da oyun sistemine uyar diye düşünüyorum demiştim. Tabii bunun yanında ya Bertuğ gibi başka gençlerimiz de var. Enes var. Fakat dediğim gibi alt liglerde de çok kıymetli oyuncular var. Ama yani alt liglerdekiler üsttekilerden iyi, üsttekiler alt liglerden daha kapasitesiz gibi bir şey mümkün
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii.
0: Mümkün değil. Oralara gelmek de kolay değil. Oralarda devam etmek de kolay değil. Fakat şans bulamamak işte. Her takımda yabancı santrafor çok biliyorsunuz yani. Yabancı bizde bile şu anda öyle. Bizim de ileri santraforlarımız yabancı.
1: Evet.
0: Onun için kolay değil. Fakat buna kafa yorarak hakikaten altyapıdan itibaren tekrar bir özellikle hücum bölgesinde geçecek oyuncularımızın önünü açmak lazım. O şansları vermek lazım. Elimizde olanların kıymetini bilmek lazım. Ya bu işler şeyle olmuyor. Hani o işin başındaki insanlar çok büyük emek harcıyorlardır mutlaka ama bir şeyler gelmiyorsa da aynı şeyleri de tekrar tekrar denemenin de bir anlamı yok. Mutlaka yeni şanslara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Büyük ihtimal özellikle ön bölgede bir yeni yapılanma olacak ve altyapılarda da Türk futbolcusu, Türk çocukları gerçekten çok yetenekli. Bu kadar da 85 milyondan da artı Avrupa'daki oyuncularımızla beraber oradan yine çok yetenekli oyuncular çıkartırız. Fakat ben sadece bunun oyuncu çıkarıp kalitesinden ziyade biraz özgüven kaybı oluşmaya başladı.
1: Çok doğru.
0: Oyuncular orada şu anda birlik beraber çok inanılmaz büyük eleştiriler var. Bir değişim gözüküyor çünkü. Bunun toparlanması lazım.
1: Evet.
0: Bana göre benim fikrim böyle. Önce bir oradaki o tekrar dünya kupasına gidene kadar muhteşemdik.
1: Evet.
0: Her şey çok iyiydi.
1: Evet.
0: En iyi jenerasyon, altın jenerasyondu son yıllarda gelen. Ama bir anda dünya kupasında her şey ters yüz oldu. Aynı oyuncular eleştirilmeye başladı. Aynı oyuncular yapamıyor, kapasitesiz gibi göstermeye başladı. Ben buna katılmıyorum. Herkes hak ettiği zaman süre alırsa eğer onda oldu. Hak ettiği
1: çok,
0: zamanda.
1: Çok doğru.
0: Ve ligde de gerçekten bu işe dişiyle tırnağıyla emek vererek devam eden hem Süper Lig'de hem diğer liglerde çok değerli oyuncular var. Onların da bu emeklerinin zamanında ve doğru bir şekilde, adaletli bir şekilde değerlendirildiği zaman inanın her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Yani inşallah bunlar gözden kaçmaz. Çok büyük bir baskı var herkesin üzerinde.
1: Evet.
0: Yani bunu da görüyorum çünkü o telaşı, o paniği oyuncularımızda bir an önce bir şey yapabilme hedefini. Rakip takım sakinliğinden biz 10 kere gidiyoruz bir şey olmuyor. Rakip takım 5 kere geliyor. 3 tane atıyor. Niye? Daha sakinler, daha özgüvenliler. Şu andan bahsediyorum. Son 3 maçtan.
1: Evet, evet, evet. Anlıyorum.
0: Yani inşallah hem altyapıdan hem bizim liglerden hak edenin hak ettiğini aldığı bir değerlendirmenin yapıldığı bir şey sisteme tam olarak geçebilirsek her şey düzelir diye düşünüyorum.
1: Atilla Hocam şöyle bir biz bu programı 400. programa doğru gidiyoruz. 200 hafta
0: maşallah
1: oldu. Şöyle ki biz devamlı konuklarımızla bunu konuşuyoruz. Şimdi 4-5 isim sayacağım. Birisi Arda Güler. Arda Güler Fenerbahçe'de A takımda oynayana kadar alt yaş milli takımlarında oynamadı. İsmail Yüksek alt yaş milli takımında
0: olabilir. Arda oynadı.
1: Şöyle diyeyim, çok az oynadı ama Fenerbahçe'nin.
0: Evet,
1: evet, evet, çok az.
0: Yani şey.
1: Barış Alper Yılmaz aynı şekilde.
0: Aynı Barış Alper Yılmaz çok geç keşfedildi.
1: Evet. Keşfedilmek ne demek? Gözümüzün önünde yani Ankara Demirspor'da oynayan bir futbolcuyu nasıl geç keşfedersiniz lütfen? Hani
0: öyle söyleyeyim artık şöyle. Ama bak şu detayı da atlamayalım. Ankara Demirspor'da oynamadan transfer yaptı Keçiören'e.
1: Doğru.
0: Süre almadan yaptı. Tabii evet. Yedekten girerdi çocuk. Biz de takipteydik. Ben Rize Spor'daydım o zaman.
1: Evet.
0: Deli de olduğu için Barış Alper sağ olsun oradaki atletik performans hocası falan bizi uyarırlar bazen hocalar birbirine. Hocam genç bir çocuk geliyor takip edin falan diye.
1: Evet.

0: ben de bu işlerde biraz kaptırtan gelme olduğum için.
1: Evet.
0: Bağlantılar, arayanlar, soranlar da çok olur. Oradan da biliyordum. Yani bunlar gerçekten dediğinize katılıyorum. O zaten buyurun siz devam edin. Devam edelim artık.
1: Şundan dolayı yani söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, yani şimdi alt yaş milli takımlarında top oynatmadılar ya da çok az oynattılar. Büyük takımlara gelmeseydi almayacaklardı. Şimdi Ali Habeşoğlu için de öyle. Herkes görüyor kaç senedir nerelerden evet. geçtiğini çocuğun. Ümit milli evet. takıma Trabzonspor'a gittikten sonra alındı. Yani esasında büyük potansiyel var. Herkes görüyor özellikle TRT Spor'un bu canlı yayınlarından sonra birinci ligi.
0: Evet.
1: Herkes orada kaliteyi görüyor esasında. Ama büyük takımlara transfer yapmazsa alt yaş milli takımlara ya da milli takımın belli kadrolarına alınmadığını görüyoruz ve bu da liglerde olan futbolcularda biraz hayal kırıklığı yaşatıyor diye düşünüyorum ben.
0: %100 katılıyorum. Çünkü oradan gidebileceğine inanmıyor
1: evet.
0: oyuncu.
1: Evet.
0: Bu inanmama zaten her şeyini düşürüyor çocuğun.
1: Evet.
0: Yani her şey inanmayla başlıyor. Her şey. Evet, o enerjiyi alması lazım, o enerjiyi yayması lazım ve o motivasyonla sahaya çıkması lazım. Milli takım hepimizin milli takımı. Tabii. Ve kapıların herkes açık olması lazım. Siz hatırlarsınız, Ünal Karaman şimdi milletvekili.
1: Evet.
0: İkincilikten gelmişti Coşkun Özer.
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Rahmetli.
1: Tabii.
0: Gaziantep'ten bir bank oynamıştı.
1: 17 evet, yaşında İngiltere. 17 yaşında İngiltere milli takımının evet. karşısına Aynen. çıkmıştı.
0: Yani Vedat İnceyse
1: evet.
0: benim takım arkadaşım Karabük'ten
1: evet.
0: Cilik'ten gelip Avrupa Şampiyonası'nda bank oynamıştı.
1: Evet.
0: İlk defa gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Hoca zamanı.
1: Evet.
0: Bunlar yani bunlar gerçekten iyi dediğiniz gibi takip edilip zamanında ve hak edildiğinde verilirse bu formalar herkes o şevkle o yanıyor zaten o, Türk, o özellikle bizim gençlerimiz bizler milli takım için yanıyor.
1: Çok
0: yanıyor yani oralarda olmak için.
1: Tabii.
0: Bu heyecanı kaybetmememiz lazım. Onun için dediğinize çok %100 katılıyorum. Daha erken, daha ciddi, daha iyi takip ve hak ettiği anda cesaretli, cesur bir şekilde de çağrılıp o formanın verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece bir şey söylemek istiyorum
1: Buyurun.
0: Burada. Büyüklerden gitmesi çok normal. Çok doğal. Çünkü oraya gidince özgüvenin İyice oturuyor oyuncuda. Yani iyice yani ben oralarda çok oyuncuyla çalıştığım için oraya geldiği zaman daha bir rahatlıyor. Daha bir özgüvenli oluyor. Çağrılacağını da bildiği için dediğim gibi o motivasyona geliyor. Onların şansı daha yüksek. Katılıyorum. Ama hiçbir sürpriz yok. Mutlaka iyi oyuncular var dediğiniz gibi. O gençler var. Hiç kimse yoksa Ümit Milli takımımız var ya. Ümit
1: evet.
0: Milli takımımız da şu anda yarışta iyi
1: evet.
0: gidiyor. Al oynat. Biz geçen sene Ümit Milli takımımızdan hiç daha önce Süper Lig'de oynamamış bir sürü oyuncu oynattık. Eyüp Spor'da ve kümede kaldık.
1: Evet.
0: Allah aşkına olsun. Can Kat oynattık. Varan Ali
1: evet.
0: oynattık.
1: Evet.
0: İşte Talha'yı oynattık. Mete Han'ı oynattık. Bu çocukların hepsi geçen sene iş yaptılar. Bu sene Süper Lig'de oynuyorlar. Yani demek ki güvenmek lazım. Yani ben de buna ya yıllardır bu iş içindeyim. Ciddi bütün ligleri de çalıştığım için söyleyebiliyorum biraz o konuda. Bal Ligi dahil, Bal 3. 2. Petite, Bura, Yeltefe 1. Lig, Süper Lig hepsinde çalıştığım için oyuncuların yapılarını da biliyorum. Çok da büyük farklar yok. Birkaç krem işte Arda gibi, Arda Güler gibi oyuncular hariç çok da yakın birbirlerine yetenekleri. Kesinlikle güvenilmesi ve şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum sizin gibi.
1: Atilla Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarınızın içinde bize zaman ayırdınız. Başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz sizlere.
0: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun, kolay gelsin.
0: Sağ
1: Efendim Metro Holding Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında

0: dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söylediler.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.36'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde şimdi de yine birinci ligi konuşacağız. Her zamanki gibi konuğumuz spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar, kolay gelsin, iyi bir pazar günü diliyorum tüm dinleyicilere.
1: Evet, cumartesi ve pazar günleri spor gündeminde birlikte oluyoruz. Şimdi dün Ege futbolunu konuşmuştuk, bugün de İç Anadolu futbolunu konuşalım dedik ve Kayseri Spor'la başladık. Sayın Atilla Gerin, teknik direktör, Kayseri Spor'un teknik direktörü, lider takımın teknik direktörü konuştuk ve size geldik. İç Anadolu futbolu, özellikle Kayseri Spor'la başlarsak hani bir bağlantı da olmuş olur. Neler söylemek istersiniz?
2: Tabii öncelikle Atilla Gerin hocam önemli konulara değindi. Tabii kendisi de ilk kez böylesine zirveye oynayan Anadolu'da böyle önemli bir görev üstlendi. Geçtiğimiz sezon başarısı ortada. Sadece başarı birinci olmak değil, başarı imkansızlıklarla olan bir kulübü Eyüpspor'u ligde tutmak da bir başarı bence.
1: Doğru.
2: Hocama da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Kolay değil. Çünkü Anadolu'da bildiğiniz gibi teknik direktörlük yapmak kolay değil. Hele hele camiaları geniş olan, camiaları köklü olan, taraftar kitlesi olan takımlarda da görev yapmak kolay değil. Atilla hocam da Kayseri Spor'da görev yapıyor bildiğiniz gibi. Geride kalan haftalarda tabii 8 maçta 6 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. Ligde en fazla gol atan takımlardan bir tanesi, 15 gol, 3 gol yediler. O da en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Tabii burada da Gökhan Değirmenci'nin ve savunmasının da büyük payı var. 19 puanla ligin zirvesinde. Tabii Kayseri Spor'dan söz etmişken Severi gibi önemli oyuncular var. 7 gol attı geçen sezon. Hem Ahmet Spor'da, sonrasında işte Bodrum Spor'da başarısı var. Moreno da yine aynı şekilde 5 gol attı. Yani nereden bakarsanız bakın o 15 golün 12'sini Seferi ve Moreno kaydetmiş oluyor. Bodrum Spor'da da başarısı ortadaydı Seferi'nin. Yine tabii geçtiğimiz hafta bilgileri tazelemekte fayda var. Mardin Spor'u 1-0 yenmişlerdi deplasmanda. Çok kritik bir maçtı. Bu maçta elde edilen galibiyeti moraliyle de hafta sonu oynanacak olan Manisa PK maçına hazırlanıyor Kayseri takımı. Tabii Kayseri Spor demişken Kayseri Spor'un tabii kuruluşu 1966 yıllara dayanıyor. Sarı kırmızılı kulüp. Kadir Has Stadı'nda maçlarını oynuyor. Yaklaşık 32 bin kapasiteli bir stadyum. Zaman zaman da milli maçlarda işte Türkiye Kupası ve diğer maçlarda bu bölgede oynanıyor. Kayserili taraftarların tabii biraz ilgisi var. Yani seneler sonra ilk kez böyle birincilikte yer alıyorlar. Maçları takip ediyorlar. Tabii baktığımız zaman Avrupa Kupalarında Kayseri Spor'un da ses getirdiğini biliyoruz. 10 kez Avrupa Kupalarında mücadele etmişler. Gökhan Yol gibi, Mehmet Topuz gibi önemli oyuncuları da Türk futboluna kazandırmışlar. Bu her iki isim de önemli takımlarda, milli takımlarda görev almış isimler. Gol krallığı yaşamış. Yüksek maliyetlerle işte İstanbul takımlarına giden oyuncular. Bu tür gelişmelerde de kazanan tabii Anadolu takımları oluyor. Zaman zaman Kayseri'de sıkıntılar meydana geldi bildiğiniz gibi. İsim değişikleri oldu. Erciyes oldu. Sonra Kayseri oldu. Bu değişiklikler tabii doğal olarak geçtiğimiz sezonlarda yaşanıyordu. Kayseri'de bildiğiniz gibi iki tane profesyonel takım var. İşte Kayseri Spor birincilikte uzun yıllar Süper Lig'de yer almıştı. Geçen sezon küme düştü. Bu sezon yine hedefleri yeniden toparlanıp Süper Lig'e yükselmek. Onun için kente hem yerel yönetimle hem siyasi yönetimle hem mevcut kulübün sportif anlamdaki yöneten yöneticinin katkılarıyla Kayseri Spor yoluna devam ediyor. Bir diğer takımı daha var, Erciyes Spor. O da zaman zaman böyle isim değişikliğine gidiyor. Onlar da üçüncülükte yaşamlarına devam ediyorlar. Onların da hedefi tabii üretken olmak. Biraz daha böyle onlarda seyirci taraftar topluluğu az. Ama Kayseri Spor'un biraz daha fazla taraftar topluluğuna sahip olması gerekiyor. Elbet hani başarıya bakılıyor ama zor günde de Kayseri Sporlu futbol severlerin stadyuma koşmaları gerekiyor. Çünkü Kayseri sanayisiyle, gurmesiyle önemli bir kentimiz. O İç Anadolu'nun üretken kentlerden bir tanesi. Böylesi bir yerde mutlaka stadyumları yeni, bu bölgede mutlaka bir Süper Lig takımının olması gerekiyor. Buna da en yakın takım şu anda Kayseri. yeniden toparlanıp, çünkü geçtiğimiz yıllarda yaptığı hataların bedelini ödeyerek bu lige geldi. Bu ligde de bir an önce işte toparlanıp misafir olup üst tarafa doğru çıkmak istiyor. Atilla Giren hocam da zaten sizinle yaptığı o güzel söyleşide bunları dile getirdi. Hem üst yapıyla ilgili hem alt yapıyla ilgili önemli bilgiler verdi Atilla Giren hocam.
1: Peki İç Anadolu futboluna gelirsek, geçersek, işte İç Anadolu futbolunu nasıl buluyorsunuz? Nereden nereye geldi ve beklentileriniz nedir?
2: Elbette tabii. Öncelikle Ankara'dan başlayalım. Ankara'da bildiğiniz gibi Gençler Birliği şu anda Süper Lig'de. Keçören Gücü birincilikte. Keçören demişken dün bildiğiniz gibi Keçören Gücü TSE'de Ankara Kupası kazandı. 1-0 kazandı bildiğiniz gibi. Gençler Birliği'ni 1-0 yenerek son dakikalarda Halilcan Ayan'ın attığı golle 1-0 kazandılar. İlk kez Keçören böyle bu kupayı elde etti. Bu da yani lig devam ederken elde edilen bu kupanın moraliyle Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri yine hedeflerini yukarı doğru tutuyorlar. Keyifli bir maç oldu. TRT ekranlarından da bu müsabakayı hep beraber takip ettik. Tabii Keçören birincilikte demiştik. Uzun yıllar Süper Lig'de yer alan ama sonrasında yapılan hatalar sonrasında önce birinci lige sonra ikinci lige düşen Ankara Gücü var. Yine Ankara'da Ankara Demirspor ikinci ligde, Etimesgut takımı üçüncü ligde, Kayseri Spor'dan söz etmiştik. Kayseri birinci ligde, Erciyes üçüncü ligde, Konya'da iki takımımız var. Konya Spor Süper Lig'de, Akşehir yeni çıkmıştı bildiğiniz gibi üçüncü ligde. Aksaray'da bir takım var ikinci ligde mücadele ediyor. Karaman elimizde bir takım var üçüncü ligde mücadele ediyor. Kırıkkale'de üçüncü ligde mücadele eden bir futbol takımı var. Nevşehir ve Çankırı'da maziyi arıyorlar. Bölgesel ligde yer alıyorlar. Kırşehir'in takımı üçüncü ligde. Yozgat'ta Yozgat Bozok Spor ikinci lige çıkmak için mücadele ediyor. Niğde Spor'da da yine üçüncü ligde belediye desteğiyle bir futbol takım var. Sivas Spor birinci ligde. Tabii bu bölgenin hemen Ankara'nın yanında olan güzel kent Eskişehir'de de Eskişehir Spor'dan söz etmemek olmaz. Eskişehir Spor'da üçüncü ligde yine kardeş takım Anadolu FK, eski ismi Anadolu Üniversitesi, onlar da üçüncü ligde mücadele ediyor. Hemen Gençler Birliği'nden isterseniz başlayalım.
1: Evet.
2: Gençler Birliği bildiğiniz gibi kuruluş yılı 1923 yıllara kadar dayanıyor. Ülkemizin en köklü kulüplerden bir tanesi. 1923 Cumhuriyetimizin kuruluşuyla eşit. Eryaman Stadı'nda maçlar oynuyor. 20 bin stadı kapasitesinde bildiğiniz gibi bu stadyum. Çok önemli oyuncular yetiştirdiler. İşte en önemlisi sizler de yayınlarda söz ettiniz. Arda Güler gibi önemli bir oyuncuyu Türk futboluna, dünya futboluna kazandırdılar. Tabii sadece bunlar mı? İlhan Cavcav rahmetli başkan çok önemli isimlere bildiğiniz gibi aldı. Ucuz maliyetli. Sattı. Kulübü yıllarca idare etti. İşte en önemli hafızalarda kalan isim kimdi? Jeremy'yi Real Madrid'e sattı. Çok önemli.
1: Evet.
2: Yüksek bir maliyette sattı. Yine aynı şekilde Tarık Daşkın gibi bir oyuncuyu yine yüksek maliyette sattı. Çok önemli oyuncular çıktı. Yani o kadar çok ki işte Gökhan Gönül gibi, İrfan Can Kahveci gibi, Ümit Özat gibi, Ümit Karan gibi. Yani o kadar çok Ergun Pembe gibi birçok oyuncuya özellikle İlhan Cavcav dönemindeki kadro yapılanması nedeniyle çok çok uzun yıllar Süper Lig'de neredeyse 50 sezon gibi bir dönemde yer aldı. Uzun yıllar kupaları müzelerine götürdü. Uzun yıllar tesisleşmede örnek oldu. Yan yana sahalar, altyapıya verdiği önem, üst yapıya verdiği önem, kulüp yönetimiyle rahmetli İlhan Cavcav'ın örnek olduğunu söyleyebilirim.

0: biri Türk futboluna. Tabii sonrasında ne oldu? Sonrasında yapılan hatalar takımı zaman zaman işte sıkıntılara neden oldu. Ama işte geçen sezonda kıl payı bildiğiniz gibi ligde kalmıştı. Bu sezonda işte Süper Lig'de esasında iyi başladılar. Fenerbahçe'yi 2-1 yendiler. Göztepe'yi 1-0 yendiler. Ama sonrasında yani 2 maçta 9 gol yediler. Trabzon'a 5-0, Başakşehir'e 4-0 mağlup oldular. Kasımpaşa'ya 2-1 yenildiler. Tabii oynadığı 6 maç var. 2 galibiyeti, 1 beraberliği, 3 mağlubiyeti. 5 gol atıp 13 gol yediler. Fazla gol yiyorlar. Bu bir gerçek. Siyah kırmızılı takım 7 puanla şu anda ligde mücadele ediyorlar. Tabii Metin Diyar'ın işi kolay mı? Kolay değil. Çünkü özellikle takımın sıkıntı içerisinde olması kolay değil. Çünkü senelerin birikmiş borçları var. Senelerin birikmiş sıkıntıları var. Zaten çok çok gençler bir çok iyi durumda olsaydı herhalde yine böyle özüne dönüp Metin Diyar'ın gibi Türk futboluna hem futbolcu olarak hem teknik direktörü hizmet etmiş bir teknik adamı getirmezlerdi. Ama Metin Hoca tekrar özveriyle bu takımın başında. Siyah kırmızılı takım tabii zorlu maçlar oynuyor. Hafta sonu da Amedspor'la mücadele edecek. Gençler Birliği bahsettiğimiz gibi Süper Lig'e renk atan, Süper Lig'de Ankara'da taraftarıyla, camiasıyla, geçmişiyle mücadele eden bir takımımız. Gençler Birliği'nin tabii taraftar kitlesinin olması ve zaman zaman iyi yönetilmesi diğer kulüplere de örnek oldu diye düşünüyorum. Yücel, tabii hemen Ankara Gücü'ne geçelim isterseniz.
1: Evet.
0: Tabii Ankara Gücü nereden bakarsanız bakın kuruluş tarihi yani resmi olmasa da 1910 yıllara dayanıyor. 1922'de resmi olarak kurulmuş. Tabii önemli bir kulübümüz. Türk futboluna damga vurmuş bir kulübümüz. Ali Osman Reklibay gibi önemli bir golcüyü çıkarmış. Umut Bulut gibi. Kaleci Adil Eriş gibi önemli bir efsane kadrosunda bulunduran. Hakan Kutlu gibi 391 maç forma giyen bir oyuncu. Hayati Soydaş yine 342 maç zaman zaman da TRT ekranlarında Hayat Hoca'yı görüyoruz, izliyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Ankara Gücü işte Türkiye Kupası'nda, Süper Kupa'da kupaları müzesine götüren bir kulüp. 54 sezon liglerde yer alan bir kulüp. Baktığımız zaman tabii bu ikinci lige yakışıyor mu? Yakışmıyor ama yapılan hatalardan dolayı, yapılan yanlışlardan dolayı Ankara Gücü maalesef işte şu anda ikinci ligde Recep Karatepe yönetiminde ligde yer alıyor Sarılarca Yönetim takım. Oynadığı 4 maçta, geride kalan 4 maçta bir galibiyeti, bir mağlubiyeti ve bir beraberliği var. 5 gol atıp 4 gol yemişler, 4 puan toplamışlar. Tabii hedefi yeniden toparlanıp önce 1. lige, ardından Süper Lig'e dönmek istiyorlar ama bugünkü şartlara bakıldığında işleri o kadar da kolay değil. Çünkü borç var. Geçmiş yıllarda yabancı oyunculara yapılan tabii sıkıntılar var. Ödemeler konusunda sıkıntılar var. Baktığımız zaman Ankara Gücü bu lige yakışıyor mu? Alt liglere yakışmıyor. Özellikle taraftarlarının ateşli olması, takımlarına sahip çıkması bu da önemli bir etken. Ama tabii taraftarın çabası yetmiyor. Yönetenlerin kulübü iyi yönetmedikleri için buralara kadar düştüler. Buralara aşağı daha düşmemek için mutlaka tedbir almaları gerekiyor. Toparlanıp yeniden üst tarafa doğru çıkmaları gerekiyor Ankara Gücü'nün. Çünkü şu andaki kadrosuyla, altyapısıyla Ankara Gücü tesisleşmesiyle de tesislere de oldukça bir tesis. Umarım Recep Karatepe yönetiminde, teknik direktör Recep Hoca yönetiminde tekrar Ankara Gücü bir çıkış yakalar. Yeniden layık olduğu yere döner. Çünkü mazisinde büyük başarıları var. Mazisinde önemli oyuncuları var. Mazisinde kupaları var. Bu kupaları sayısını arttırmakta yine Ankara Gücü'yü iyi yönetecek yöneticilerin elindedir diye düşünüyorum şahsen.
1: Şimdi evet. Bir şey soracağım Sayın Sarıçoban. Gerçekten çok önemli bir taraftar kitlesi var ve zor durumlarda özellikle altyapısı ki Ankara'da esasında çok da genç, çok yetenekli futbolcular var. Transfer yasağı olduğu dönemde taraftarının o genç futbolculara, gençlerine destek vermesiyle geçen sene çok iyi işler çıkardı. Ve bunu devam ettirmek için uğraşıyor. Ama şöyle bir durum oluyor. Tam takımlar, bu Gençler Birliği'nde de öyle, biraz siz de buna bahseder gibi oldunuz. Biraz böyle takımlar borçlarını ödeyip transfer ne diyeyim...

0: yasağı kaldırılınca altyapıdan gelen futbolcularına fazla olanak tanımamaya başladı gördüğüm kadarıyla.
1: Doğru, doğru tespit.
0: Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani kendi çocuğu aidiyet duygusu yüksek, oralardan gelmiş, hatta kaptan olabilir. Ama bakıyorsunuz bir anda o çocuğu başka yere kiralıyor, başka yere gidiyor o çocuk. Dolaşıyor ve Ankaragücü'nde, ki bunun gibi birçok kulüpte de var, altyapıdan gelen futbolcular azaldığı için bir bütçe artıyor, iki aidiyet duygusu paraya dönük olan futbolcular daha çok gelip oynamaya başlıyor ve maliyetli futbolcular olduğu için gelenler de kulübün bütçesini daha da artırıyor. Bu kısır döngüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İşte iki tane örnek önümüz. İşte Gençler Birliği ve Ankaragücü'nün yaşadığı durumlar, ekonomik sıkıntılar, İlhan Cavcav dönemi, İlhan Cavcav sonrası. Yani en güzel ders alınacak bir ortam. Ankaragücü de aynı şekilde. Ne zaman böyle hani kalitesiz yabancı, menajerlerin tuzağına düşen kulüplerin durumu ortada. Sadece işte ilk Ankara takımı değil, diğer takımların durumu da ortada. Yani mutlaka işte İlhan Cavcav nasıl gidip kendi seyrediyorsa, nasıl ki futbolcuları buluyorsa, Ceremi gibi bir oyuncuyu bulup getirip Madrid'e satıyorsa, iyi para kazandırıyorsa, Kone Koşa, Moşa gibi önemli oyuncuları bulup yine Türk futbolunu kazandırıyorsa, işte bu model bulunmalı. İşte bu modelin bir tanesi Ankara'da Keçiörengücü. Ya dün işte keyifle seyrettik. Ya kendi ayaklarına göre, bütçelerine göre bir yorgan bulmuşlar deyim yerindeyse. İyi gidiyorlar. Geçen sezon bildiğiniz gibi playoff'ta yer aldılar. Bu sezon da iyi gidiyorlar. Yani arkalarında böyle büyük bir holdingleri yok. Fabrikalar bölgesi değil. Yani destekleri belli. Yani demek orada iyi işler yapılıyor ki geride kalan 8 maçta Keçiören takımı 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 13 puanla yine ligde şu anda 6. sırada. Bu da gösteriyor ki şu anda aritmetik Keçiören takımı bu şekilde gittiği sürece playoff potasına girecek. Üretmeye devam edecek. Satmaya devam edecek. Zaten Anadolu takımlar işte buna Gençler Birliği dahil. Şimdi bakın son yıllarda Gençler Birliği'nde çıkan bir oyuncu var mı? Yok. İşte bir Arda Güler gitti. Çok iyi hala işte geçtiğimiz yıllarda da Gençler Birliği'ne para kazandırdı. Ama Ankaragücü'den böyle üst düzeye çıkıyor mu? Şimdi çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Bunun sıkıntıları ortada. Bunun sıkıntılarını ortada kaldırmanın bir tek yolu var. Siz de sözlediniz. Bir defa tamam genç oyuncu işte Atil Hocam da bahsetti. Birden oynatamazsınız ama işte 21 kişilik kadroda 11 artı işte 5 oyuncu değişiyor. 16. Ya bu gençlere ikişer ikişer ikişer ikişer her hafta kadroyu alırsanız bu oyunculara işte skor 2-0 olunca son 5 dakikada 10 dakikada oynatma şansı bulursanız bu gençler kendiliğinden öne çıkacaktır. Hem maliyetleri düşük olacaktır. Ama siz isimleri belli olmayan, ülkeleri fazla belli olmayan oyuncuları yüksek maliyetlerle getirip işte eurolarla, dolarlarla sözleşme yaparsanız sonuç ortada. Ondan sonra işte bize kimse yardım etmiyor. Belediyelere koşuyorlar, siyasilere koşuyorlar. Bu iki sistem en kolay sistem. Eğer siz orada yönetici olduysanız siz ne o kulübe verdiniz? Maddi anlamda değil, manevi anlamda da ne verdiniz? Bunlar çok çok önemli. Yani yoksa özür dilemek çok kolay. Başarısız olduk özür dileriz. O peki o taraftarın cebinden harcadığı para ne olacak? Sanayide çalışan, lokantada çalışan, öğrenci olan çocukların, gençlerin, bayanlarımızın, kadınlarımızın bilet alarak, kombine alarak, türbinlere koşup destek verdikleri emek ne olacak? Kolay, işin kolay. İşte üst tarafta da görüyoruz. Milli takımlarda da görüyoruz. Özür dileriz. Özür dileriz sadece. Güzel bir slogan, güzel bir deyim. O nedenle mutlaka üretim konusu. Çünkü Gençler Birliği'nin tesisleri bu yönde çok çok iyi. Ankara'da da çok sayıda tesis var. Yani Gençler Birliği'nin tesisi var, Ankaragücü'nün tesisi var. Yine Ankara Demir'in kendi sahası var. Etimesgut'un kendi sahası var. Baktığımız zaman o nedenle ilçeleri çok büyük. İlçelerde güzel güzel stadyumlar var, sahalar var. Mutlaka yeniden bir yapılanma gerekiyor Ankara takımlarında diye düşünüyorum şahsen.
0: Peki çok yakından biliyorsunuz Eskişehir'de, Eskişehir Spor'da bir çıkışı var, bir yükselişi var. Çok zor durumlara düşmüştü ama biraz daha kendine geldi Eskişehir Spor. Biraz onlardan da bahsedelim.
1: Elbette İç Anadolu'nun önemli kentlerden bir tanesi Eskişehir Spor. 1965 yılında Akademi Gençlik, İdman Yurdu ve Yıldıztepe Gençlik takımlarının birleşmesi sonucu kurulan bir futbol takımı, siyah kırmızı.

0: renkleri aldı. Neden akademi gençlik ön plandaydı? Bildiğiniz gibi akademi gençlik üniversiteye bağlı. O dönemde işte Anadolu Üniversitesi İzmir'deki bir turnuvada başarılı olunca Orhan Şeref Apak niçin sizler liglere katılmıyorsunuz diyerek Eskişehirleri ikna etti. O dönemde Eskişehir'in esnaf birliği, birlikleri böyle zengin iş adamları bir araya gelerek Aziz Boler başkanlığında bir yönetim oluşturdular. Yalçın Kılıçoğlu'nun önemli katkısı, Yalçın Kılıçoğlu biraz daha yaşasaydı herhalde Eskişehirspor daha böyle büyük tesislere sahip olurdu. O 1965-74 yılları arasındaki başarılarına daha büyük başarılar eklerdi. Ama olmadı. Yalçın Kılıçoğlu'nun vefatından sonra Eskişehirspor'a böyle büyük bir sponsor gelmedi diye düşünüyorum. Tabii Eskişehirspor'un geçmişi tabii parlak, çok dolu. 1965-1974 yılları arasında fırtına gibi esen bir eser. Ligde ikincilikleri var. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, Türkiye Kupası. Zaman zaman televizyon ekranlarında da dile getiriyor. Örneğin işte Ziya Doğan Hoca'nın bir beyanatı var. Eğer diyor o dönemde var olsaydı Eskişehirspor en az 5 yıl üst üste şampiyon olurdu diyor. Doğru. VAR sistem olmadığı için o dönemde maalesef elinden şampiyonlukları alınmış. Tabi Avrupa Kupası'nda da başarıları var. Bildiğiniz gibi Sevilla gibi bir takımı Eskişehir'de şehrin ortasından geçen Pors nehrine döktüğü değerlerle Fethi Hoca'nın 1-0 mağlubiyetten son 7 dakikada merhum Fethi Efe'nin attığı gol 3-1'lik galibiyet, tarihe büyük bir not düştü tabi. Bu da Eskişehirspor'un önemli başarısı. Süper Lig'deki uzun yıllar yer aldı. İkincilikte yer aldı. Birincilikte yer aldı. Üçüncülikte yer aldı. Amatör kümeye düştü. Yeniden küllerle doğdu. Ama uzun yıllar sonra 2011-2012 sezonunda Halil Ünal başkanlığında, Ersun Yanal yönetiminde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde uzun yıllar sonra tekrar Avrupa kupalarına katıldı. Fransa'nın Marsilya takımıyla mücadele etti. İskoçya'nın St. John's takımıyla mücadele etti. Bu da Eskişehirspor'un önemli bir bilgi notuydu ama 2015'ten sonra maalesef sıkıntılar meydana geldi. Bu sıkıntılardan sonra işte Süper Lig'den düşüş, birincilikten aşağı iniş, ikincilik, üçüncilik, amatör küme. Tabii 2 yıllık bölgesel amatör ligin ardından Ulaş Entop başkanlığında Eskişehirspor tekrar işte üçüncülükte. Geçtiğimiz sezon tabii Kütahyaspor'a kaptırmışlardı grupta şampiyonluğu. Hakan Şapçı yönetiminde bu sezon geride kalan işte 5 maç oynadı. 3 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 16 gol attı. 6 gol yedi, 10 puan. Dün de Akşehir deplasmanında 3-0 gibi önemli bir skorla galip geldiler. Hafta sonu evet, bu ligin önemli takımlarından Ankara Etimesgut takımıyla oynayacak. Etimesgut takımı da bana sorarsanız grubun gizli liderlerinden, iyi bir takım, kapalı bir kutu, öyle gözüküyor. 12 puan topladılar. Tabii grupta Bursa Gemlik takımı da var ama Bursa Gemlik takımı 13 puanla lider durumda. Ama Bursa Gemlik takımını da Bursa Spor'un altyapısı olduğunu belirtelim. Kısaca tabii 3. Lig'de Eskişehir'de yer alan
1: sadece bir dakikam kaldı.
0: Evet, Anadolu Futbol Kulübü ve İskambel yönetiminde onlar da iyi işler yapıyorlar. Yine Konyaspor'un başarısı ortada, Süper Lig'de yer alıyor. Sivasspor'da zaman zaman bahsediyoruz. Tabii İç Anadolu bölgesinde Kayserispor'dan, Sivasspor'dan, Konyaspor'dan ve Ankara takımlarından ve Eskişehir'den de çok sayıda Türk futboluna oyuncu çıktığını belirtmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolay gelsin. Haftaya cumartesi pazar tekrar birlikte olacağız.
0: Elbette. İyi yayınlar diliyorum ben de. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Saatimiz 14.59'u gösteriyor. Az sonra saat 15'te haber bültenimiz var. Haber bülteninin hemen ardından sadece ve sadece voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Savaş Eskigürek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte olacak ve bildiğiniz gibi Sultanlar Ligi başladı ve gerçekten hangi takımın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ve burada bu ligin başlangıç haftasını konuşacağız Savaş Eskigürek'le özellikle. Bir de İstanbul Gençlik Spor Kulübü Voleybol Altyapı Sorumlusu Şeref Tok bizim konuğumuz olacak. Bildiğiniz gibi son haftalarda altyapıları biraz daha öne çıkardık voleybolda. Çünkü bir başarı var ve bu başarının sırrı bazı kulüplerin altyapıdaki çıkışı. İşte bunu konuşacağız. İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu.

0: Tutu Şeref Tok'la. Az sonra haber var. Haberlerin ardından birlikte olacağız.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu sempozyum, çok sayıda ülkeden araştırmacıyı küresel krizlere çözüm arayışı için İstanbul'da bir araya getirdi. Sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Talep Gönül'ün Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı dönemindeki sorumluluğuna ilişkin. Bakanlık bu talebe karşı harekete geçti. Teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sayınbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'daki yoğun hava trafiğinde yine ilk sırada yer aldı. 21-27 Eylül döneminde günlük ortalama uçuş sayısında Amsterdam, Paris ve Frankfurt'u geride bıraktı. Yargıtay'dan kira bedelinin belirlenmesine ilişkin emsal niteliğinde bir karar geldi. Kira sözleşmesi yenilenmiş olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. İlk sözleşmenin başlangıcına göre geçen sürelerin gözetilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yurdun bazı kesimlerinde hafta ortasına kadar yer yer yağış devam edecek. Ancak perşembe itibarıyla hava sıcaklığı yeniden artacak. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie Google Earth üzerinden İsrail'in Gazze'deki soykırım ve yıkımına dikkati çekti. Gazze'deki yapıların %82'sinin zarar gördüğünün altını çizdi. Kışın yaklaşmasına işaret eden Jolie, nüfusun %94'ünün barınma desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinelerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece. Haberleri sunduk.

petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.13'ü gösteriyor ve voleybol konuşmaya başlayacağız. Saat 16'ya dek sevgili dinleyiciler konuklarımızda ve ilk olarak da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: Ben çok iyiyim. Özellikle voleyboldaki bu çekişme, voleyboldaki bu mücadele daha ilk haftadan beni keyiflendirdi.
2: Evet, ben de şu anda özellikle Kuzey Boru ve Afyon Belediyesi Yüntaş takımının karşılaşmasını takip ediyorum YouTube kanalından federasyonumuzun. Maç bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Ama yani inanılmaz keyifli bir karşılaşma oluyor. Şu anda setler bir bir devam ediyor. Üçüncü set oynanırken de Afyon, konuk ekip Afyon Belediyesi Yüntaş'ın da 6-3'lük bir üstünlüğü var. Şöyle söyleyeyim. Hani değişik bir lig başlangıcı olacak demiştik. Nitekim öyle oldu. Sakatlıklar olabileceğini söylemiştik. Şeyler dönüşünde biliyorsunuz hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarda oyuncusu bulunan takımlar için sakatlıkların olabileceğini söylemiştik. Maçlarda riske edilebilecek oyuncuların daha dikkatli olmasını, Allah korusun sakatlık olmamasını söylemiştik ama maalesef 2 günde 3 tane oyuncunun karşılaşmaya başlayamadığını gördük. Hem antrenman düzeylerinden hem de milli takımlar sürecinden yorgun gelen vücutların birazcık dinlenmeye ihtiyacı var gibi görülüyor. Allah kolaylık versin, çok kolay bir iş değil gerçekten. Sürekli yani bir ay toplasanız 12 ayda bir ay ya tatil yapıyorlar ya yapmıyorlar bu sporcular. Allah kolaylık versin, gerçekten kolay bir şey değil voleybolcuların işi. Bütün sporlar zor, kabul ediyorum ama voleybol kadar bu kadar sık ve yoğunlukta olan bir branş çok fazla görmüyorum ben.
1: Peki dünü nasıl değerlendiriyorsunuz alınan sonuçlar açısından?
2: Dün 2 tane karşılaşma vardı. Sizinle yayındayken sona eren Vakıfbank karşılaşması vardı. Vakıfbank yani idare etti diyebileyim. Çünkü karşısındaki takıma göre birazcık daha avantajlıydı. Kendi evinde oynuyordu. Beşiktaş hiç beklemediği bir şekilde direnci 3. sette gösterdi. 4. sette

neredeyse kafa kafaya gitti diyebilirim. Ama tabii Vakıf Bank'ın çok gerçekten çok önemli yıldızları var ve bu maçı kazandı. Esas karşılaşma heyecana getiren, bizleri tabiri caizse ekranları başına kitleyen karşılaşma Bursa.

0: Belediyespor'la karşılaştı. 3-0'lık bir galibiyet aldı. Tebrik ederim ilk haftadan. Onlar da önemli bir sürece girdiler. Hem teknik ekip olarak hem oyuncu kalitesi bakımından. Şöyle söyleyeyim, Nilüfer Belediyespor karşılaşmaya çok iyi başladı. Özellikle Yasmin Vedat Ganik geçtiğimiz sene Fenerbahçe'de oynamıştı. Bir de Groçka'yla inanılmaz bir hücum yüzdesi buldu. Eczacıbaşı Peron İstanbul'un da fazla sayıda hata yapması, manşette sorun yaşaması ve özellikle pasör Elif'in henüz takıma intibak edebilecek bir seviyede olmadığını gözlemlediğimiz karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti ve maçtaki ilk puanını aldı. Ama işte her şey 3. setten sonra başladı. İnanılmaz bir Ebrar resitali izledik. Ebrar 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken de milli takımımızdaki olması halinde neler yapabileceğini gösterdi. Tek sevindirici tarafı sakatlıktan çıkıp böyle bir karşılaşmada, 2-0 geriye düşülen bir karşılaşmada Bursa seyircisi önünde 26 sayıyla takımının galip gelmesine gerçekten çok büyük katkı yaptı. Manşet düzeyi oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Ebrar zaten biliyorsunuz hani alt yaş gruplarındayken smaçör oynamış ama daha sonra pasör çaprazı olarak evrilmişti ve milli takımımızda da gittiği takımlarda da pasör çaprazı olarak görev yapmıştı. Bununla birlikte Ebrar manşetini inanılmaz şekilde geliştirmeye devam ediyor ve benim bu görmüş olduğum Ebrar beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü iyi bir Ebrar'ın her zaman için hem Eczacıbaşı Peron İstanbul'a hem de milli takımımıza oldukça katkısı vardır. Yeni transferlerden Veitsel ve Uzelat'ın iyi bir şekilde dönüş yaptığını gördük. Dileğin Elif'ten sonra oyuna girmesiyle düzelen bir pas trafiği olduğunu gördük. Antropova'da önemli bir transfer biliyorsunuz. Antropova ve Işıkeva Eczacıbaşı'nın yeni transferleri. Baktığımız zaman da bu oyuncuların henüz daha takıma intibak edemediğini gördük. Ama Nilüfer Belediyespor'un özellikle ilk iki setteki mücadelesi gerçekten ligin kalitesini yansıtmaya bakımından ilk haftadan itibaren bize önemli bir ışık verdi diyebiliriz. Keza aynı şekilde Nilüfer Belediyespor Eker'de az önce bahsetmiş olduğum gibi Yasemin Bedat Gani 25, Goreçka 18, geçen sene de Nilüfer Belediyespor'da yer alan Çayiç'te 15 sayılı çift haneli sayılarda katkılar yaptılar ve takımın lige bir puanla başlamasına sebebiyet vermişlerdi. Voleybol severleri, voleybolu yakından takip eden voleybol severler hatırlayacaktır. Geçtiğimiz sene Eczacıbaşı'nı Bursa'da yenmeyi başarmıştı. Hemen iki hafta sonra da Galatasaray'ı yenerek önemli bir iş yapmıştı. Nilüfer Belediyespor programlarımıza da konuk olan Gökhan Durmaz'ın yönetiminde.
1: Şimdi bugün de devam ediyor karşılaşmalar ve nasıl bir hafta bekliyorsun şu kalan maçlarda?
0: Vallahi demin söylediğim gibi şimdi Afyon Belediyesi Yüntaş Kuzeyburnu Aksaray'da kendi sahasında yani deplasmanda oynadığı bir karşılaşmada 3. seti almaya yakın. Yani 10'a 4 olmuş skor, şimdi 10'a 6 olmuş. Hemen güncelleyelim bilgilerimizi. Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, yani ligin ilk haftalarında takımların hedef karşılaşmaları vardır. Ne demek bu? Manisa Büyükşehir Belediyespor için ligin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşılaşmak, İstanbul'da Fenerbahçe'yle karşılaşmak bir fikstür talihsizliğidir. Zaten Fenerbahçe Avrupa şampiyonu olabilecek kadrosuyla geçtiğimiz seneye göre de çok fazla büyük bir transfer yapmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşması bir hedef karşılaşma değildir. Ama işte Afyon Belediyesi Yüntaş'ın Kuzeyboru ile oynayacağı karşılaşma bu hedef karşılaşmalarından bir tanesidir. Keza aynı şekilde 5-8 klasmanında ismini geçirmiş olduğumuz Aras Kargo ve Zeren Spor'un karşılaşması bugün saat 16'da yine voleybol severleri ekranları başına kitleyecektir federasyonumuzun YouTube kanalından. Yine aynı şekilde İlbank ve Göztepe Yukbo takımlarının karşılaşmaları bir hedef karşılaşmadır. Bunlar hep 5-8 arasındaki sıralamada kazanıldığı zaman önemli avantajlar elde edilebilecek karşılaşmalar mahiyetinde. Ve tabii ki günün son karşılaşması Türk Hava Yolları ile Galatasaray Daikin'in arasında oynanacak. Galatasaray Daikin biliyorsunuz Wild Card'la Şampiyonlar Ligi'ne katıldı 8 sene sonra. Bakalım bu kadronun neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz. Türk Hava Yolları dinamik bir takım. Yurt dışındaki kamplara gidemedi, çalışmalara katılamadı. Bu yani Rus oyuncularının olması sebebiyle vize sorunu.

0: yaşamıştı. Ama her ne olursa olsun Türk voleyboluna giriş yaptığı andan itibaren önce ikincilikte, sonra birincilikte, ardından da Sultanlar Ligi'ndeki Şampiyonlar Ligi'nde bile yer aldı biliyorsunuz Türk Hava Yolları. Bakalım bu sene neler yapacak. Galatasaray için de bugün önemli bir karşılaşma. Neden önemli bir karşılaşma? Galatasaray da ilk dört için önemli karşılaşmalardan bir tanesine çıkacak. Ligin ilk karşılaşması olmasına rağmen Türk Hava Yolları ile. Hep söylediğiniz bir şey var. Bakalım Galatasaray'ın dişli takımlarla sezonun ilk maçları, biliyorsunuz her maç ilk maçlar zordur. Evet. Bütün maçlar ilk maçlarda zordur. Bütün rakipler sezona iyi bir giriş yaparak 3 puanla veya galibiyetle puan ve puanlarla girmek isteyecektir. Bakalım Galatasaray'ın bizim naçizane görmüş olduğumuz eksiklikleri, pasör ve smaçör eksikliği, Türk Hava Yolları gibi sezona iyi giriş yapıp hedefinde ilk 4'ü, ilk 5'i sıralayan bir takım için neler gösterecek? Bu karşılaşmada saat 19'dan itibaren TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak voleybol severlerle buluşacak. Bunu da hemen belirtelim.
1: Şimdi dün esasında biraz da Sultanların Avrupa kupalarındaki mücadelesini konuşmaya başlamıştık ama dinlemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Kısa bir özetle bugün de anlatacaklarımla kadın voleybolcularımızın, kadın voleybol takımı oyuncularımızın, kulüplerimizin Avrupa mücadelesi nasıl geçer? Hani böyle ara ara Şampiyonlar Ligi dışında kupalar da getiriyoruz. Bu kupaları kazanma olasılığımız nedir? Olabilir mi? Olursa hangi takımdan gelir? Bunları da konuşabilir miyiz?
0: Elbette, şöyle söyleyeyim, sondan başlayarak 3 numaralı kupadan başlayarak devam başlamak gerekirse 3 numaralı kupa Sev Challenge Cup'ta 16'lı final etabıyla Avrupa'ya başlayacak takımımız Aras Kargo. Aras Kargo'nun kadrosu Challenge Cup için gerçekten yeterli ve elverişli. İlk turda da Yunanistan'ın Kifisya ile Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın Rabotnički Üsküp takımının galibiyle karşılaşacak. Her iki takımın da voleybol seviyesi ve kadro yapısı Aras Kargo'nun birazcık altında. Dolayısıyla Aras Kargo'nun 16'lı, 8'li final ve devamında da çeyrek finalden sonra 4'lü finale doğru ilerleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Aras Kargo gerçekten ilk kez böyle bir Avrupa tecrübesi yaşayacak ki biliyorsunuz konuk olarak almıştık Aras Kargo baş antrenörü Supi Doğancı'yı programımıza. Onların da hedefi İzmir'de kadın voleybolunda Avrupa'yı tekrardan canlandırmak. Elleri için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Ben Aras Kargo'nun Sev Challenge Cup'ta en az bir yarı final göreceğine inanıyorum Yüce Bey. Biz üst turda Zeren Spor geçtiğimiz sene biliyorsunuz hem sponsoru olduğu hem de gayet iyi mücadele ettiği, hepimizin dillerine doladığı, ah bu ilk karşılaşmada 2-0'dan şu maçı vermeseydik dediğimiz İmoko karşılaşmasından sonra bu sene ülkemizi Sev Cup'ta temsil edecek. Sev Cup'taki temsilcimiz Zeren Spor Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelecek olan takımla karşılaşacak. Kim onlar da? Hercek ve Maritza Plovdiv karşılaşmalarının galibiyle Zeren Spor 16'lı final etabına gelecek. Zeren Spor'un geçen senekine göre kadro yapısının birazcık daha maliyetli, bütçesi düşük olarak görüyorum. Yani bu turnuvada hani ilk iki turu geçerler ama sonrasında ne olur? İtalyan takımlarıyla birleşme, eşleşme durumunda İtalyan takımlara dönebilir. Tabii ki spordur bu ama Zeren Spor'un Sev Cup'ta işinin çok da kolay olmadığını söyleyebilirim. Ve gelelim Avrupa voleybolunun kadınlar kategorisindeki en önemli turnuvasına, Sev Şampiyonlar Ligi'ne. Sev Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir zaman sonra ilk kez 4 takımla katılacağız. Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve 8 sene sonra Wild Card ile bir davetiye, özel davetiye ile lige katılan, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray. İşin ilginç tarafı hani en son torbadan, en son kuradan çıkan takımımız Galatasaray ama en kolay kurayı çekip E grubunda Polonya'nın Lutz, Almanya'nın Thüringen, Romanya'nın Volantari takımıyla eşleşti. Ben Galatasaray'ın burada mutlak surette ilk ikiye gireceğini ve hatta Lutz'u yendiği takdirde de grup lideri olarak çeyrek finale direkt çıkabileceğini düşünüyorum. Dörtlü finale ev sahipliği yapacak olan, üçüncü kez ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe Medicana'nın Milano takımıyla, İtalya'nın Milano takımıyla, Paris'in uzatmalı şampiyonu Paris Levallois Paris Saint-Cloud takımıyla ve Macaristan'ın Vasas Omuda takımıyla eşleştiğini söyleyelim. En dişli grup Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Keza aynı şekilde Eczacıbaşı Peron İstanbul'da Savino Del Benescandic İtalyan takımıyla karşılaşacak ve grupta yer alacak. Obrenovac Sırbistan'dan ve elemelerden gelecek bir takım var ki o takımların karşılaşmalarında da uluslararası voleybol hakemlerimiz hem bir tanesinde Nurper Özbar, diğerinde Erdal Akıncı görev yapacak ve son şampiyon hem ligimizin hem kupaların hem de Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, 7 kez şampiyon olan Vakıfbank'ta A grubunda Polonya'nın Opole, Fransa'nın Miloz ve elemelerden gelecek olan Porto Andalucia ile Beveren Maribor takımlarının galibiyle oluşacak olan bir takım var ki Vakıfbank'ın rakiplerinin ikinci karşılaşmasında da başhekim olarak Seçkin Yener görev yapacak. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe ile Eczacı'nın grupları diğerlerine göre birazcık daha zor. En kolay grup Galatasaray'ın grubu. Vakıfbank'ta da çok fazla zorlanmadan, ki biliyorsunuz dün de bahsetmiştim, Vakıfbank'ın kadrosu geçtiğimiz seneye göre birazcık daha düşük bütçeli, gelecek vadeden oyunculardan oluşmuş. Bakalım Giovanni nasıl takım hazırlayacak. Bakalım, her şeyden önce de 6 Ekim'de Antalya'da oynanacak sezonun ilk resmi kupası olan Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'ndaki karşılaşma, Eczacıbaşı Peron İstanbul'la Vakıfbank arasındaki karşılaşma, gene voleybol severlerin büyük ilgisini çeken bir karşılaşma olarak bizim de takımların zorlu mücadelelerde sezon başına olmasına rağmen son durumlarını görmemiz bakımından önemli bir karşılaşma olacak.
1: Burada özellikle Vakıfbank'ta Guidetti biraz sezona yüklenmeden veya yavaş yavaş yükselerek performansı çıkan bir grafikle başlıyor. Burada Eczacıbaşı'nın dünkü karşılaşmadan sonra Vakıfbank'ın bu hani fazla transfer yapmadan değişik bir kadro kurarak yürümesi bir avantaj olabilir mi kupa için?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, her iki takım için de tabii ki Antalya'ya gitmek gelmek bunlar ayrı bir konu. Ama Eczacıbaşı'nın 3-2'lik gerçekten büyük efor tüketilmesini sağlayan bir Nilüfer Belediyespor karşılaşması vardı. Ve şöyle söylemek gerekirse Aras Kargo'nun, ki dün de bahsetmiştim hatırlarsanız, Aras Kargo dostluk turnuvasında iki takımın da çok fazla eksiği yoktu. Ve Vakıfbank karşılaşmadan galip gelerek turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı. Eczacıbaşı Peron İstanbul karşısında bir nevi o kupanın rövanşı olacak. Ama tabii resmi karşılaşmalarda Giovanni'nin sizin de belirttiğiniz gibi oyuncuların tamamını sürekli olarak hazır etmek gibi bir desturu var. Yani mottosu var. Buna uygun olarak da bütün oyuncularına yer veriyor. Oyuncular da saha maçlarda yer veriyor ve hazır olarak çıkıyor. Yani hep söylediğiniz gibi Giovanni bir 6-7 kişiyle değil 12-13 kişiyle maçlarını oynuyor dersek geçtiğimiz senelere bakarak. Evet. Dolayısıyla Vakıfbank'ın Eczacıbaşı karşılaşmasındaki hedefinin net olarak belli olduğunu, ama burada esas önemli olanın Bregoli'nin, yani Eczacıbaşı Peron İstanbul'un neler yapabileceği. Çünkü ben özellikle tekrar tekrar baktığımda Elif'in de Dilay'ın da henüz istenen seviyede toplar atamadığını gördük. Eskiden Boşkoviç bol oynuyor derdi voleybol severler Eczacıbaşı için. Dünkü karşılaşmaya baktığımızda da Ebrar Karakurt'a yönelik bir ağırlık vardı. Böyle olunca da Vakıfbank gibi boy ortalaması oldukça yüksek bir takım bu bloklarda Vakıfbank. Bu öyle olunca da bakalım ortaya nasıl bir seyir zevki yüksek olan bir karşılaşma çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Ama tabii derbi karşılaşmasıdır. Favorisi önceden belirlemek zordur. Ama her ne olursa olsun iki İtalyan'ın bütün kozlarını sahaya yansıtabilecekleri bir prestij karşılaşmasına çıktıklarını belirtebilirim İce Bey.
1: Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Çünkü reklam arası vereceğim. Ardından kısa bir şarkımız var. Daha sonra yine voleybol konuşmaya devam edeceğiz. Bu kez bir konuğumuz olacak Savaş Eskigülek. Bildiğiniz gibi altyapıyı konuşuyoruz. İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu Şeref Tok bizlerle birlikte olacak. Kısa bir ara, ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.35'i gösteriyor. Savaş Eski Gülek'le birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Şimdi konuğumuzun telefonunu bağlamaya çalışıyoruz. Bir sıkıntı oldu bildiğimiz kadarıyla. Sevgili dinleyiciler, Savaş Eski Gülek, hoş geldin tekrar.
2: Merhabalar, hoş buldum tekrardan İnce Bey.
1: Şimdi Türkiye'deki altyapı, ki dün es voleybolu da konuşmuştuk. Şimdi burada nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle hani kadın voleybolunda bir altyapı var ama erkek voleyboluyla kadın voleybolunu kıyasladığınızda nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şu anda konuğumuz da bana mesaj çekti. Telefonum açık, bekliyorum dedi. Bilgi verelim arkadaşlarımıza Yüce Bey. Şöyle söyleyeyim. Kadın voleybolunda gerçekten oyuncu havuzu dediğimiz ilginin ve talebin gerçekten çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buna keza aynı şekilde erkek voleybolunda bu kadar büyük bir ilginin, daha doğrusu talebin gelmediğini söyleyelim. Olanların da zaten özellikle İşte Şeref Tok gibi, Hamit Bilmez gibi, işte Güntaç Yılmaz gibi birçok emek veren, birçok idealist voleybol altyapı antrenörlerinin tabiri caizse çeşitli fedakarlıklar yaparak ortaya çıkarttığı oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Bunun için yapılması gereken şeyleri neler, yani nelerin yapıldığını ve nelerin yapılması gerektiği yönündeki bilgileri de bu işin mutfağında olan, hiçbir zaman için A takım hedefim olsun, ben A takımda görev yapayım tarzında bir düşüncesi olmadan sürekli olarak Türkiye'nin erkek voleybol altyapısına hizmet veren Şeref Tok gibi arkadaşlarımızdan, antrenör arkadaşlarımızdan alabiliriz. Ama şurası bir gerçek. Mutlak surette bir şeylerin değişmesi, bir şeylerin daha fazla gelişmesine ihtiyacımız var erkek voleybolunda. Hep söylüyoruz yani Yüce Bey, bir tane TVF Spor Lisesi var ki geçtiğimiz hafta içerisinde, içinde bulunduğumuz son hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanımız da Türkiye Voleybol Federasyonu spor lisesini ziyaret etti. Elde edilen başarılarla birlikte sistemin nasıl ilerlediği yönünde bilgiler de edindi ve bu liseye mutlak surette bir ortaokulda kanalize edebilecek spor ortaokulları, ki radyomuzdan da bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Bu bakımdan da bir ortaokul olmasını tavsiye etti ve hep söylediğimiz gibi sadece Türkiye Voleybol Federasyonu'nun spor lisesi de değil, bu spor liselerinde TVF nizamıyla çalışan voleybol liselerinin artması, sayısının artması ve özellikle Anadolu'daki gençlerin sadece voleybol olarak değil, sosyal yaşantılarını da nasıl söyleyeyim size, yani görgü kurallarından tutun da nasıl yemek yiyip nasıl oturup nasıl konuşulduğuna ve yabancı dillerine varana kadar büyük bir komple eğitimden geçerek voleybola hizmet etmesini sağlayacak, evet, yatırımların yapılmasına fayda var.
1: Ve konuğumuz telefon hattımızda, İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu Şeref Tok. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Yüce Bey. İyi yayınlar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim. Sizleri de hayranlıkla takip ediyoruz.
1: Çok kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Bizler de sizi hayranlıkla takip ediyoruz. Çünkü voleybolumuzun altyapısı sizlerin omuzlarında yükseliyor. Biz de bunlara her zaman saygı duyuyoruz ve her zaman programımıza konuk etmek istiyoruz. İsterseniz kulübünüzü, voleybolda altyapıda nasıl bir çalışma yapılıyor, bunları dinleyicilerimize, belki bir zamanlar programımıza bağlandığınız zaman duymamış olanlar olabilir, kısa bir şekilde de aktarırsak sevinirim.
3: Teşekkür ederim. Ben Şeref Tok, İstanbul Gençlik Spor Kulübü'nün voleybol takımlar sorumlusuyum. Geçen sezon iki defa sizlerle beraber olma şansını yakaladık. Oradaki projelerimizi, çalışmalarımızı sizlere aktarma fırsatını elde ettik. Geçen yıldan bugüne ne geldi, neler yaptık, onlardan biraz bahsedelim. Spor Bakanlığımız çok güzel bir projenin başına bizleri getirdi. Sağ olsunlar. Tesislerimizi, malzeme noktada lojistiklerimizi, her şeylerimizi tedarik ederek valilik, Milli Eğitim Bakanlığı işin içinde okullarda taramalar yaparak 39 ilçede, İstanbul özelinde konuşuyorum, tespit ettiğimiz sporcuları bizlerin kontrolünde müthiş bir proje kapsamında elit ve atletik olan çocukları bulup sınıf sınıf, okul okul dolaşıp bunları bir araya getirip harmanlayıp

0: takımlara, A takımlarımıza hazırlama noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçen sene yaptığımız proje, bir araya getirdiğimiz oyuncu grupları Türkiye şampiyonalarında katıldığımız organizasyonda kulüpler arası Türkiye şampiyonu olarak meyvesini verdi. Bu sene tekrar taramalara giriş yaptık. Bu hafta itibariyle okul okul, sınıf sınıf, ilçe ilçe dolaşıp voleybola fiziksel uygunluğu olan, becerisi olan, motorsal becerisi uygun olan, atletik olan sporculara kendi branşınızla ilgili olarak bakanlığımızın da bize sunduğu hizmetlerle onları bir proje kapsamında bir araya getirip teknik, taktik ve A takımlarımıza atabilecek bir sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen sene yoğun bir şekilde yaptığımız proje meyvelerini vermeye başladı. İyi oyuncu gruplarımız oradan çıkmaya başladı. Sonuç da almaya başladı. Kulüpler arası organizasyonlarda Türkiye şampiyonu da oldular. Oradan da tespit ettiğimiz hedef oyuncu gruplarımız var. Onları da milli takımlarımıza, milli takımımızın o giriş havuzuna atmaya çalışıyoruz. Atacağız. Bu sene de tespit ettiğimiz oyuncu grupları var. Dediğim gibi iki haftadır yoğun bir şekilde okul taramalarına giriyoruz. Şimdi Bayrampaşa merkezde hatırlarsanız daha önceden konuştuğumuzda evet. Bayrampaşa merkezde çalışıyoruz biz dedik. Bunun da özel bir nedeni vardı, sebebi vardı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı yaklaşık 7-8 yıldır taramalar yapıyor bir proje kapsamında. Yetenek tarama testleri yapıyor. Bu testlerde Türkiye genelinde Bursa, Nilüfer ve özellikle de İstanbul'da Bayrampaşa bölgesinin voleybola yatkınlık düzeyleri en yukarıda çıkıyordu. Çok biz de dedik iyi. Ki İstanbul'da biz bunu yapacaksak Bayrampaşa merkezli yapalım. Daha önce benim çalıştığım kulüplerde de aslında biz Bayrampaşa merkezli çalıştık ve şu an erkek voleybolunda çok sayıda oyuncu grubumuz milli takımlarımıza veya kulüplerimize hizmet eder noktadalar. Biz de doğru yerde projemizi başlattık diye düşünüyoruz. Diğer o ilçelerde de yaptığımız taramaları peyderpey buraya alarak ama koçbaşı burayı belirleyerek buradan A takımlarımıza oyuncular atmaya çalışıyoruz. Çok sayıda şu an milli takımlarımıza, milli takım havuzumuza yönlendirdiğimiz, hazırladığımız şu an 4. sınıfta, 3. sınıfta olan ama bizim onları direkt milli takıma hazırladığımız hedef oyuncularımız var. Biz onlara şunu söylüyoruz. 2032 olimpiyatları, 2030'un üzerindeki Avrupa Dünya Şampiyonalarına biz sizleri hazırlıyoruz. Önümüzde 4-5 yıllık bir süreç var. Uzun bir süreç var. Biz bütün planımızı, programımızı sizlerin bu sürecine adaklandık. Hem eğitim süreçlerini hem de sportif süreçlerini takip ederek devletimizin de imkanlarını onlara sunarak çocuklarımızı o milli takımımızın havuzatını özellikle de erkek noktasında havuzu daha da genişletip o noktada kadın takımlarımızla daha yarışır bir noktaya en azından getirmeye çalışıyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil ama bize de öncü olan taraftalar. Şu an erkeklerimizi biraz önce dinledim. Savaş abi çok güzel şeylere değindi.
1: Evet.
0: Bizim kadınlarda da aslında bize motive olup erkek tarafını yukarı çeker noktadalar. Milletler Ligi'nde İyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum aslında erkeklerde. Avrupa Şampiyonası'nda da o yansır mıydı? Yansıyabilirdi. Çok net olabilirdi ama orada bazı hedef oyuncularımızın, değerli oyuncularımızın sakat olması takımın biraz aksamasına neden oldu. Bizler birkaç oyuncu değil de o oyuncuların da alternatiflerini alttan çıkarmamız noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz mesela bazı konulara da değinmek isterim. İşte erkek voleybolunda ekol olarak bir İtalya
1: evet.
0: görünüyor projeler olarak. Bir Polonya görünüyor projeler olarak. Biraz önce Savaş abi de değindi. İşte evet. TFS spor lisesi var bir tane ama. Şimdi ortaokul kısmı açılacak söyleniliyor. Bakan Bey'in öyle bir söylemi oldu. Onların sayılarının arttırılması gerekiyor. Pilot bölgeler belirlenmesi gerekiyor. Çünkü Polonya böyle çalışıyor. Özellikle ben yayına girmeden önce birkaç gündür de bunun üzerinde bayağı araştırdım. Polonya tamamen federasyonun belirlediği pilot liseler üzerinden. Aslında baktığımız zaman ben de mesela yatılı okullarda okudum. Oralardan çok sayıda oyuncular çıkıyordu. İşte federasyon başkanları güreşte de eskiden bunlar evet. çok vardı.
1: Doğru.
0: Güreş

0: yatılı okulları vardı. Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta belli noktalarda. Savaş abinin de biraz önce değin gittiği gibi onların o belirlediğimiz bölgelerde sayıların arttırılması lazım. Yani herkesi Ankara'ya getirmediklerse.
1: Çok doğru. Çok
0: yani
1: doğru.
0: 3-5 noktada belirlenen bölgelerde onların pilot liseleri, ortaokulları, çünkü biz oralardan çıkıp geldik. Oralara sistemi kanalize edip projeleri oturtmak, sonra da bir çatı olarak, çatı neresi, milli takım. O noktaya çok sayıda oyuncuları yönlendirmemiz lazım, çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman ekol olan, nüfus olarak bizden çok çok ufak ama sürekli yukarıda olan bir takım Polonya'ya bakıyoruz, bu şekilde çalışıyor mesela.
1: Evet.
0: İtalya'ya bakıyoruz, İtalya daha keza yine aynı şekilde. İtalya'da aslında bizde de yapılmasını istediğimiz bazı şeyler var. Bizler yetiştirici antrenörler olarak yıllardır bizim söylemimiz şu: alttaki antrenörlerin desteklenmesi lazım. Yetiştiren,
1: doğru,
0: alan bulan kişiler onlar. O noktadan teşvikin arttırılması gerekiyor. Mesela İtalya öyle bir çalışma yapıyor.
1: Çok
0: alttaki
1: doğru.
0: Kaynak kısmının büyük bir kısmını alttaki antrenörlere ayırıyor. Şimdi bizde ne oluyor? Sistem belli bir antrenör grubu. Aslında çok başarılı antrenörlerimiz var. Çalışkan, yetenekli, becerili antrenörlerimiz var. Ama bazı nedenlerden dolayı spor okullarına kaymak zorunda kalıyor. Aslında biz orada yetiştirdiği ya da yönlendirdiği oyuncu üzerinden ekonomik olarak da o antrenörlerin yanında olabilsek, o antrenörler orada daha çok oyuncu çıkarma noktasında, daha geniş alanda taramalar noktasında daha istekli ve teşvik etmiş olacağız. Yani bizler yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama sadece bizde olacak iş değil.
1: Evet.
0: Yani diğer antrenörlerin, doğru, farklı coğrafyadaki insanların da sisteme kanalize olması gerekiyor. Bazı nedenlerden dolayı akıp başka yere kaymaması gerekiyor. Orada da atıyorum 18 yaş üstünde menajerlik sistemi oluyor. Ama menajerin altında o çocuğu o yaş grubuna getiren kulüplerin de desteklenmesi lazım bence. Ve kesinlikle de onları bulup alıp yetiştiren, üzerinde yıllardır emek veren kişilerin de o noktada desteklenmesi lazım. İtalya bu noktada bunu yaptığı için çok fazla alttan oyuncu yukarı doğru çıkarabiliyor.
1: Evet.
0: Yani iki tane verdiğimiz örnekte Polonya farklı coğrafyalarda belirlediği eğitimle beraber entegre olacak şekilde projeler, o merkezlere tespit edilen çocukların, seçilen çocukların alıp ondan en yukarı çatı olarak milli takıma seçilmeleri veya İtalya'daki gibi hibrit sistemi veya rezerv sistemi, A takımda oynayamayan ama altta oynayabilecekleri bir lig. Yani 3 tane yabancıyı önüne koyup 3 tane Türk arkada kalıp bekleyerek oyuncu yetiştiremiyoruz. O arada geçiş döneminde çocukların antre olabileceği ya da yoğun bir maç trafiğine girebilecekleri, kendilerine sıçrama yeri olarak koyabilecekleri bir rezerv alan, lig oluşturulması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: FDRP bunu zaman zaman yaptık aslında. Federasyonumuz bunu uyguladı. Bir zamanlar Pavli'yi vardı. Yine ara ara bu tür şeyler yapıldı ama bu tür şeylerin oyuncu çıkması adına ya da oyuncuların gelişmesi adına bence önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Savaş Eskigürek, sen ne dersin? Şeref Bey gerçekten projeyi, organizasyonu ve nasıl olması gerektiğini örnekleriyle yurt dışından bizlere aktardı. Neler söylemek istersin? Eklemek ya da sormak? Savaş Eskigürek'te telefonunu kapandı.
2: Alo.
1: Ha, evet, duyuyorum.
2: Şeref
1: Bey'e ne sorabiliriz ya da ne ekleyebiliriz?
2: Hani İtalya ve Polonya zaten hani dünyanın 1 ve 2 numarası, 1 ve 3 numarası. Fakat şuraya da eklemekte fayda var. Bir Finlandiya gerçeği yaşadık Avrupa Şampiyonası'nda Şeref,
1: evet,
2: Hocam. Yani oradaki sistemi de çok iyi şey yapmamız lazım. Evet, hani coğrafya kader midir diye hep böyle genel anlamda, sosyal anlamda söyleriz ama mesela siz diyorsunuz işte bizim bakanlığımızın yapmış olduğu projelerde de Bayrampaşa'nın öne çıktığını gördük. Bunun gibi işte Trakya'da da biliyorsunuz ki Trakya'dan da birçok oyuncu almışlığınız var sizin geçmiş olduğunuz yıllara. Daha önceki görev yapmış olduğunuz takımlarda ben takip ettiğim için biliyorum. Trakya'dan, Tekirdağ'dan çok oyuncu gelmiş size hatırladığım kadarıyla.
1: Tabii.
2: Böyle olunca da bizim bu

0: batı, batanın tamamına yöneltmemiz lazım. Evet, coğrafyadan etkilenmemek mümkün değil. Evet, bir nesil var, bir ırk var. Onların nesilleri spora daha yatkın. İşte göçmen ırkı, Balkan ırkı biraz daha yakın. Ama şurası da bir gerçek. Bunlar önemli avantajlar ama çalışmayla, disiplinle mutlak surette iyi voleybolcular yetiştirebilmemiz de mümkün. Bugün baktığımız zaman İran takımına baktık ki gene Asya oyunlarında ikinci takımlarıyla Asya oyunları şampiyonu oldular. Japonya gibi ev sahibi bir takımı 3-0 net bir şekilde yenerek şampiyon oldular. Şimdi demek ki bizim sadece çalışacağımız şekil belli, yöntem belli, çalışacak insanımız da var senin de belirttiğin gibi Şeref Hocam. Nerede eksik var, nerede devamlı tamamlayamıyoruz? Bir yıllar önce Michieletto'yu seyrettik, voleybolu yakından takip edemeyen birçok yakınım, kadın olsun erkek olsun, ya bu çocuk nereden çıktı diye bana sormuşlardı ki o zaman finalde Türkiye'yi yenmişti, İtalya şampiyon olmuştu alt yaş gruplarında. Yani nereden başlamamız lazım bir şeyleri değiştirmek için? Benim için önemli soru bu. Senin de belirttiğin gibi Avrupa Şampiyonası'nda dünya altıncılığı ve Milletler Ligi altıncılığından sonra hakikaten çok umutluydum. Ama tabii ki zor oyunu bozdu. İnisiyatif alan ilk altının 4 tane oyuncusu sakatlandığı zaman işte döndük altyapıya 2 haftadır. Ki önümüzdeki haftayı da altyapıya ayırmak istiyorum. Büyük takımlarımızdaki altyapı gelişimine bakmak istiyorum. Dolayısıyla bir yerlerden başlamamız lazım. Nedir kafamızdaki süreç, nedir? Ne zaman biz altyapı havuzumuzdan daha çok takımla, daha çok oyuncuyla besleyebileceğiz A takımımızı, milli takımımızı, çatımızı nasıl besleyebileceğiz Şeref Hocam?
1: Savaş abi, biraz önce belirttiğin gibi işte dediğim gibi yani birkaç kişinin üstünden bu sistemin dönmemesi lazım. Şeref Tok olarak biz üzerimize düşen çalıştığımız kulüplerin de imkanlarını sunarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte Trak örneğini verdin abi, oradan benim aldığım çocuklar şu an Efeler Ligi'nde biliyorsun. Büyük kulüplerde, evet, Galatasaray'da, evet, orada burada oynuyor. Yani oralara uzanmak lazım. Orada, oralarda, o Trakya bölgesinde de fedakarlık içerisinde çalışan, özveriyle çalışan antrenör arkadaşlarımız var. Ben işte biraz önce söylediğim konu aslında onunla alakalı. Yani o insanlar oyuncuyu bulup yukarı gönderiyor, büyük bir kulübe atıyor ama o insanlar bir 4-5 yıl daha beklemek zorunda kalıyor. Yani bir oyuncu hemen bir defada, bir günde, bir ayda, bir yılda yetişmiyor ki. Onun için o insanların da bazı ihtiyaçların karşılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Veya o pilot bölgeler dediğimiz olay, bir tanesi de Trakya'da olsun bence. Niye bir tane İç Anadolu'da yok? Niye Karadeniz'de veya atıyorum Kahramanmaraş bölgesinde, Mardin bölgesinde niye yok mesela? Yani bir tane olunca olmuyor. Bir taneye atıyorum bir lise tespit ettin. Liseye alacağın oyuncu sayısı belli. Lise 1'e alacağın oyuncu sayısı atıyorum 50 kişi. Taş çatlasın 100 kişi. Ama 100 kişiden milli takımı almaktansa 5 tane 6 tane okul belirlemiş olsan 500-600 kişilik bir havuz diliminden oyuncuları seçip alma şansın var diye düşünüyorum. Yani voleybolu bence sadece Ankara'ya sıkıştırmamak lazım.
2: Evet.
1: Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Coğrafyaya komple ülkeye yaymak gerekiyor. Farklı bölgelere, pilot bölgelere alıp oralarda da yine federasyonun, devletimizin tespit ettiği antrenörler, çalışkan, çok çalışkan antrenörlerimiz var. Onların elinden tutup o sisteme dahil edip o sistemin sağlıklı bir şekilde yürümesini ve taramaları çok geniş alanda doğru kişilerle yapılabilip ve yukarı milli takım havuzuna oyuncuların çıkarılmasını sağlanılabilir. Ben bu çok da zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü bizler o sistemi kuruyoruz mesela. Yani bakanlık bizi bu projenin başına getirdi. Biz de daha önce çalıştığımız kulüplerde bu kendi kişisel çabalarımızla bunları kurduğumuzu bakanlık gördüğü için gel derle senin arkanda bütün gücümüzle, tesislerimizle, imkanımızla buyur. Ülke olarak yani devletin imkanlarıyla çocukları yukarı çıkaralım noktasında bize geldi. Şu an biz de o noktada çocukları yukarı doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi belli bölgelerdeki antrenör arkadaşların bence ihtiyaçlarının karşılanması lazım. O kişilerin aslında kulüpleri de var. Onlar hizmet ediyor o bölgelerde. O kulüplerin malzeme olarak desteklenebilir. Daha farklı şekillerde desteklenebilir. O insanların da gönlü alınarak, teşvik edilerek oralara o antrenör arkadaşlar sayesinde girilerek daha fazla oyuncu alınabilir. İstanbul'da biz bunu yapıyoruz ama ben mesela şunu yaşıyorum. Hiç kimse, yani çok nadir, birisi beni arayıp ya işte şurada çok önemli böyle uzun boylu bir çocuk var, bunu alır mısın?

0: demiyor. Ben kendim gidip buluyorum.
1: Evet.
0: Yani sınıfa giriyorum, o çocuğu alıyorum. Şimdi taramalar yaptım, heyecan taşıyorum. Çünkü çocuk ilkokul 3. sınıfa gidiyor. Şimdi 4 tane çok ekstra çocuk yakaladım. Bunlar 2 metrenin üstünde olacak çocuklar. Daha ilkokul 3'e gidiyor. 2018 doğumlu.
1: Evet.
0: Ben onun üzerinden hayal kuruyorum. Kaç yıl sonrası, belki 7 yıl sonrasını, 8 yıl sonrasını.
1: Evet.
0: Yani bu heyecanımızı bizim de kaybetmememiz lazım. Bu heyecanı taşıyacak antrenörlerin ülke genelinde aşkla, şevkle çalışabilir durumda olması lazım. Bunda da federasyonun bizlerin elinden tutup bizleri onur etmesi lazım. Bizim gibi antrenörleri desteklemesi lazım diye düşünüyorum.
1: Şeref Tok Hocam, gerçekten çok önemli bilgileri verdiniz bize. Ben çok kısa bir cevap isteyeceğim. Şimdi öyle bir durumda ki Spor Bakanlığı ile bağlantınız var, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlantınız var, valilikle bağlantınız var. Bu düşüncelerinizi oradaki yetkililere iletiyor musunuz? Eğer iletiyorsanız cevap olarak ne alıyorsunuz? Kısaca alabilir miyim? Çok kısa, çünkü bir dakikalık bir sürem kaldı.
0: Yani biz bunu her gittiğimiz platformda söylüyoruz aslında. En güçlü platform şu an benim konuştuğum nokta diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: TRT bizim en büyük gücümüz, en büyük sesimiz, en yüksek sesimizin çıktığı nokta. Ben şu an en yukarıdan haykırdığımı ya da bildiğimiz doğruları söylediğimizi düşünüyorum. Yani sistem aslında o tarafa doğru akıyor, onu görebiliyorum. Ama sanki biraz yavaş akıyor gibi. Yani bizim de zamana, kaybedecek zamana ihtiyacımız yok. Hızlı bir şekilde reaksiyon almamız lazım. Gençlerimizi hızlı bir şekilde sporu kanalize etmemiz lazım.
1: Çok
0: doğru branşlara.
1: Şeref Tok Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Başarılarınızda gerçekten ben yolunuzun açık olmasını diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim Cüneyt. Çok teşekkür ederim. Sesimizi yansıtma fırsatı verdiğiniz için saygılarımı sunuyorum TRT ailesine.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu Şeref Tok bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigürek, son bir dakika içindeyim. Gerçekten çok önemli tespitler var ve radyomuz kanalıyla hem kamuoyuna hem de bunun cevabını vermesi gereken yerlere buradan sorular soruyor ve fikirlerini iletiyor. Neler söylemek istersin?
2: Valla şöyle söyleyeyim, ben gene filenin sultanlarının açmış olduğu yol diye bahsedeyim. Neden? Onlar bu kadar çıtayı yüksek koymasalardı erkeklerde de ya hadi artık gidirtecek bir pozisyona gelmezdik. Bunda da kadınlarımızın hakkını bir kere daha teslim edelim.
1: Çok doğru.
2: Şeref Hoca gerçekten çok doğru yerlere temas etti. Hazır birer saatlik programlarımız olduğu için de ben önümüzdeki hafta büyük kulüpleri olarak adı geçen işte Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımların erkek altyapısıyla ilgili olan konuklarımızı davet etmek istiyorum izniniz olursa. Bir de onların fikirlerini alalım. Yapılacak şeyler belli. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var ama su yavaş akıyor Şeref Hoca'nın da dediği gibi. Onu biraz hızlandırmak için araya bir regülatör lazım. Herhalde onu da bulacaktır sistemimiz, devletimiz, voleybol federasyonumuz diye özetleyeyim.
1: Özellikle Şeref Tok Bey gerçekten çok önemli noktalara değindi. Yani Polonya, İtalya incelenmiş, burada ne olması gerekti, insanlara teşvik anlamında neler yapılması gerektiğini bir yol gösterici olarak da bunların örneklerini de verdi. Bu çok değerli diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle Yüce Bey. Yani bakınız mutlak surette işin içi doldurulmak zorunda erkek voleybolunda ilerleyebilmemiz için. Maddi ve manevi nedir bunlar? Hem kulübe verilecek teşvikler, primler hem de sağlanacak vergi kolaylıkları. Çünkü artık spor okulları da biliyorsunuz vergi vermek durumunda. Böyle olunca da sistemin dizaynı için gereken paraların kolaylaştırılması, milli sporcu yetiştirebilecek şekilde çalışan kulüplere de teşvik olarak geri dönmeli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Ama lig maçları olduğu için programımızın süresi kısa olabilir. Çünkü biliyorsun Süper Lig maçlarının nakden yayını var. Onun için hafta içi tekrar konuşacağız. Voleybolu ne kadar konuşacağımızı. Teşekkür ediyorum. Savaş Eskigürek.
2: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Saat 16 haber bülteninden sonra iki konuğumuz olacak. İlk olarak da fizyoterapist Ecem Yurdadoğan bizlerle birlikte olacak. Ve sporcu sakatlıklarını ve tedavisini konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, saat 16'dan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edin.
3: Saat 16.
4: Haberler.
3: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini Cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu kapsamında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gençlere hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır sözleriyle seslendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cuciradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cuciradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdiği ifadelerini kullandı. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüde olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan balıkçı Erdin Yılmaz'ı arama çalışması başlatıldı. Ekipler Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerle park halindeki aracını buldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yurdun bazı kesimlerinde hafta ortasına kadar yer yer yağış devam edecek, ancak perşembe itibariyle hava sıcaklığı yeniden artacak. Yarın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yeni haftada 3 büyük ilde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. İspanya'da şiddetli yağışlar sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Paraguay'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu araçlara ve yapılara zarar verdi. Avustralya'da da hortum etkisini gösterdi. Sahil kesiminde masa, sandalye ve şemsiyeleri havaya savurdu. Spor. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Haberleri sunduk.
5: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.10'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başlamıştı. Ve saatimiz 16.10'u gösteriyor. Spor gündemi programında saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Şimdi futbolu konuştuk, milli takımı konuştuk, birinci ligi konuştuk, voleybolu konuştuk. Ama bildiğiniz gibi sporda sakatlıklar da var. Bu sporcu sakatlığı olabiliyor, ebeveyn sakatlığı olabiliyor, ergen çocukların sakatlığı olabiliyor spor yaparken tabii. Bunları konuşacağız. Konuğumuz fizyoterapist Ecem Yurdadoğan, aynı zamanda osteopat. Doğru mudur?
2: Evet, doğrudur.
1: Tamam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi öncelikle sporda sakatlık nedir? Nasıl oluyor? Ve bunların tedavisi için, bir sporcunun sakatlığının tedavisi için ne gibi aşamalar yaşanıyor?
2: Şimdi öncelikle vücudun bir kapasitesi var, yani dokunun bir kapasitesi var. Eğer yaptığımız sporun yükü bu kapasiteyi aşarsa o zaman yaralanma meydana geliyor. Ve bu yaralanmanın boyutu da değişebiliyor tabii ki. Değiştiği süreye göre de tedavi süreçleri değişiyor aslında. Yaptığınız spor dalı, işte sakatlandığınız pozisyon ya da sakatlanmanın şiddeti bu süreçleri gerçekten çok fazla etkiliyor. Tabii yaş da bunda çok önemli, evet, bir faktör.
1: Peki şu var, hani dediniz ki bunlarda çok fazla aşama var. Hani bu aşamalardan bahsedelim mi? Hani sporun, evet, zorluğu önemli. Mesela bir Amerikan futbolunda veya bir rugby'de veya bir boksta sporcu sakatlanmaları, evet, biraz daha sert sporlar olduğu için, futbolda birbiriyle mücadele ettiği için, hani biraz da bundan önce sporcularla ilgili neler yapılıyor, fizyoterapistin önüne gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor, geçtikten sonra neden size yönlendiriliyor ve siz neler yapıyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle bu bir gerçekten ekip işi. Kulübün beslenme diyetisyeni var. Bir yani A milli takımı ya da işte daha profesyonel olan kulüplerden bahsediyorum. Bir spor psikoloğu var. Spor hekimi veya doktor var. Antrenörleri var. Koçları var. Bunlarla birlikte denge, proprioception egzersizleri, kas kuvvet egzersizleri, sürekli çalıştığı idmanların haricinde esneklik ve mobilite egzersizleri yapıyor zaten bu sporcular. Fakat bazen kişinin, yani bireyin psikolojisi etkili olabiliyor veya o günkü yani yorgunluk gibi etmenler ortaya çıkabiliyor ve saha içerisinde beklenmedik reaksiyonu kurtaramayacak bir pozisyona geldiği anda sakatlık meydana çıkıyor. Evet. Bu ilk anlamda eğer takımın bir fizyoterapisti varsa direkt müdahale edilebilecek bir konu olabiliyor zaten. Daha üst seviyelerde spor hekimleri veya ortopedistler dahil oluyor bu işin içine. Eğer bu süreçte yetmezse daha sonrasında da daha uzun bir süreç alabilecek bir şekilde rehabilitasyon planlanıyor. Ve bu rehabilitasyonun içerisinde de bizim tekrardan o dokuyu, eklemi, hareket açıklığını, kuvveti ve tekrardan sahaya dönüş için gerekli parametreleri bazen manuel terapiyle, bazen kas kuvvetlendirme egzersizleriyle, bazen osteopatiyle, bazen de çeşitli cihazlarla tedaviye destek veriyoruz. Ve kişinin tekrardan sahaya yönlenmesine, tekrardan antrenörüyle ve koçuyla birlikte spora başlamasını sağlıyoruz.
1: Şimdi burada biz çok alışığız esasında fizyoterapiste, ama osteopat ne demektir? Bu ne zaman devreye giriyor? Hani fizyoterapiyi anladık, fizik tedaviyi anladık. Evet, doktorları, diyetisyenleri anladık, ama osteopat ne zaman devreye giriyor?
2: Şimdi osteopati aslında çok güncel ve yeni bir konu bizim ülkemizde. Tabii yurt dışında daha çok popüler ve daha çok kullanım içeriyor.

0: içerisinde. Çok büyük kulüplerin Fransa, İngiltere gibi fizyoterapistlerin yanında osteopatları da var sporcuların. Osteopat dediğimiz kişi aslında dokuya ve insana daha bütüncül bakabilen, yani sadece bir yaralanmanın olduğu bölgeden değil de daha dışarıdaki bölgelerden de kaynaklanabileceğini, işte belki dizindeki bir problemin belki kalçasından, belki çenesinden gelip gelmediğini araştıran ve tedavi eden kişiye deniyor. Bu anlamda da daha bütüncül, daha geniş bir perspektif açmış oluyor bize.
1: Yani sakatlandığı alanın dışında bir sorun varsa bu oraya da yansıyabiliyor. Yansıdığı için de oradaki sakatlığının iyileşme süreci biraz uzuyor. Öyle mi diyoruz?
0: Kesinlikle öyle. Aslında sakatlanma bir sonucunu oluşturuyor problemin. Fakat bunun başladığı konu belki daha üst seviyelerde veya daha farklı yerlerde oluşmuş olabilir.

0: Özellikle yabancı sporcular yurt dışına giderdi ameliyat olmak için, orada fizik tedavi için ya da antrenör eşliğinde. Ama demek ki burada, ki Fransa'da başta olmak üzere var dediniz. Anladık ki Türkiye'de de bu sağlık ekibinin içine bu bilim adamları da, bilim kadınları da bu anlamda yardımcı olacak ilerleyen süreçlerde anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Hiç bu osteopat vakalarında neler yaşanıyor? Bizimle böyle ayrıntılı olarak konuşur musunuz?
1: Yani bu çok geniş bir konu aslında, bunu yani tamamen başka bir söyleşiye de ayırabiliriz ama hani kısaca şöyle söyleyebilirim. Bir dokunun dilini öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir fasyal çekimle birlikte mi oluştu problem, veya hani tamamen o dokudan değil de daha çok viseral, böyle iç organsal bir problem mi? Yani problemin büyüklüğü veya küçüklüğüne de bir tık yardımcı olabiliyor ama bu çok geniş bir konu, dediğim
0: Evet.
1: gibi. Yani değerlendirmeden hiçbir şekilde konuşulabilecek bir alan değil maalesef.
0: Şöyle diyeyim, bütününü görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Bütününü gördükten sonra aksayan bir yer varsa anladığım kadarıyla
1: Evet.
0: o alandan itibaren sakatlık ya da sorun neyse oraya doğru yürüyorsunuz.
1: Evet. Yani bir zincirin bir
0: Evet.
1: halkası en başta
0: Evet.
1: kopuyor. Daha sonrasında o zinciri siz en son koptuğu noktada fark edebiliyorsunuz. Ama bu sporcu için çok önemli bir şey. Çünkü zaten parayla yapılan bir iş. Yani para kazanıyorlar bundan. Ve ne kadar kısa bir süre boyunca toparlanabilirse ve sahaya geri dönebilirse bu kadar onun için değerli oluyor. Dolayısıyla öncesinden görüp teşhis ve tedavi etmek onlar anlamında çok önemli.
0: Şimdi tabii ki biz sporcular için konuştuk. Tabii ki evet, sporcular profesyonel, amatör olabiliyor ama biz kendi kendimize de spor yapabiliyoruz insanlar. İşte bizim yaşımızdaki insanlar biraz daha yürüyüş yaparak, hani bunu fazla
1: Evet.
0: ne diyelim, dozunu ayarlayarak, işte yürüyüş yaparak biraz daha bu sporu yaşımıza uygun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ama bazen hani bunun dozunu artırıyoruz, işte 5 kilometre koşmak. Bizim bazı arkadaşlarımız var, maratona, Ankara Maratonu'na katılıyorlar gibi. Buraya yaparken de sakatlıklar olabiliyor. Biz amatörce, kendimiz bireyselce daha doğrusu spor yaparken böyle durumda ne tür sakatlıklar görüyorsunuz ve bunlar sanırım sporcu sakatlıklarından daha sıkıntı verici bir duruma geliyor.
1: Evet, maalesef. Yani ah keşke dediğim noktalardan bir tanesi. Çünkü yani nasıl anlatayım? Masa başı çalışan bir kişi hafta içi boyunca duruyor, duruyor, duruyor. Son noktada hafta sonu diyor ki hadi bir halı saha yapalım.
0: Evet.
1: Hadi bir işte yarışa katılalım. Hadi bir voleybol oynayalım falan diyor. Ve bununla birlikte hiç hazırlıksız bir beden o artan yükü tolere edemiyor ve
0: Evet.
1: sakatlanmaya neden oluyor. Tabii sakatlanmanın da faktörleri var. Öncelikle kişi bu spora uygun mu, bir ona
0: Evet,
1: bakmamız lazım.
0: evet.
1: Yani çok aşırı kilolu insanların futbolla başladığı zaman zaten bir yerinin sakatlanacağını herkes bilir. Ama birazcık öncesinde biraz kuvvet egzersizleri çalıştırmak, vücudu biraz ona antrene etmek, hazırlamak gerekir. Veya halı saha zemini bunun için çok önemli. Yani halı saha diye bir şey gerçekten çok kötü. Keşke bizim ülkemizde hani daha çok çim sahaları görsek.
0: Evet. Şundan dolayı hani zemin açısından sağlıklı olmayabiliyor. Halı saha yıpranmış olabiliyor. Buradaki sakatlıklar çok aşırı olmaya başladı ülkemizde. Hatta kırılabiliyor, sakatlanabiliyor, sakatlanma süreci uzun olabiliyor. Yani halı saha biraz daha kontrollü olması lazım.
1: Yani kesinlikle kişinin onun dışında ayakkabısı çok önemli. Yani uykusu çok önemli. İçtiği su o kadar önemli ki. Yani çok fazla şey var
0: Asitli
1: aslında.
0: gıdalar,
1: Tabii
0: asitli
1: ki.
0: içecekler bunların başında. Peki böyle bir sakatlık yaşadıktan sonra yine anladığım kadarıyla bir tedavi süreci oluyor. Tedavi sürecinin ardından da eğer yine sıkıntı oluyorsa fizik tedavi devreye giriyor.

0: değil mi?
1: Şimdi şöyle, sakatlık olduğu andan itibaren aslında fizik tedavi biraz devreye girmesi gerekiyor. Evet. Çünkü bu bireyler amatör.
0: Evet.
1: Yani daha çok bilinçsizler. Belki bir sporcu olsaydı ve böyle bir sakatlanma geçirseydi kendisi de, çünkü çok altyapıdan yetişen insanlar ve ilk müdahale anlarında neler yapmaları gerektiğini biliyorlar. Fakat evet, amatörler bu kadar deneyimli ve bilgili değil maalesef. O yüzden hemen bir sağlık kurumu veya kuruluşu, bir sağlık profesyoneliyle konuşması gerekiyor.
0: Peki şimdi tabii ki bu bireysel spor, şimdi sporcu evet, onlardaki sakatlığı konuştuk. Bireysel spor yapan kişilerin de, şimdi biz anne babalar çocuğumuzu spora götürüyoruz. Şimdi burada ki biz buna çok sık rastlamaya başladık. Orada bilinçsiz çalıştırılan sporcu çocukları var. Spor yapan çocuklar var. Çünkü yaşına göre de spor yaptırılmalı, antrenman yaptırılmalı anladığım kadarıyla. Hı hı. Ama bunun dozunu ayarlayamayan antrenörler olabiliyor. Ve büyüklere ya da 17-18 yaşındaki gençlere yaptırılan sporun, antrenmanın aynısını çocuklara da uyguluyorlar. Şimdi o zaman da sakatlıklar çok daha fazla olmaya başlıyor. Şimdi çocuklarda rastlanan sakatlıklar nedir ve anne babalar bu sakatlanmalar yaşanmaması için neler yapabilirler?
1: Şimdi öncelikle çok güzel bir konu bu. Çocuklar büyüme evreleriyle, yani büyüme ağrılarıyla spordaki yaşadıkları ağrıları çok karıştırıyorlar.
0: Evet.
1: Ve bunu ebeveynler de çözemiyorlar ve çocuğu istemsiz bir şekilde daha çok zorlamaya itiyorlar.
0: Çok doğru.
1: Yapacaksın, bak ben seni götürüyorum bu kadar zaman boyunca, sen de kazanacaksın. Bunu millilere de yapıyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu madalya gelecek bu eve diye.
0: Evet.
1: Ama bu çocuğun isteyip istemediği çok önemli. Bireysel sporlarda gerçekten çocuğu motive etmek çok önemli aile açısından. Onun dışında da biraz daha böyle çocukluk çağı, yani büyüme ağrılarına biraz dikkat etmek, önem vermek gerekiyor. Daha çok böyle diz, ayak bileği falan ağrıları çok yaşanıyor burada. Onlara daha çok spesifik olarak dikkat etmek lazım. Onun dışındakiler daha kolay toparlanabiliyor. Sadece travmatik olanlardan biraz daha korkmak lazım. Çünkü onların cerrahiye gitme süreçleri,
0: evet,
1: çok çok daha kötü. Zaten 18 yaşının altındaki bireylere de hani koruyucu eklem cerrahileri yapılmak zorunda ki hem maliyetli hem de zor bir süreç. Çocuğun psikolojisi anlamında da çok zor bir süreç ki ileride bu sporu devam ettirmek için şevki kalsın diye. O yüzden ailelere çok büyük, evet, yük düşüyor. Biraz gelişimine bakabilirler. Hani bu çocuğun hareketlerinde herhangi bir farklılık var mı? Diğer yaşıtlarıyla belki farklı hareketleri veya performans düşüklüğünü görüp de hani bir fizyoterapiste gelebilirler. Onun dışında biraz çocuğun motivasyonu veya psikolojisiyle ilgilenebilirler veya çocuğun gerçekten çıplak bir vücuduna bakıp da hani bu vücut nereye evriliyor, bunu daha çok teşhis edip hani merak edip gelebilirler.
0: Bir de şu var, şimdi çocuklarımızı spor okullarına götürüyoruz. Bütün çocukları biz Messi, Jordan, işte ne diyeyim, dünyanın en önemli voleybolcusu olmasını bekliyoruz. Aslında bu çocuklar oyun çocuğu. Oyunla bir noktaya gelmeleri lazım. Ama böyle olduğu için anneler, babalar biraz çocuklarının o Jordan pozisyonuna, Messi pozisyonuna gelebilmesi, Cristiano Ronaldo pozisyonuna gelebilmesi için de çok zorluyorlar. Çocuk da annesine, babasına ve etrafına kendini beğendirmek ya da gözlerine girebilmek için her türlü zorlamayı, her türlü çarpışmayı, her türlü mücadeleyi yapıyor. İşte o zaman sorun çok daha büyüyor.
1: Evet evet, kesinlikle. Yani çocuğun aslında kendini göstermek istediği şey ebeveyni oluyor genellikle. Çünkü ebeveyni tarafından alkışlandığında çocuk kendine daha çok özgüven,
0: evet,
1: kazanmış hissediyor ve daha bir şeyleri başarmış hissediyor. Bu tabii ileriki yaşlarında da çok önemli bir şey. Fakat hani ailelere düşen kısım belki de şu olabilir. Yani bu çocuk bu spor için uygun mu, değil mi? Yoksa performansını başka sporlara da

0: izin vermesi gerekiyor. Ki bence bir sporla 12 ay boyunca devam etmemeli bir çocuk. Yani bir çocuk sürekli başka sporları deneyimleyip de hani o Arda Güler ya da işte o Messi olma yolunda acaba hangi spor dalında olabilir diye bakılmalı.
1: Yurt dışında özellikle jimnastikle başlayıp oradan evrilen birçok sporcu var. Hani bütün sporların anası esasında jimnastik, bütün vücudun bütün hareketlere hakim olduğunuzu gösteriyorsunuz. Tabii ne olacağına bakacağız. Ben esas şunu sormak istiyorum. Çok kısa bir süremiz kaldı. Şimdi annelerden, babalardan, gençlerden şunu da sorabilirler. Fizyoterapist olmak istediğimiz zaman neler yapmalıyız? Nerelere doğru eğitimimizi ne diyelim yöneltmeliyiz?
0: Şimdi öncelikle fizyoterapist olmak için kişinin biraz daha böyle verici olması lazım, yardımsever olması lazım. Biraz kişiyle irtibatının, iletişiminin çok kuvvetli olması lazım. Kendisinin motivasyon kaynağının çok yüksek olması lazım. Yani daha çok enerjik, daha çok
1: Evet.
0: pozitif olması, insanlara dokunmayı seviyor olması lazım, kan görebiliyor olması lazım.
1: Evet.
0: Onun dışında yani zor bir meslek çünkü hep
1: Çok.
0: size daha çok negatif hastalar
1: Evet,
0: geliyor.
1: sıkıntısı olan, sorunu
0: Evet.
1: olan insanlar geliyor ve bunların sorunlarını gidermek için yollar, yöntemler buluyorsunuz.
0: Evet, inanılmaz kafa yoruyorsunuz. Onu iyileştirene kadar canıraş, yani kendinizi bazen parçalıyorsunuz. Ama tekrardan iyileştiğinde ve size geldiğinde, bak hocam ben bunu yapabiliyorum dediğindeki gerçekten manevi tatmininde inanılmaz oluyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldunuz ve önemli bilgiler aktardınız. Programlarımızın bu maçlar olmadığı zaman dilimlerinde yine size yer veririz. O zaman işte çocuk sakatlanmaları veya bireysel spor yapanların sakatlıkları ya da sporcu sakatlıkları veya fizik tedavi ile ilgili önemli bilgileri burada dinleyicilerimizle paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, fizyoterapist, aynı zamanda osteopat Ecem Yurdadoğan bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.34'ü gösteriyor. Birlikteliğimizde şimdi de spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fransa, İtalya, ardından Belçika mağlubiyeti. 3 maçta 0 puan ve grup sonuncusuyuz ve puanı olmayan 3 takımdan bir tanesiyiz. Şimdi 4. maçımıza İtalya'da sahaya çıkacağız. Nasıl bir kadroyla çıkabilir Montella? Senin beklentin nedir? Arda Güler yok, Barış Alper Yılmaz yok.
2: Zaten şimdi zorunlu değişiklikler yapacaktır mecburen, artık bundan sonra yapacak bir şey de kalmadı. Yani günün sonunda bu saatten sonra hangi kadroyu, hangi isimleri koysa bence çok fazla bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum. Bir kere deplasmanda oynuyoruz. Zaten ciddi sıkıntıları var. Bir kere temel problemlerimizden biri çok gol yiyoruz. Yani grubun en çok gol yiyen takımıyız. 8 gol yedik. Organizasyon da problemli. Arda Güler'in B'si açıdan enerji katarak, yani daha doğrusu yetenekleri üzerinden enerji katarak, işler yapmaya çalışarak yaptığı bir hücum organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Montoya'nın forvette Deniz Gül oynatacaktır. Arda'nın yerinde yine orta sahada yani belki Kerem İlyar Uç'u biraz daha fazla kullanacak, ama çok açıkçası ben Montella'nın bu maçta yaratıcı bir şey yapabileceğini, en fazla oyunu tutacak, biraz daha geride bekleyecek, merkezde kalabalık olacaktır diye düşünüyorum. Yani oyun stratejisi biraz daha defansif ve oyunu kontrol etmeye dayalı olacaktır. Çünkü biz geniş alanda problem yaşıyoruz. Zaten geri çabuk dönemiyoruz. Oyuncularımız çok atletik değil. Ciddi yapısal problemlerimiz var ve oyuncu profili açısından bazı sıkıntılarımız da var. Ben artık bu maç biraz sanki prosedür maç olarak diye düşünüyorum. Zaten hem futbol kamuoyunda hem sporu yakından takip eden birçok insanda çok fazla beklenti olduğunu düşünmüyorum. Bugün biz

0: belki Montella'nın son haftasında konuşuyor olabiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bence artık iş biraz da bu maç oynansın bitsin de lige dönelim havasında herkes. Ben ciddi şekilde milli takımın yarattığı cansızlığı görüyorum yani hem sokakta hem sosyal medyada. Bu saatten sonra Kürmeden çok önemli olmayabilir Yücel.
1: Şimdi iki devamlı teknik direktör konuğumuz var, devamlı konuklarımızdan seninle birlikte. Celal Kıbrızlı ve Sayın Adnan Şentürk. İkisi de çok değerli teknik direktörler. Yılları gerçekten her kademede ne diyeyim mücadele etmiş, yüreğini koymuş teknik direktörler ve şunu söylüyor. Montella ile milli takım oyuncuları arasında bir güven kaybı var diyor. Şimdi sen bir gazeteci olarak, bir spor yazarı olarak bunu görebiliyor musun?
0: Ya bence Dünya Kupası'nda bir şeylerin kırıldığını düşünüyorum ama şöyle bir durum da var. Ya bizde ben yani yanlış anlamasınlar, bizim teknik adamlarımız veya bizim basındaki birçok yorumcumuz konuyu hep böyle bir kişi üzerinden okumaya çalışıyorlar. Yani yani ben konuyu Montella üzerine okumaya başlandığı anda itirazım oluyor. Çünkü bu sorun yönetilmeme sorunu. Yani bu Dünya Kupası öncesinden başlayan hazırlık süreci, Dünya Kupası'na gidiliş, organizasyonel problemler, sistematik problemler, sonra oradan dönüyorsunuz siz Montella ile yolunuzu ayırmıyorsunuz, bir güven problemi var. Çünkü zaten kamuoyu, futbol kamuoyu Montella ile bağını koparmış, arkasından oyuncuların onları saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bir takım problemler var. Yani var bir problem var oyuncularla Montella arasında belli o, ama yani bu bu okumayla konuyu çözebileceğiniz bir durum değil. Yani ben genel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani hem milli takım yönetenlerde yani masa başından başlayan problem olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyon bir problem. Dolayısıyla evet. Montella kendini ispat etmek veya kendini kurtarmaya çalışacak durumda zaten değil. Adam da bir şekilde parasını almaya çalışıyor. İstifa etmeyeceğim diyor. Yani yücel bir şey söyleyeceğim. Ben Avrupalı birçok teknik adam Avrupa'da olsa çoktan istifa etmiş. Türkiye'de etmiyor mesela bu adam.
1: Evet.
0: Yani çok tuhaf gelmiyor sana. Yani bana çok tuhaf geldi. Yani İtalya'da olsaydı Montella istifa etmişti. Türkiye'de etmiyor mesela.
1: Bunun nedeni aldığı para mı? İki, etraftaki baskı mı? Ne olarak düşünebiliriz?
0: Ya bir kere aldığı para bir. İkincisi federasyona bir yönetim zafiyeti var. Onu görüyorsunuz. Bununla ilgili baskı ortamı da oluşmuyor. İstifa etmiş yönünde. Yani çoktan kopmuş. Yani Montella'nın, ya hocalar diyor ya takım arasında bağ kopmuş. Yani Türkiye ile arasındaki bağ kopmuş. Spor tarafıyla
1: evet.
0: Kopmuş. Kamuoyuyla kopmuş.
1: Anladım.
0: Yani dolayısıyla hani oyuncu-hoca ilişkisi bana göre en son konuşulacak şey.
1: Peki Arda Güler'in ve Barış Alper Yılmaz'ın eksikliği, Montella'nın İtalya'da oynatacağı oyunda hani bir fark yaratır mı? Bu olumlu ya da olumsuz.
0: Bence yaratmayacak. İtalya en son Fransa ile berabere kaldı. İtalya yavaştan trendini yani yukarı doğru çevirdi. Yani işte ne yapacak? Yumuşak günü koyacak belki bir tarafa. Bir tarafa Deniz Gül'ü koyacak. İşte Kerem'le de oynayacak. Yani orada bir şekilde yaratıcılığı onlar üzerinden daha hızlı. Belki yani biliyorsun Yunus genelde kanatta içe doğru kırılıp şutla tehdit yaratan bir oyuncu. Belki hızlı çıkmaya çalışacak. Belki orta sahayı güçlendirecek ama yani bu tamamen denemeler yoluyla, tahminler yoluyla konuşabiliriz ama zaten yine çok fazla da alternatif yok. Ya bu arada milli takım alternatif üreten bir takım değil şu anda, onu söylemem lazım. Yani normalde de bizim takım seçimleri problemli olduğu için oyuncu seçimleri size alternatif yaratacak bir oyun sunamaz şu milli takım yapısı. Yani yapacağız en fazla şey geride blok halinde bekleyip tabiri caizse eskilerin deyimiyle otobüs çekeceksiniz kale önüne. Oradan çıkabiliyorsunuz, hızlı çıkıp belki bir gol arayacaksınız. Çünkü şu anda Montella'nın yeni bir şey deneyeceğini zannetmiyorum. Yeni bir şey yapacak bence cesareti de cüretkarlığı da olduğunu zannetmiyorum. Yani bunu yapamaz Montella şu anda.
1: Peki şöyle diyeyim, burada özellikle forvet anlamında Deniz Gül'ü oynatabilir dedin. Deniz Gül'ü oynatması oyunun biraz daha böyle farklı bir boyutta, forvete dayalı, sağdan soldan orta ya da ara paslar.

0: ya da geçiş oyunları. Burada farklı bir yöne doğru evrilebilir mi oyun?
1: Bence evrilemez. Montella bu maçı daha önceki deplasman maçlarında da bunu çok denedi. Belçika'da çok yapamadı. Belçika o anlamda daha diriydi ama Montella yapabilirse kaptığı topla çok hızlı çıkmaya çalışacak. Bunun için de daha böyle işte belki Kerem, belki Yunus bir şekilde oradan geçiş oyunu çok iyi yapabilirlerse, hani Denizgül'ün orada, yani yoksa Denizgül İtalya deplasmanında istasyon yapsın, etrafına pasta atsın, takımı oynatsın diye beklentili olacağını zannetmiyorum. Yani eğer kendi sahanızda hedef maçınız olsaydı ve kazanmak zorunda olsaydınız, topu rakip sahaya yaymak zorunda olsaydınız, Denizgül'ün kullanım şekli farklı olabilirdi. Ama ben bugün yarınki maçta daha fazla kanat, yani hızlı çıkabilen oyuncuların değerli olacağını düşünüyorum, çıkabilirlerse. Bir de oyunu tutabilirse, gol yememeyi başarabilirse, ki çok zor, 8 tane gol yemiş, fecaat bir durum yani milli takımın 8 gol yemesi. Sadece teknik adamda da anlaşılacak bir durum değil bu. Yani Yücel, şimdi elimizi vicdanımıza koyalım, yani bu 8 gol oyuncuların bireysel açıdan kötü durumda olmasını sadece Montella'ya da bağlamayalım bence.
0: Çok doğru. Bunun esasında dediğin gibi Dünya Kupası başlangıcıyla ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hatta buradaki programlarda şunu da söyledim. Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası öncesinde kampa geldiler futbolcular. Ama kampta anladığımız kadarıyla antrenman yapacaklarına, hani bu Dünya Kupası'daki rakiplerimiz için hücumda ne yapacaklar, ne edecekler, bunu yapacaklarına büyük ölçüde reklamları çalıştılar, reklamlarda çalıştılar. Bunun dışında işte sponsorların reklamlarına çıktılar ve bu futbolcuların kafası futbolun dışında her şeyle uğraştı anladığımız kadarıyla. Ve oraya giderken konsantrasyonlarındaki düşüklüğü ben buna bağlıyorum.
1: Güzel, ben sana yani isim isim, inan vallahi futbolda böyle konuşuyor, yani isim üzerine konuşmayı sevmem yani.
0: Söylemeyelim o zaman.
1: Ya çok kolay ama yani şunu söylemek lazım. Yani şimdi ya Barış Alper aylardır iyi değil. Kerem Aktürkoğlu aylardır iyi değil. Fercan kendi takımda oynayamadı. Kasımpaşa'da oynayamadı. Yine Oğuz Aydın sadece Lyon maçlarında bir performans gösterdi. Abdülkerim Bardakçı dökülüyor yani, yanlış anlamayın ama bu Uğurcan, kaleci Uğurcan Dünya Kupası'ndan beri çok kötü. Kent takımında da çok kötü. Dolayısıyla bireysel açıdan birçok oyuncu yerlerde, yani iyi durumda değiller. Kent takımları da iyi durumda değiller. Yani dolayısıyla Montella konusu çok magazinel bir şeye kaçıyor. Yani adamın belki söylediği taktiği uygun edebilecek performans ve fiziki kaliteleri de yok şu anda oyuncuların. Yani böyle de bakmak gerekiyor.
0: Bir oyuncu de var. De Bruyne'nin attığı iki golde ceza sahası dışı gibi ve emin olun hani bir savunma oyuncusu ceza sahası yayına topu uzaklaştırmaz. Ceza sahası dışında, dışına uzaklaştırmak için yaya uzaklaştırıyorsunuz ve yakaladıkları zaman da kaleye vuruyor. Şimdi kaleci Uğurcan Çakır'a evet biz diyoruz ki bunu kurtarması lazım, oradan gol mü yenir? Kardeşim, savunmada orada o futbolcuyu öyle boş bırakmaması lazım. Bir savunma oyuncusu topun geldiği yere doğru topu vermesi lazım. Çünkü ortalanan yer en kalabalık olan nokta. Şimdi bunları düşünmüyorsa ve milli takıma gelmiş hala aynı hataları yapıyorsa Montella'nın da düzelteceği bir şey yok.
1: Bir şey yok. Ya Yücel, ben hani bir süre top oynadım amatörde. Yani evet. Bir de 9-10 yaşındaki ilk öğrettikleri şey top ceza sahasının üstünde merkezi uzaklaştırma derler. Yani bu
0: kadar.
1: Bu kadar yani, ilk 8-9 yaşında ilk gördüğüm şey oydu benim. Evet. Bu merkezi uzaklaştırmaydı. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bazı şeyler problemli. Ya da sana bir şey daha söyleyeceğim. 36 yaşında Lukaku'yu, 35 yaşında Lukaku'yu, işte 34 yaşında Salah'a yetişemiyorsun, Abdülkerim Bardakçı. Yetişemiyorsun yani. Yetişememeyi bırak. Mesafe, ya bir de koşu mesafesi uzadıkça mesafe artıyor aralarında. İlk mesafe artıyor.
0: Ya büyük ihtimalle Lukaku'yu daha evvel özelliklerini ya bilmiyordu Ya o anda unuttu. Lukaku bu zaten. Topu önüne atacaksınız, deparını yapar. Hani Türkiye'de diyorlar ya, 130 kiloluk futbolcu bu kadar koşar mı? Ya ama Lukaku gençliğinden itibaren böyle kiloluydu zaten. Bu adam bu deparları zaten atıyordu. Şimdi ben çocuk yaşımdayken Lukaku'yu gördüm. Şimdiki futbolcular, milli takımdaki futbolcular Lukaku'nun özelliklerini anlayamıyorlar mı? Hatta Türkiye'ye getirdi Fenerbahçe, Türkiye'den de mi göremiyorlar?
1: Ya güzel. Yani buna ek olarak bir şey söyleyeyim. Defans oyuncuların temel özellikleri vardır.
0: Evet.
1: Birisi hızlıdır. Birisi iyi pozisyon alır.
0: Evet.
1: Birisi ilk hamleyi doğru hamlesini yapar. Şey, Nitin Akey mesela şeydir. Yani hamle ve zamanlamayı çok doğru yapmaya çalışır.
0: Evet.
1: İşte ne bileyim Kim Min-jae çok hızlı koşabilir, geriye dönebilir falan. Yani evet. Her oyuncunun bir özelliği var. Ve Avrupa'daki birçok oyuncunun defansif açıdan özelliklerine göre pozisyonlarını belirlerler. Sen kendi özelliğini bilmeden defans oyuncusu olamazsın.
0: Rakibine
1: arandaki mesafeyi mi ayarlayacaksın? Gerilimi bekleyeceksin? Yakın mı olacaksın? Bunun hepsi senin kendi özelliklerini bilmenle ilgili bir şey. Hızlı koşamıyorsan ona göre pozisyon alacaksın. Eğer hızlı koşabiliyorsan ona göre olacaksın. İlk hamleyi doğru yapamazsan zaten geçmiş ola. Eğer ilk hamleci değilsen daha da adamı izleyeceksin. Belli bir mesafeti izleyeceksin. Ben yani tribünde maç izlerken yabancı takımdan hep defans oyuncuların nerede durduğuna bakardım. Yani o yani rakip forvet aralarındaki ilişki onların hata ve hata yapmadığını gösterirdi. Yani şimdi Abdülkerim Barak'ın problemi o. Yani sen salan onu hızlı geçmesi değil miyim kafama takılan şey? Sen o mesafeyi ayarlayamıyorsan niye öne çıkıyorsun? Yani hızlı ama, değilsin demek ki. Hızlı ya da pozisyon alamıyorsan niye yanlış yer pozisyon alıyorsun? Sağın hangi bölümde duracaksın? Nereden geri kaçacaksın? Oyuncunun hareketleneceği yere en kısa nereden gidebileceğin, yani bunlar böyle senin koordinasyon bilginle olması gereken bir şey ve bizdeki defans oyuncuları bunu yapamıyorlar. Yani çok çok büyük eksik bu.
0: Anladığımız kadarıyla evet, milli takım teknik direktörü Montella'yı eleştiriyoruz biz. Eleştirdiğimiz yerler çok ama futbolcularımızın da altyapı anlamında eksiklikleri çok büyük.
1: Ya yani, temelde problemleri
0: evet,
1: var ama
0: evet.
1: Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela basketbolda mesela savunma yaparken diyor ki sırtı dönük oyun yaptığında soldan döner diyor. Ona göre sen adamın soluna göre kendini ayarlıyorsun hep. Öyle ezber yapıyorlar. Yani işte ne bileyim pota altında Şengeli'ye topu aldığında sağına döndüğü zaman bitirici oluyor ve hep ikili oyunlarla sağına dönmemesini sola yönlendirirler gibi. Yani böyle çok detaylar var. Bu detayları görmüyoruz biz kendi oyuncularımızda. Yani işte Lukaku'yu bilmemesi bundan. Kendi özelliklerini bilmemesi bundan. Ya Kocaeli maçında Abdülkerim, yani orada da aynı problemleri vardı Abdülkerim Bardakçı'nın.
0: Doğru.
1: Yani kimse hatırlamıyor. Ben o maçta iki tane pozisyon hatırlarım. Böyle yerde kaldı. Dönemedi, kalkamadı. Bir de yani artık günümüz futbolunda fiziki açıdan kadın olmak, kaslı olmanın önemi yok. İnce olmanız lazım. Fitnesinizin dönebilmesi, atletizm uygun olmanız gerekiyor. Yani böyle kalkıp da eskiden böyle yapılı oyuncular bizim hoşumuza giderdi ya, değişti artık onlar. O sizi hantallaştırıyor, yani kas kütleniz de sizi hantallaştırabilir. Dolayısıyla ona göre vücut yapınızın olması gerekiyor.
0: Şimdi bir de şunu söylemişti ya, biz bu seviyelerden uzağız anlamına gelen, biz bu seviyelere yavaş yavaş alışacağız. Yani anladığımız kadarıyla A Ligi'nin takımı değiliz demeye getirdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten doğru mu bu? Yoksa hani yavaş yavaş alışmamız gerekiyor. Evet, 3 maç 3 mağlubiyet. Bundan sonrası için daha farklı bir şekilde çalışacağız. Ama şunu da sormak lazım. Yani C Ligi için getirmedik ki, B Ligi için getirmedik ki seni Montella.
1: Yani söylediklerinde hem doğru hem de yanlış var. Yani biz 20 yıldır bu seviyenin takımı olmadık zaten. Hep aynı şeyleri duyuyoruz da. Ne zaman olacağız? Sen bayağıdır bu görevin başındaydın. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da fena bir yerde durdu. İyi bir takım. Bence iyi noktadaydı. Dünya Kupası'na gittik. Yıllar sonra ilk defa iki turnuva arda arda gittik. Ya bence o bir bahane. Ama tekrar söylüyorum Yücel. Bizim ciddi şekilde oyuncu profilinde eksikliklerimiz var. Yani ben 4 yıldır santroforsuz oynuyor Türkiye milli takımı.
0: Evet.
1: Ben sağ bek, uzun zamandır sağ bek problemimiz var. Savunmada problemimiz var. Yani benzer oyunculardan çok var. Yani mesela orta sahada Salih, İsmail Yüksek bir şekilde oraları bulabiliyoruz. İşte ne bileyim Kerem, Yunus, işte Barış bir yerden çıkabiliyor ama hani 3-4 pozisyonlarda çok ciddi sıkıntılarımız var. Bir de bence bizim takımda yerli oyuncularda ciddi bir atletizm problemi var Yücel.
0: Yani, evet.
1: Dünya futbolu, Avrupa futbolu atletizmi...

0: oyuna çıkartıyor. Ben atlet bir oyuncumuzu hatırlamıyorum mesela şu anda, aklıma gelmiyor.
1: Hani Kenan Yıldız daha atletik bir oyuncu, patlamalı
0: yani da,
1: bir oyuncu.
0: Yani o da tam atlet oyuncu diyeceğimiz tanıma uymuyor ama yani o en iyisi şu anda mesela.
1: Evet, evet.
0: Ama yok yani elimizde atlet oyuncu da yok. Kendini de savunmada ne orta sahada. Çünkü dünya futbolu buraya evriliyor artık. Yani evrildi bile zaten.
1: Bunu esasında Türk futbolu, hani futbolu yönetenler altyapılarla birlikte sempozyumlar düzenleyip bunu konuşması lazım. Mesela Türkiye'de forvet yetiştirmek için neler yapılabilir ki voleybol bu anlamda, basketbol bu anlamda bunları yapıyor. Biz Türk futbolcusu için yurt dışı, yurt içi birçok çalışma yapmamız ve o futbolcuların atletizmini savunmada, hücumda, orta sahada nerede duracaklarını öğretmemiz veya öğrenen futbolculardan milli takımı oluşturmamız lazım.
0: Yani bu çok doğru ama eksiklikleri ben de çok konuşmadığımız için biz, ya işte yüzler şöyle bir durum da var. Ya bu bizim Süper Lig'in rekabet ortamına gerçekten çok zarar veriyor.
1: Evet.
0: Yani inanma o kadar zarar veriyor ki. Yani federasyonlar, teknik işte milli takım teknik direktörü, milli takım hocaları, federasyon yönetimleri hep dengeye göre hareket ediyorlar. Yani biz bazı oyuncuları almamamız gerektiği takımı alıyoruz mesela. Yani bu hep çünkü şey, yani Fenerbahçeliler darılmasın, Galatasaraylılar kızmasın, Beşiktaşlılar üzülmesin var ya, bu mantıkla federasyon yönetiliyor. Her kulüpten bir yönetici sisteme dahil ediliyor. Takım seçerken her takımdan bir adam seçmeye, işte gönülleri olsun diye bakılıyor. Yoksa bazı oyuncuların büyük takımda oynamak dışında hiçbir özellikleri yok. Yani onu söyleyeyim. Yani ben İrfan Can'ın milli takımı seçilebilmesi benim yani çok ciddi, benim adıma çok ciddi bir hayal kırıklığıdır. Çünkü bu sizin milli takımı oluştururken bazı kriterleri görmediğinizi gösterir. Yani İrfan Can 2-3 yıl önce çok iyiydi anlıyorum ama şu anda o noktada değil. Yani dolayısıyla bu rekabet ortamı bizi çok geri götürüyor. Çünkü herkes dengeye göre davranmaya çalışıyor. Ya elin tel yanına gelip bile buna uydu Yücel. Yani çok tuhaf geliyor bana. İstifa bile etmedi adam.
1: Şöyle ki bizim çok doğru bir noktaya getirdin. Esasında Süper Lig'deki yarış, özellikle büyüklerin arasındaki yarış ve büyüklerin arasındaki yarışta büyüklerin tarafında yazı yazan yorumcuların, ki eski yıllarda 70'li yıllarda bu böyle değildi, ondan sonra onların da inatla doğruyu yazmamak tarafı olduğu teknik yapıda, takımda özellikle destek vermek için yazılarını ne diyeyim, eğip büktüğünü düşünüyorum ve spor yazarlarının da bu anlamda biraz daha objektif olmasını istiyorum.
0: Ya milli takım insanların böyle veya takım işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, yani bizim kendi duygularımızın okşanacağı bir yer değil. Yani evet, kendi takımınızın kendi duygularınızın okşanmasını istediğiniz yer kendi takımınızdır. Kendi kulübünüzdür. Kendi tuttuğunuz takımdır. Orada duygunu atarsın. Milli takım öyle bir şey değil. Yani milli takım üzerinden bunları işte Fenerbahçe, Galatasaray'la o, yani orada takımcı kulüplük yapamazsın. Yani bu senin güç gösterisi yapacağın, baskın olacağın bir yer değil orası. Gidersin, desteklersin. Bazı oyuncuları beğenmezsen eleştirirsin ama buradan işte başına Fatih'in Galatasaray'la olsun, işte yardımcısı Fenerbahçe'li olsun, oradan da bir İrfan Can çekeriz. Yani böyle bir şey değilsin insanım. Yani ben o açıdan çok hayal kırıklığı yaşıyorum. Dolayısıyla üzücü bir nokta. Ama yabancı duygular değil bunlar bize. Biz bunları yıllardır yaşıyoruz Yücel. 2006'da yaşadık, 2020 Azerbaycan'da da yaşadık. Yani maalesef biz burada düzeltemiyoruz. Buradan çıkamadık bir türlü. Aynı sarmaldayız.
1: Şöyle ki yıllar öncesinde Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray'da futbolu bırakmış kişiler Fenerbahçe'yi de yazardı, Beşiktaş'ı da yazardı, Trabzonspor'u da. Beşiktaşlılar öyle, Fenerbahçeliler öyle, Trabzonsporlular öyle. Şimdi bu kişiler spor yazarı olduklarında duayen gazeteci, spor yazarı olarak hepsinin maçlarını yorumlardı. Ama şu anda gerçekten çok farklı bir iklime doğru gidiyor ve taraftarı da manipüle ediyorlar. Böylece taraftarın da objektif düşünmesini de engelliyorlar bu anlamda.
0: Yani zaten hepsini bir takım gözlüğüyle yazıyor. Yani belki biz de bazı not aldık yapıyoruz bilemiyorum ama süreç çok kirlendiği için futbol konusu biraz... Ya ben

0: bir haftadır konunun sürekli Montella üzerinden konuşulması seni çok rahatsız etti mesela.
1: Evet.
0: Yani o gün maçta ya Sinan Güneş'in son dönemini hatırlayın.
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Yani bundan farklı değildi. Yani kimse ya da Fatih Terim'in son dönemini hatırlayın. Bundan farklı değildi. Yani aynı şeyleri yaşadık biz. İsimler farklıydı. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir problem var bizim. Yapısal anlamda, federasyonlarda, milli takım havuzlarında, oyuncu tercihlerinde. Ya bu ülke Hollanda 2. liginden menajerlerin eliyle oyuncu seçtirdi ya Lucescu ya.
1: Evet.
0: Orası hala aydınlatılmadı yani.
1: Ki Lucescu bütün futbolcuları iyi bilen, iyi seçen, genç futbolcuları bir sistemin içinde kanalize eden bir teknik direktör. Buna rağmen etkilemeye çalıştık anladığım kadarıyla.
0: Ve orada mesela aydınlatılmadı. Lucescu'nun yardımcıları vardı, Türk yardımcıları. Orada yani kim oraya o oyuncuyu soktu konuşulmuyor mesela. Yücel bence o büyük bir faciadır yani. O iş aydınlatılmadı. Hangi menajer, hangi yardımcıyla orada iş tuttu ve oyuncuyu kim aldırdı oraya? Bunu açıklanabilirdi bu yani.
1: Zaten geçmişi fazla hatırlamadığımız ve konuşmadığımız sürece anladığımız kadarıyla bu soruları veya bu girdiğimiz sarmal devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Okancan. Son sözlerin varsa kısaca toparlarsan sevinirim. Çok az bir sürem kaldı çünkü.
0: Ya tabii üzücü Yücel. Yani inan bana ben futbol konusunda böyle yani futbol insanın ruhunu karartmaya başladı Türkiye'de. Ben evet. Bir heyecan veya bir merakım kalmamaya başladığını fark ediyorum. Yine bu hakim tartışmaları, yine işte biliyorsunuz operasyonlar. Yani biz yıllardır aslında bir tiyatro izlediğimizi düşünmeye başladım. Yani bazı şeyler gerçekten çok sıkıcı. 2026 yılı, ya vallahi ben yaşlandım, aynı şeyleri yaşıyoruz Yücel, bilmiyorum. İnşallah değişir.
1: Ben yine en azından bazı zamanlarda doğruları da gördük. Gördüklerimiz de var. Biraz daha objektif düşünen insanlar vardı. O dönemleri gördüğümüz için biraz daha rahatım. Çok teşekkür ediyorum Okancan. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikteydi. Bir dakikalık bir süremiz kaldı haber bültenimize. Sevgili dinleyiciler, 17 haber bülteninin ardından sizlerle 19'a dek birlikte olacağız ve sadece ve sadece futbolu konuşacağız. Bildiğiniz gibi yarın İtalya ile oynayacağız. İtalya'da milli takımımız Uluslar Ligi 4. karşılaşmasında ve bu maçı konuşacağız. Bunun dışında futbolda Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etti dün. Onun dışında Türkiye Futbol Federasyonu yarın bir toplantı yapacak. Bu toplantı veya salı günü bir toplantı yapacak ve yol haritasını bizlerle paylaşacak. Bakalım nereye doğru gidecek? Konuklarımız olacak, hep bunları konuşacağız. Önce stüdyo konuğumuz olacak spor yazarı Özgün Erdoğan. Ardından TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven. Ve daha sonra da teknik direktör Sayın Adnan Şentürk bizlerle birlikte olacak. Ve saat 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantı

0: Da uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu gerçekleştirildi. 1.593.198 aday sınavda ter döktü. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.11'i gösteriyor ve bugün pazar, bildiğiniz gibi bütün dinleyicilerimize iyi bir tatil günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Tatil yapmayıp bizim gibi çalışanlar da var. Onlara da iyi mesailer, iyi çalışmalar dileklerimizi buradan iletiyoruz. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Elinde birçok not yazarak gelmiş. Tabii ki sporun gündemini de, futbolun gündemini de not almış. Hala yazmakta. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Şimdi birçok notunuz var.
2: Evet, evet.
1: Anlatacağınız dinleyicilerimize bu notlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? O zaman ben direkt olarak buradan başlayayım.
2: Tamam, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun inşallah.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
2: Öncelikle tabii Türkiye'nin gündeminde Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı ve 7 kişinin, yani kendisiyle birlikte 7 kişinin gözaltına alınması, arkasından 2 kişinin adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılması, başkanla birlikte 4 kişinin de, yani toplam 5 kişinin de tutuklanmasıyla sonuçlanan bir olay. Soruşturma hala sürüyor ama suçlamalara baktım. Mobbing,

0: eziyet ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyorlar. Şimdi tamam, resmi belgede sahtecilikle suçlandıklarını kabul ediyor MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Ama diyor, ben herhangi bir mobbing de yapmadım ve herhangi bir şekilde de kimseye telefon edip bir baskı unsuru oluşturmadım.
1: Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bir hakeme görev verildikten sonra bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bu hakemi araması.
0: Evet.
1: Başarı dilekleri haricinde ve biraz daha şuna dikkat et, buna dikkat demesi mobbing midir, değil midir?
0: Açık bir mobbingdir hem de. Açık bir mobbingdir.
1: Şimdi bunu Ferhat Gündoğdu bunu mobbing olarak değil, iyi niyet olarak söylemiştir.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Bunun adı yani mobbingdir.
0: Zaten şöyle diyor ki, ben aradım, o beni aradı diyor. Bir abisi olarak ben de yanlış yaptığı yönünde kendisine telkinde bulundum diyor. Bunun neresi mobbing, neresi diyor eziyettir yani, herhangi bir baskıdır falan. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Ama şimdi eldeki kayıtlara bakıyoruz, işte telefon dinlemeleri.
1: Bir tanesi ses kaydı.
0: Tabii açık ses kaydı da var.
1: Kamuoyuna yansıdı.
0: Zaten hakim de herhalde bunu göz önünde bulundurarak bu konuda bir rapor hazırlamış. Tabii. Rapor vermiş. Raporun içerisinde neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama benim aldığım habere göre raporun içerisinde eziyet de var, şantaj da var, tehdit de var, hepsi de var. Şimdi böyle olduğu için tutuklandı. Ama kendi açıklamasına bakarsanız sadece ve sadece evrakta sahtecilikten suçunu kabul ediyor ve bundan tutuklandığını söylüyor. Ama öyle olmadığını da aldığımız bilgiler ve işte dünden beri biliyorsunuz bütün ifadeler ortada.
1: Evet.
0: Sosyal medya üzerinde dolaşıp duruyor. Oradan da net bir şekilde görülüyor. İki kişi istifa etti. Kendisiyle evet. Beraber Ferhat Gündoğdu ile beraber birisi daha MHK'den istifa etti. Ve Futbol Federasyonu da alelacele şu açıklamayı yapıyor. 7 ve 8'inde oynanacak olan, yok 6-7'sinde herhalde. Evet. 6-7 Ekim'de oynanacak olan Türkiye Kupası maçlarında Merkez Hakem Komitesi'nin yani kurulunun başkan yardımcısı hakem atamalarını yapacak diyor.
1: Evet.
0: Şimdi ben de şunu anlamıyorum. Eldeki mevcut imkanlarla, atayacağınız elinizdeki hakemlerle daha soruşturma sürerken onların gelecek ifadelerle böyle bir suçlamaya maruz kalmayacağını nereden biliyorsunuz?
1: Evet.
0: Hangi güvenceyle siz bunları atayacaksınız? Peki oraya atadığınız hakemler şimdi tamamen soruşturma kapsamında hepsi bir baskı altında hissediyor kendini. Eğer hani bizden de benden de bir şey çıkarsa, benim hakkımda da bir şikayet olursa, benimle ilgili de bir dosya çıkarsa diyor ki hepsi tedirgin yani. Siz bu ortamda hangi maçı yönettirebileceksiniz sağlıklı bir şekilde? Hangi maçın sonucuna bakarak da oradaki maç oynayan takımlar diyecek ki evet, burada alınan kararlar ve burada verilen kararlar tamamen adildir. Tamamen özgün ve özel bir federasyonun kurulunun verdiği kararlardır. Bu kanaate nasıl varacaklar? Öbür türlü hep kafada soru işareti olacak. Yani ben gerçekten bir süre ara verilmesinden yanayım. En azından bir temizlikse temizlik yapılacak, gidenler gidecek, yeni bir MHK seçilecek. Ondan sonra başlayın. Yani talandan mal kaçılır gibi olmaz ya. Futbolun geldiği noktaya bakın. Milli takımımızın noktasına bakın. Milli takımdaki futbolcuların başarısızlığın altında yatan da bu değil mi?
1: Olabilir.
0: Yani bunun da payı var. Yani tamamen dışarıda tutamayız. Gerçekten payı var. Orada maç yöneten hakemlerimizi Dünya Kupası'na niye çağırmadı UEFA, FIFA? Neden çağırmadı? İşte bunun için çağırmadı. Gözlemliyorlar bizi, her anımızı orada tek tek izleyip not veriyorlar bizim hakemlerimize. Alınan kararlar, verilen kararlar, yapılan uygulamalar, hepsinden haberleri var. Şimdi müfettiş gönderecekmiş UEFA, evet. Türkiye'ye. Peki neyi teftiş edecekler? Her şey ortada. Belgeler, bilgiler, dosyaya girmiş, hukuk dosyasına girmiş bir sürü şey var yani ellerinde.
1: Esasında özel bir kurum Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu burada kararlı ve doğru bir şekilde hareket edebilse, UEFA'nın oradan gözlemci göndereceği, müfettiş göndereceği, bunlar yapamaz.
0: Yapamaz.
1: Ama siz yapmıyorsanız da UEFA'da temsil edileceksiniz. UEFA'da temsil edilen bir ülkesiniz. O ülke olduğunuz için milli takımınız var, kulüpleriniz var. Kulüplerin

0: Futbol Federasyonu'ndan çıt yok ya. Çıt yok.
1: Salı günü konuşacakmış milli takım maçından sonra.
0: Ne olacak şimdi? Yani milli takım maçını biz her şeyde milli takım maçını mı alacağız? Biliyorsunuz bahiste de beklediler. Milli takıma işte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Şu Dünya Kupası'ndan sonra ne olacak? Dünya Kupası da bitti. Müşterek bahis, yasa dışı bahis, bilmem şike hepsi vardı. Şimdi nasıl yatıracaksın masaya? Hadi bir de bu eklendi. Bu da şike.
1: 19 Mayıs daha Süper Lig'e çıkacak ve Süper Lig'den düşecek takımlar belli olmadan sen ligi tescil
0: ettin. Yani şimdi oradaki takımlar itiraz etme hakkı yok mu var? Ya diyecek ki kardeşim ben bir puanla düştüm. Ya da ben gol avarajıyla düştüm. Benim maçımı bu hakem yönetti, iki maçımı. Peki o hakemin yönettiği iki maçta doğru karar verilmediğini ya da o takıma karşı haksızlık yapıldığını nasıl ortaya çıkarsa temize çıkaracaksın? Çıktı diyelim ki evet iki maçında yönetmiş, orada bir tane penaltısını vermemiş veya bir golünü saymamış. Ne yapacaksın? O takımı yukarı mı çıkaracaksın? Yani bunun vebali, günahı, bunun ceremesini niye o takım çekecek? Niye haksız yere düşürülen takım çeksin? Hiçbir şey yapılmadan olmaz. Ben gerçekten yılların bu spor yazarı, bu işe gönül vermiş, bu işin içerisinde canla başla çalışan birisi olarak şunu söylüyorum. Ben Futbol Federasyonu'nun, naçizane benim fikrimdir, yerinde olsam Türk futbolunun önünü açmak, en azından şey yapabilmek için arkadaş ayrılırım, istifamı veririm. Ben ayrılıyorum, yeni Futbol Federasyonu başkanını seçin. Yeni gelen başkan yeni merkez hakem kurulunu oluştursun ve bir an önce başlasın. Türk futboluna sekte olmasın diye, çabucak bitsin diye önünü açarım. Ama hala daha ya benim dahilim yok diye bir şey olamaz ya. Ben Futbol Federasyonu, ben işin patronuyum. Bir şirkette şirket batıyorsa patron çıkıp diyebilir mi benim haberim yok ya? Böyle bir şey olur mu yani?
1: Olamaz.
0: Yani batmış yani, batmış. Boğazına kadar pisliğe batmış ve benim haberim yok. Sonra da çıkıyorsunuz diyorsunuz ki biz gerekli belge bilgiyi zamanında savcılığa
1: Cumhuriyet Başsavcılığına
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettik diyorsunuz. O zaman biliyorsun yani. Biliyorsun. Niye devam ettiriyorsun?
1: Ama onlar da diyor ki ya siz bize açıklayacağınız zaman açıklamadan evvel bize haber verecektiniz diyor. Öyle bir yazı yazdık diyor. Niye siz önce açıkladınız diyor. Şimdi bir de o var. 11 ay sonra açıklıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani burada büyük bir sıkıntı var. Hani başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani büyük bir sıkıntı var.
0: %100 var. Bakın %100 var. Ben siz evet biraz daha kibar ve dediğim gibi aklı selim davranarak konuşuyorsunuz, çok haklısınız, ama ben kendi payıma şunu söylüyorum, burada ciddi bir sıkıntı var, çok ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntının da çok fazla ayyuka çıkması, çok fazla artık dünya kamuoyunda, dünya futbolunda, Avrupa futbolunda bizim daha da aşağıya inmememiz için herkes neyse üstüne düşen sorumluluk yapması gerekiyor. Yani burada var ya, kimse diyemez ki ben burası masumdur, burası temizdir, burada hiçbir suç yoktur diyemez. Bu işin içerisinde herkesin parmağı ve herkesin suçu var. Evet. Hiç kimse kendini dışarıda görmesin. Taşın altına elimizi koyduk. Kim elini koydu? Kim elini koydu?
1: Şöyle ki hatırlarsınız 2024'ün sonuydu bildiğim kadarıyla. Sayın Ali Koç'un bir serzenişi vardı.
0: Evet.
1: Topluma. Antalya bölgesinden özellikle 20-30 hakemin hakemlik dönemlerinde mobbing ve sıkıntı yaşadığını anlattı. Ve bunları da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Futbol Federasyonu Başkanı'yla konuştu. Ardından bunun devamının geleceğini söylemişti 2024 yılında. Hatta Fenerbahçeli taraftarlar dedi ki bize ne kardeşim hakemden, biz takımımıza bakalım, şampiyonluk göremedik, odur budur diyerek Sayın Ali Koç'u da çok fazla eleştirmişti.
0: Doğru.
1: Şimdi o da birçok yerde evet biz bunları geçemezsek şampiyon olamayız, burada bir yapı var demişti. Herkes şunu söylemişti, bu yapı ne demek kardeşim, ne yapısı demişti. Anladık ki bir yapı kırıntıları da olsa var ve bu yapının çözülmesi gerekiyor. Anladığımız kadarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı şikayet eden hakemler var. Orada suç duyurusunda bulunan hakemler var. İçeri alınan, tutuklanan, tabii ki daha şu anda suç anlamında bize gelenleri biz söylüyoruz.
0: Evet, evet.
1: Ama daha son

0: fezlekelerin yazılması lazım. Bununla ilgili iddianamenin yazılması lazım ve sonuca ulaşması lazım. Ama buradaki olayı da görmeye başladık. Bir şeyler geliyor. Geliyor, gelmekte olan.
1: Zaten Ali Koç'un biliyorsunuz şöyle de bir lafı vardı. Bu hakemlerle Türk futbolu ileriye gitmez.
0: Evet.
1: Bu Türk futbolunu...
0: Söylendi yani, o anlamda
1: evet.
0: Söylüyorum.
1: Evet, söylendi de fakat bir şey yapılmadı. Yani tamam, suç duyurusunda bulundunuz. Niye gereği yapılmadı?
0: Gereğinin yapılmaması şu. Şimdi bir, Fenerbahçe şampiyon olamıyor kardeşim. Biz saha içine bakalım kardeşim diyerek Sayın Ali Koç'u ve Fenerbahçe'nin gelen teknik direktörlerini devamlı olarak eleştirdik. Şimdi bir tanesi kimdi? Jorge Jesus. Bu ligin sportif gerçekliği yok dedi bütün dünya basını ve hala demekte. Röportajlar olduğu zaman. Mourinho aynı şekilde. Mourinho'ya biz spor basını olarak demediğimizi bırakmadık.
1: Evet.
0: Şimdi söyleyenler var esasında ama uyananlar var, görenler var. Ama bunun adı konmadığı için... Daha doğrusu,
1: asıl görmesi gereken görmediği için.
0: Evet.
1: Yani Futbol Federasyonu bu işi görmediği için böyle,
0: evet,
1: oldu.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe kulübü gibi Türkiye'nin güzide kulüplerinden birinin başkanı, ki Ali Koç da saygın bir
0: iş adamı.
1: Evet, çok önemli bir ailenin, şirketin başındaki bir insan. Böyle bir serzenişte bulunup arkasından da suç duyurusunda buluyorsa ve bunu dikkate almıyorsa Futbol Federasyonu yönetimi ve başkanı, asıl suç oradadır. İşte yani biz suçsuzuz diyemezler yani. İşte hakemlere uygulanan mobbingi ortaya koymuş, şikayet etmiş.
0: En son Kayseri Spor Lig'den düştükten sonra Kayseri siyasetçiler çeşitli partilerden çok fazla,
1: evet,
0: belge gönderdiler.
1: Evet, evet, evet, ama hiçbiri dikkate alınmadı.
0: Dikkate alınmadı.
1: Şimdi ne oldu da düğmeye basıldı ya da ne oldu da birdenbire böyle ortaya çıktı ve çıktıktan sonra da herkes... hani masumiyet karinesine,
0: evet,
1: arkasına sığınarak biz masumuz, biz masumuz, biz masumuz demeye başladı. Tutuklanmalar, yakalanmalar, işte sorgular, bilmem neler peş peşe geldi. Demek ki bir şeyler varmış. Vardı peki, şimdiye kadar niye hiç sesini çıkarmadınız? Ki biz dışarıdan bir insanız. Bakın, televizyondan izlediğimiz kadarıyla, statta yukarıdan izlediğimiz, spor yazarlarının ayrılan bölümden izlediğimiz kadarıyla hakemin saha içerisindeki tutumunu ve hatalarını görebiliyoruz. Gözlemci sağ kenarında göremiyor mu? Rahat rahat görüyor. Takımlar zaten şikayetçi görüyor. Futbolcular şikayetçi. Federasyon nasıl kulağının üstüne yatar ya? Nasıl yatar bütün bunlara rağmen? Ve bas bas bağırdık. Federasyon başkanı geçtiğimiz sezonun ikinci devresi başlarken demedi mi bariz hatalara izin vermeyeceğiz artık diye? Bariz hata demek, şike demek. Siz bunu kendiniz de zaten dillendirdiniz başkan. Peki niye bir işlem yapmadınız? Niye bir hamle yapmadınız ki... Hani daha fazla bu iş dallanıp budaklanmadan, daha fazla futbola zarar vermeden keselim bu çürüyen kolu, kaldırıp atalım niye demediniz? Bu hale getirdi futbolu. Şimdiki haline bakıyoruz. Ondan sonra da ah vah ah vah biz niye bu hale geldik? İşte böyle geliriz ya. Sorumlular sorumluluklarını bilmezse, yapması gerekenlerini yapmazsa, duyup da kulağının üstüne yatarsa, görüp de gözünü kapatırsa, o zaman böyle olur.
0: Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Hani son bir dakika, iki dakika içindeyiz, reklama gireceğiz. Şu var, programın başında Sayın Kıbrıslı'yla da konuştum saat 1.30 civarında. Şimdi bir büyüyen bir pasta vardı,
1: evet,
0: Süper Lig'de.
1: Evet, evet.
0: Ve taraftarlar da önemli oyuncuları da seyrediyor. Odur budur diyerek Türk futbolunun gerçekten bir yükselişini görmüştük.
1: Evet.
0: Ama bunun devam etmesini isterken bu oldu. Şimdi benim birçok arkadaşım ya bunları gördükten sonra, bunları duyduktan sonra ben artık futbolda maç seyretmem diyen arkadaşlarım var benim.
1: Çok.
0: Artık çok. Biz bir de naklen yayın için yayıncı kuruluşa bu kadar... Para ödeyip de seyretmek istemiyoruz kardeşim bu rezillikleri diyen birçok insan var, futbol sever var.
1: Tabii, ya da neyine güveneceğiz?
0: Evet.
1: Ben izleyeceğim takımımın maçını, abone olmuşum, vermişim parayı, maçını izliyorum, hakem katlediyor, kimse sesini çıkarmıyor. Ben o zaman niye izleyeyim ben bu maçı ya?
0: Hadi onu da bırakın, hakem izin vermiyor. Peki yayıncı kuruluş en az 20 kamerayla çalışıyor.
1: Evet.
0: Bakın en az hani 15 kamerası net. 15 kamerayla pozisyonları VAR merkezine,
1: evet,
0: göndermiyor veya gönderemiyor ya da eksik.

0: eksik gönderiyor.
1: Ya da engelleniyor bir şekilde.
0: Evet.
1: İşte tabii.
0: Şimdi bunu, şimdi VAR hakemine biz evet kızıyoruz VAR hakemi. Ya kardeşim burada bu pozisyon var. Belki de adama net bir şekilde farklı bir pozisyonun farklı bir görüntüsünü izletiyorlar.
1: Tabii o da olabilir. Yani burası dediğim gibi bizim ülkemizde bu tür şeyler zamanında yaşandı, yaşanıyor da.
0: Şey önemli bir hakem diyor ki ben diyor gittim VAR'a çağırdılar. Benim gördüğüm kadarıyla penaltı değil diyor. Ki bunun videoları da var. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bulur. Diyor ki ben gittim. VAR dedi ki işte o pozisyon penaltıdır. Peki gösterin görüntüyü. Burada elimizde var. Şimdi penaltıyı ver sonra göstereceğiz. Gösterin görüntüyü diyor hakem. Evet. Hakem gösterin diyor. Elimizde var. Merak etme o görüntü şu anda çıkaramıyoruz. Maç bitiyor. Penaltıyı veriyor. Penaltı gol oluyor. Maç bitiyor. Diyor ki hani o penaltı pozisyonu bana yollayın. Hani içim rahat etsin.
1: Tabii en azından kararım doğru olduğunu görüyor.
0: Onu şu anda size gönderirsem suç diyor. O zaman ben göreyim ki. Anlatmak istediğim bu. Yani o kadar fazla hakemler evet hakemlerin hatası var mı? Var ama yani bir yerinde görevini yapmadığı için hakeme de bastırıyoruz, baskı uyguluyoruz.
1: Yüce Bey, zincirleme hepsi birbirine evet. bağlı değil mi? Yani bunlar evet. her biri zincirin evet. halkası değil evet. mi? Bir tanesi koptuğu zaman zaten kopuyor. Evet. Yani VAR işini yapmasa, hakeme baskı yaparak bu işi yaptırırsa, hakem suçlu. Ben ne yapayım?
0: İşte offside'ımsı.
1: Evet.
0: Sivas Spor maçında, evet. Galatasaray maçında offside'ımsısı. Yani bununla da, yani ve yılların hakemi offside'ımsı diyor. Yılların hakemi VAR'dan offside'ımsı diyor.
1: Evet.
0: Böyle bir şey var mı? Offside yok. Çizgide, kale çizgisinde adam. Birisi direkte, birisi kale çizgisinde.
1: Yani offside'ımsı verilebilir de verilmeyebilir de. Yani yumuşatmaya çalışıyor işi. Daha doğrusu kılıf uyduruyor.
0: Kuralında offside'ımsı diye bir şey yok.
1: Zaten kılıf uyduruluyor işte. Ona bir kılıf uyduruluyor.
0: Yani olay bu. Yani çok değişik yerlere gitti yani Türk futbolu.
1: Gitti ama artık yani gideceği yerde kalmadı bence. Bundan sonra artık dibe vurmuş durumda. Buradan çıkarmak için herkes lütfen.
0: Vallahi ben basketbol maçlarını, voleybol maçlarını seyrediyorum.
1: Ben de seyrediyorum.
0: O kadar basit.
1: Ama Avrupa'dan da futbolu izliyorum. Yani.
0: Evet.
1: O gerçekten evet. beni tatmin ediyor. Baktığım evet. zaman, izlediğim zaman. Voleybolda çok güzel maçlar da oynanıyor. Basketbolda güzel maçlar oynanıyor. En azından şunu diyemiyoruz ya. Burada da hakem hatası yok kardeşim. Evet. Yani yok, bilerek isteyerek takımı katletmiyor.
0: Çocuk 5 yaşında 6 yaşında statlarda gezen bir futbol sever olarak bunu söyleyebiliyorsa soru işareti.
1: Tribünde ağlayan kaç tane çocuk evet, gördük ya. Evet. Gözyaşlarına boğuldu ya evet. haksız yere yapılan olaydan evet. sonra. Maalesef. Yazık değil mi o çocuklar bizim gözümüzde.
0: Şimdi bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.36'yı gösteriyor. Şimdi de TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven telefon hattımızda. Sayın Seven, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yarın İtalya maçı var. 3 maçımızda puan alamadan geldik bu noktaya. Arda Güler yok, Barış Alper Yılmaz yok, milli takımın havası yok, milli takımda teknik direktörün bilmiyoruz şu anda ne durumda ama gerçekten bizim de havamız yok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yarınki maçı ve nasıl bir sonuç alınabilir?
2: Evet, bu ilk kez uygulanan bir formatı olumsuz bir şekilde yaşıyoruz. O formatta neydi? 10 gün içerisinde 4 maç oynayarak Uluslar Ligi'ndeki grup maçlarının önemli bir bölümünü, ayağını tamamlamaktı. İlk kez oynuyoruz dediğimiz gibi. Tüm takımlar da ilk kez oynuyor, kabul ediyorum. Yani Türk milli takımı bu formatı, bu dönemi iyi geçmedi, geçemedi. Yarın galibiyet alsak dahi, ki size bahsettiniz, havamız genel itibariyle baktığımızda baştan aşağı, yani camia, taraftarlar, futbolcular, federasyon, yani teknik direktör pozisyonuna baktığımızda çok da iyi değil maalesef. Beklentiler çok da yüksek değil. Bu formatın böyle kırıcı olma ihtimalini sanki öngörerek de ben Sayın Montella Fransa maçı, evet, maçta önce de sormuştum. Yani 4 kırıcı maç 10 gün içerisinde Allah korusun istediğimiz bir sonuç olmazsa mental olarak sonuçlarına hazır mısınız diye sorduğumda tercüme edilirken ilk cümlesi şu oldu: direkt de sorabilirdiniz dedi Sayın Montella.

0: yani neyi sorabilirim, direkt istifa edecek misiniz ya da görevde alınmayı bekliyor musunuz gibi. Ben o şekilde sormadan işte dolaylı olarak da sordum ama kendisi 7-8 dakika bir cevap verdi. Yani futbol acımasız olduğundan bahsetti. Elde edilen geçmişte 3 yılda elde edilen başarılara değindi. Ve sonrasında da yapacağım çok iş var. Milli takım Dünya Kupası'nda başarısız olduktan sonra gelen teklifler vardı bana. Ben hem ayrılmadım, istifa etmedim, hem de o teklifleri değerlendirmedim. Milli takımla ilgili beklentilerimiz, yapacağımız çok şey var diyerek de genel geçer bir cevap ama uzunca süre bu soruyu da cevaplandırmıştım. Şuradan da yola çıkarak da değerlendirmeye devam edeyim. 3 maçı 3'e kaybedildi. 4 maçı 4'e kaybedecek noktadayız şu an için evet. Söylemek gerekirse. Ama benim için şöyle bir şey var. Ya ben Uluslararası A Ligi. İşte efendim Almanya ile oynayacağız. İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya. İşte oynuyoruz. Yani şöyle bir durum var. Bu takımların seviyesinin bir altındayız. Biz genel itibariyle baktığımızda. Bak genel evet. itibariyle baktığımızda. Ha, biz Paraguay'a da yenildik. Avustralya'ya da yenildik. Dünya Kupası'nda bundan 3-4 ay önce, ayrı konu ama biz bu takımların bir tık altındayız. Yani baş altı seviyesindeyiz. Burada da bu net bir şekilde skor bazında görüldü. Yani Fransa maçının belli dakikalarında iyi oynadığımızı, İtalya maçı ikinci yarısında bir toparlanma yaptığımızı da gözlemliyorum. Belçika maçının ikinci yarısında iki gol yememize rağmen yine belli dakikalarda biz atacakmış gibi beklerken beraberlik golünü, iki ve üçüncü golleri yediğimizi hatırlıyorum. Genel itibariyle de ama iyi futbol oynamadığımızla ilgili ben de dahil olmak üzere herkesle genelde kanaat var. Şimdi gazın havanın kaçtığı ile ilgili dün de belirtmiştim ama detayı söylemeyeceğim. Dakika 90+2 sarı kart sınırında olan Arda rakibiyle gereksiz bir şeydi didişerek ki hep böyle sempatik kanaldan sorunu da halletmeye çalışan genç arkadaşımız orada rakibiyle didişti ve sarı kart gördü, cezalı oldu. Barış Alper oyunun belli bir dakikasında çıkmıştı. Kenarda yedek kulübesinde eşofmanları otururken dördüncü hakemle didişti, sarı kart gördü. Bu iki oyuncumuz da gördükleri kartlarla birlikte cezalı duruma düştü. Bakın bunları ben satır arasında ve detay açıyorum. Bu iki evet. kardeşimiz de milli takıma çok katkı yaptılar. Yapacaklar da. Montella'nın da gözleri bu isim. Hem Barış hem Arda Güler ama ya bu iki oyuncu da son maçı oynamak istemediler. Bunu net bir şekilde yaptıklarıyla yani sahada bir şeyler yapmaya çalıştılar ayrı konu ama son hareketleriyle de bunu bize gösterdiler. Gazının ve havasının kaçtığını göstermek anlamında bir detay diye düşünüyorum. Ya çok da ümitli değilim belki ama hani İtalyan bir hocanın 40. maçına çıkarken, İtalya'da 40. maçına çıkarken son maçım olacak mı diye de kafamıza soru işaretleri geliyor. Çünkü federasyonda sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Milli takımda bunlardan sıkıntı yaşanınca daha da büyüyor. Federasyon başkanlığını iki şey ayakta tutar ya da tutamaz. Evet. Tutar ya da tutamaz. Bir, milli takım başarısıdır. Olursa ayakta kalırsınız. İki, hakemlerin ligde göstereceği başarıdır. Bu da sizi ayakta kalmanı sağlar. Şu anda ikisi de dezavantajlı. Hem milli takım iyi gitmiyor hem de hakemler zaten merakıyla baştan aşağı bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden bu sürecin devamında belki Montella'ya da teşekkür edilip belki yolların ayrılması süreci de yaşanabilir, şey olabilir. Kasım'da da zaten iki maç olacak. Fransa ve Belçika maçlarıyla Uluslar Ligi tamamlanmış olacak. Ama ben Uluslar Ligi olayında değilim. Uluslar Ligi'ndeki bu FIFA sıralamasında ilk 10 sırada bulunan bu 3 takımla oynama noktasında aman aman bir beklentim yok. Benim için Avrupa Şampiyonası 2028 var. Oraya götüremeyen hoca gider. Bakın oraya hangi hocayla gidersek, Montella ile gidersek ya da X hocayla gidersek, oraya bizi 2028'e götüremezse eğer, İngiltere Adalar grubuna götüremezse o hoca gider. Orada da çok iyi sonuç alınmazsa, onun ardından da gidilip de sonuç alınamazsa oradan da gider. Ama ben Uluslar Ligi'nde 4 kırıcı maçın olduğu 10 günde bize yakışmayan da bir futbol olsa da ondan olumsuz sonuçların ardından bir hocanın, X hoca, Y hoca, Z hoca fark etmez, Montella hoca, ben gönderilmesini doğru bulmadığımı söylemek isterim. Onu bir kez daha beyan edeyim. Ama yarınki maçtan da çok da fazla ümitli değilim.
1: Şimdi Sayın Erhan Seven, siz de milli takımların içinde basın toplantılarında oldunuz, devamlı kamplarda bulundunuz ve oralarda hani moral motivasyonlarına baktınız, milli takım teknik

0: direktörüyle oyuncuların arasındaki ilişkiye baktınız. Şimdi burada bu Futbol Federasyonu'nun içinde yaşananları ne diyelim, biraz daha yumuşatarak milli takım oyuncularını biraz daha bu maça kanalize edecek insanlar veya insan var mı Montella'nın dışında? Bunu niçin soruyorum? Biz özellikle Dünya Kupası'nda, ki ben biraz hayret ettim, onu hiç unutmuyorum o röportajı. Siz de duymuşsunuzdur. İşte futbolcularımıza mentorlar eşliğinde biraz daha oraya adapte olmasını, medyadan az etkilenmesini sağlamak için mentorlar olabilir miydi dediler. Benim ihtiyacım yoktu dedi. Şimdi o milli takımı, yani Futbol Federasyonu'nun öyle bir görevlisi var mı milli takımda futbolcuların bunlardan daha az etkilenmesi için?
1: Hatta o sorunun cevabını mentor benim demişti. Hatırlayacağız
0: evet,
1: öyle.
0: Evet,
1: değil
0: evet.
1: mi? O şekilde de bir kendinde o yere koymuştu Montella. O günden sonra da böyle bir görevlendirme olduğuna dair bir bilgimiz yok. Yani yok diyebiliyoruz. Evet. Onu söyleyebiliriz ama gerekli mi? Gerekli bence de. Çünkü futbol bir bütün. Sadece olaya fizik anlamında kondisyon vermek anlamında, ki bir milli takım kampında bir maç öncesinde 3 gün önce beraber geliyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz. Bu kamp biraz daha uzun oldu veya birliktelik biraz uzun oldu, kabul ediyorum, ama orada bir kondisyon yüklemesi zaten çok zaman açısından mümkün değil. Teknik taktik olarak evet, zaten 3 yıldır bir taktiğiniz veya bir teknik yüklemeniz var mı? O konuda var olduğunu düşünüyorum. Ben bir taktik ve sisteminin olduğunu düşünüyorum. Bazen sistem tıkanabilir. Şu an o tıkanıklığı yaşıyor milli takım, onu söyleyeyim. Yani milli takımın bir sistemi olmadığını iddia etmek bence doğru bir şey değil. Bugüne kadar kimileri tarafından kabul görür görmez bilemem, ama bir sistemle gelindi. Ama o sistem tıkanabilir. Bu Brezilya'sında da oldu. Efendim şu anda İtalya'sında da var. Bizi 4-1 yenmesine rağmen farklı ülkelerde farklı zamanlarda oldu. Klopp gel bizi kurtar dendi. Almanya'sında da var. Klopp da şu anda belli oranda ancak merhem olabildi. Tam anlamıyla da olamadı. Şu anda bir takım onu yaşıyor. Onu yaşarken de aşmayı sağlayacak unsurlardan biri de futbolcunun sadece fiziğini dokunmak, sadece efendim teknik taktik vermek, kondisyon yüklemek değil, işte bir anlamda ruhuna dokunmak da gerekiyor. Bir anlamda onların düşünsel dünyasına da dokunmak gerekiyor. Bu işler içinde spor terimlerini bilmek kaydıyla, bakın bazen mentorlar da getirip genel ifadeler kullanılabilir, evet, genel sözler söylüyor. Ben o tarafında da değilim olayı. Spor terapisini de bilecek şekilde, spor mentörlüğünü yapacak şekilde geçmişi olan, ilintisi olan, balansı olan kişilerin varlığı da bence önemli. Burada sadece bu olayı işte mental yorgunluk veya sıkıntıları gidermek için günlük hayatta gereken psikolojik desteği sağlamaktan ziyade sportif anlamda da ilintisi, balansı olan kişilerin mentor olarak görevlendirmesinden yanayım. Yani genel geçer sözler söylemek yerine belki nokta vuruşu, söyleyeceği bir detay, söyleyeceği bir cümle o oyuncu tekrar kıpırdama ve harekete geçirme noktasında olmalı. Maçı bilmeli, maçları izlemeli, maçı görmeli. O kişiler eğer mentörlük görevinde yapıp da futbolla da alakası varsa bence katkı yapabilir. Yoksa genel geçen şeyler söyleme noktasında olunması, günlük hayattaki sözlerle bunun geçiştiriliyor olması bence mantıklı değil. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Sonra da tekrar yeniden başta söylediğimi söyleyeyim. Bir mentor görevlendirmesi yapıldığı yolunda bir bilgimiz yok. Ama olması gerekir mi? Bence de katılıyorum sizlere. Olması mutlaka gerekir diye düşünüyorum.
0: Şundan söylüyorum. Ne kadar İtalyan da olsa, ne kadar Akdeniz'de bir ülkenin mensubu da olsa, şimdi futbolun dili, vatan, bayrak, biliyorsunuz Fatih Terim'in soyunma odasında neler konuştuğunu, Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına inip neler söylediğini, Şenol Güneş'in, Ersun Yanal'ın, şimdi bunları dinledikten sonra yani orası farklı bir yer, soyunma odası ve insanları farklı cümlelerle etkileyebiliyorsunuz. Eğer milli takımda Türk oyuncular, ki çoğunlukla onlar var ve onların o dilini, o yüreğindeki ateşi eğer yaktığınız anda Orada farklı bir şeye bürünüyor futbolcu. Şimdi siz ben mentorum deyip evet aslanım bunu yapacağız, şunu yapacağız ama yani bu bir İtalyanın yapacağı bir şey değil diye düşünüyorum Erhan Seven.
1: Evet, şimdi dün de yayında söylemiştim. Daha önce defaten farklı platformlarda hem radyo hem televizyon ya da internet ortamlarında ve sizlere de söyledim hatırlıyorum. Ben Türk milli takım başına Türk hocana yanıyorum. Yani evet. Bu cümlem benim artık biraz alameti farikam oldu ama sonuç itibariyle yabancı bir hoca gelmiş ve devam edecekse o hocaya da hep destek, tam destek. Bu da hemen arkadan destek unsuru cümle olarak da devam eder. O kişiyi daha başta yaralamamak, başta daha zedelememek anlamında ki göreve geldiği tarih 21 Eylül 2023'tür. İmza töreni 27 Eylül 2023'tür. İlk maçı da 12 Ekim 2023'tür Montella'nın. Yani 3 yıl geçti. 3 yıllık bir süre içerisinde de tam 3 yılın bitmesinin içerisindeyiz. Epeyce de bir zaman geçti. Aslında zaman zaman kendisini Türk gibi hissettiğini söylüyor. Zaman zaman Montella Hoca, zaman zaman hani ben pasaport alacağım, o noktadayım, verilecek, alınacak, onlar konuşuluyor. Ben de Napoli tarafındayım, İtalya'nın o milliyetçi yoğun duygusal tarafındayım diyerek Türk milletine ve Türkiye'nin o yoğunluklarına, milli duygular yoğun olma yönüne atıfta bulunuyor, gönderme yapıyor. Ama biraz önce bahsettiğiniz isimlerin birisine katılmamak demekti. Saydığınız isimlerin hemen hemen hepsinin o Türk milli takımının motivasyonuna katkı yapacak isimlerin pozisyon ve seviyesinde olma şansı yok. Onu çok net, evet, bir şekilde söyleyeyim. Evet. Yani Türk teknik adamların motive etme noktasındaki seviyesine ulaşma şansı yok. Arada bir tercüman var. Evet, dokunuyordur. Evet, ateşli sözler söylüyordur. Evet, bazı sözleri Türkçe söylüyordur. Ama o noktada olma şansı bence de yok. Ha, ama buradan da kadın voleybol takımımızın hocası da İtalyan. Ona baktığımızda şu anda erkek voleybol takımında bir seviye atlama noktasına geldiğinde yine yabancı hocayla belli noktaya geldiğinde gözlemliyoruz. Milli takımımız da Avrupa Şampiyonası'na lider gitti. Son 8 yaptı. Dünya Kupası'nda baraj maçı oynadı. İspanya'nın ardından Romanya, Kosova geçti. Galler'in ardından 2. olduk Uluslar Ligi'nde. Baraj maçı oynadık Macaristan'la. Oradan A Ligi'ne yükseldi. Şu meşhur A Ligi'ndeyiz şu anda. Aslında bir başarı var mı? Şu ana kadar da var. Ama Dünya Kupası'nda sabahlara karşı sabah saatlerinde bizi hüsrana uğratan sonuçların da beraberinde gelmesiyle birlikte yaz aylarından bu yana Montella'ya karşı da bir tepkisellik oluştu. Ardından da benim zaten hani tırnak içerisinde beklediğim diyeyim. Ben öyle bu maçlarda çok yüksek iyi skorlar beklemiyordum. Beklediğim şekilde gelişti maalesef ama biraz oyun biraz mücadele diyordum. Fransa maçında o mücadele gördüm ama diğer maçlarda çok istediğim seviyede değil. Ya böyle baktığımızda sizin sorunuzun da hani biraz alt metninde zaten benim hayata bakışımla alakalı da cevabım var ama yani Türk milli takım başında Türk hoca olması anlamında. Ama şimdi Montella'da ben bu süreçte yaşananların ardından go home, thank you very much diyecek noktada hissetmiyorum kendimi. Kendi adıma bu bireysel taraftardır ama genel itibariyle Montella'ya karşı bir olumsuz bakış açısı var. Belki de yarın gece saat 00:00 civarında belki de çok daha farklı bir şeyler konuşuluyor olabilir. Onu da hep beraber göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Süreçte o kadar federasyonla, Türk futboluyla o kadar karmaşık bir hale geldi ki arada Montella'nın varlığı da hani kaybolup giderse Montella takımdan ayrılırsa da kimsenin şaşırmayacağı bir sürece doğru hızlı adımlarla gidiyoruz. O da bir gerçek. Onu da belirtmekte fayda var. Türk milli takımının başında görev yapacak en az 7-8 kaliteli Türk hoca var. Ben dün de söylemiştim. Montella'nın gitmesine taraftar değilim ama gitmesi kesin eşitse benim bir numaralı favorim Aykut Kocaman'dır diye. Ben bunu bir kez daha yinelemek isterim. Belki 3-5 yıldır çalışmadığı için hemen tepkiler geliyor olabilir. Ya da bir başka bakış açısıyla da tepkiler geliyor olabilir. Ben o bakış açısıyla söylemiyorum. Şimdi isimlendirme, seslendirmeme gerek yok. Ama benim o anlamda dingin bir şekilde hakimiyeti de kuracak şekilde favorim Aykut Kocaman'dır diye bir kez daha söylemek isterim.
0: Şöyle ki gerçekten çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani Şimdi beni mikrofondan aldınız, başka bir yere götürdünüz. 2 sene çalışmadım ama tekrar geldim. Eğer ben bu mesleği yapıyorsam, bu meslekteysem bir dakika belki bir program açılışında bir sıkıntı yaşayabilirim ama ardından devam ederim yani mesleğime. Şimdi hani bu tekrardan yürümeyi öğreniyor gibi bir şey değil.
1: Sayın Aykut, sıkıntı yok.
0: Aykut Kocaman'a da yani o kadar haksızlık yapılıyor.

0: ki efendim takım çalıştırmıyordur. Yani bu adam futbolu
1: Evet.
0: en üst düzeyde oynayan bir futbolcu, gol kralı, aynı zamanda teknik direktör olarak şampiyonluk almış. Hani Fenerbahçe'de kupayı almış. Aynı zamanda yarı final oynatmış. Aynı zamanda Konyaspor'da da kupayı
1: Haklı.
0: kazandırmış. Ligi üçüncü bitirtmiş. Yani bu
1: Evet.
0: yadsınamayacak bir şey. Çok ayıp ediyoruz biz Aykut
1: Kocaman
0: Kocaman'a, Türk
1: hocaya
0: medyası
1: diyaloğum var.
0: olarak.
1: Benim Aykut Kocaman hocamızla da diyaloğum var. Yani onunla zaman zaman sohbet etme şansımız da oluyor telefon aracılığıyla.
0: Evet.
1: Yani eğer insanlar onunla konuşabilirse, ki konuşan, konuştuğu gazeteciler ve ortamlar da var. Onun ne kadar futbol içerisinde olduğu, onun ne kadar futbolla yatıp kalktığı, onun ne kadar dünya futbolunu takip ettiği, Türk Ligi'ni zaten hani biraz otomata bağlamış bir şekilde, düzenli bir şekilde takip ettiğini görürler. Yani o nedenle ben de bu cümleyi asla ve asla, yani 5 yıldır görev yapmıyor, o yüzden hoca
0: Tabii,
1: yapmasın,
0: biliyorum.
1: görev yapmasın diye bunu Fenerbahçe için de söylendi, milli takım için de söyleniyor zaman zaman. Asla kabul etmiyorum. Hoca gelir, bıraktığı yerden devam eder, tıkır tıkır işini yapar. Ama şöyle de bir cümle var. Yani biz Aykut Hoca ve ismini zikrediyoruz ama var olan hocaya da ben saygısızlık yapmak istemiyorum. Yani kendi
0: Çok
1: adıma
0: doğru.
1: ya Montella'nın gitmesi anlamda bir beklenti diye bir beklentim var diyerek bunları söylemediğimi yayının başında söylemiştim
0: Evet,
1: ama hani
0: evet.
1: yeri gelince tekrar soru üzerine, ki ben konuyu da açan da benim Aykut Kocaman anlamında, dile getirme ihtiyacı hissediyorum. Hocayı koyun şu dakika, yarınki İtalya maçından sonra anında takımı derleyecek, toparlayacak noktaya da gelir. O da ayrı bir konu. Ama var olan hocaya da dediğim gibi 40. maçı 3. yılı bitmek üzere, kolay da bir şey değil, kolay da bir süre değil, kolay da bir maç sayısı da değil. Aslında bu turnuvaya, yani bu Uluslar Ligi'ne başlarken milli takımın yenilgi sayısı 10'du, beraberlik sayısı 5'ti. 21 de galibiyeti vardı. Bakın,
0: Evet.
1: yenilgi ve beraberliğinden çok daha fazla galibiyet olan bir takım pozisyonundaydı. He, o zamanlar kimlerle oynadık? Detonyalarla oynadık, efendim, Gallerle oynadık, İzlanda oynadık gibi denebilir. Ama sonuçta ben A Lig'in işte bu kırıcılığı diye vurgu yapmıştım. A Ligi beklentisi olan, evet efendim, biz İngiltere, Fransalar, İspanyalar, ya öyle bir durum, öyle bir şekilde, seri bir şekilde bu ülkelerde oynamak kolay bir şey değil. Hele hele bu 4 maçlık 10 günlük periyot asla asla bize uygun değildi. Bunu hoca da belirtiyor. 3 günde bir ifadesi. Şimdi formda iyi bir şekilde olan takımlar adına 3 günde bir oynamak belki iyi olabilir ama travmatik bir durumdan gelmiş, 3 ay önce sıkıntı yaşamış, 3 ay uzun bir süredir ama futbolda da uzun süre olmayabilir, biz de onu yaşıyoruz. Böyle takımlar adına da sıkıntılı bir 3 günde bir maç periyodu yaşanıyor. Bu da beraberinde bu sonuçları getirdi. Tekrar Aykut Kocaman'la ilgili bir cümle, yani onu ben milli takımda görürsek de kendi adıma futbol, Türk futbol adına ve milli takım adına da iyi bir sonuç olacağını da düşünüyorum. Ama var olan Montella'ya da saygısız etmemek kaydıyla.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi
0: Sağ
1: akşamlar
0: olun.
1: diliyorum.
0: TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Bir reklam arası, şarkı var. Ardından tekrar birlikteyiz son bir saatte.
2: Reklamlar.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.01'i gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi pazarı bekleyeceğiz. Ama biz bir saatlik spor gündemi programımız var. Yine milli takımı, sporun gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Özgüner Bey, şimdi tabii ki bu federasyonda yaşananlar var. Merkez Hakem Kurulu başkanı istifa etti. Hakemlerin şikayetleri var. Şikayet edilen hakemler var. Gözaltına alınan hakem ve yardımcısı var. Peki basın, spor basını ne durumda? Hem milli takım maçı varken, bu kadar olay varken spor basını nasıl görüyorsunuz?
2: Spor basını şu anda elinde gelen bilgileri yansıtmakla yetiniyor. Fazla bir şey yapmıyor.
1: Ben biraz süzgeçten geçirdikten sonra verdiklerini düşünüyorum. Gazetelerinin politikasına göre.
2: %100 öyle yapıyorlar. Hani çok sert ve hani artık bıçak kemiğe dayanmış, ne olacaksa olsun demiyorlar. Ama şunu bekliyorlar, yargılama sürüyor. Yargılamanın sonucuna göre hareket edecekler. Özellikle mesela bakın, Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Diyor ki, temiz futbol adil oyun anlayışı gereği çalışmaları kararlılıkla sürdürmektedir Futbol Federasyonu diyor.
1: Hangi?
2: Temiz oyun, temiz futbol adil oyun. Şimdi temiz futbol adil oyunu biz gördük mü? Görmedik.
1: Yani gördüğümüz

0: kadarıyla WhatsApp'ta yapılan konuşmaların, yazışmalarla ne futbolun temizliği var, ne
1: oyunun temizliği,
0: oyunun adaleti var.
1: Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi bunu açıklamış, arkasından da diyor ki yasa dışı bahis konusunda üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya, kurumlarla da işbirliği yapmaya devam ediyoruz.
0: Ya ama başında siz yapmadınız ki.
1: Abi bahis olayını sen niye buraya getirip sokmuşsun şimdi?
0: Hayır,
1: sen
0: oradan kulüplerin idarecilerine havuç gösteriyor.
1: Evet.
0: Havuç gösteriyor.
1: Ama o da bir şeye yaramıyor. İşte gelinen nokta bu. Sen eğer onları, bir de arkasından da eklemiş, yönetimimiz adaletin tesisi için çeşitli tarihlerde İstanbul Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur diyor. Güzel, bulunmuşsun. Ama devamını, takibini niye yapmadın
0: yani? Ama Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bunları diyor yayınlamadan evvel bize haber verin. Biz diyor delillerin karartılmaması için
1: gereğini yapalım.
0: Geçeceğiz.
1: Gereğini yapalım diyor tabii.
0: Sen şimdi kurumlarla bağlantın var. Evet, doğru, bağlantın var ama kurumların dediğini yerine getirmemişsin ki.
1: Tabii, kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve yazının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yazdığı yazının 11 ay sonrası kendi kafana göre bunu yayınlamışsın.
1: Ya tabii ki aynen öyle geldim. Bir de bakın yani Ferhat Gündoğdu ve
0: aklımızla dalga geçtiğini tabii düşünüyorum.
1: Beraberindekilerin diyor ki şüphelilerin bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandığı ve puanlama ve atamalarda da müdahale ettiği anlaşılmıştır diyor. Bu savcılığın elindeki şey, dosyaya giren ifade. Anlaşılmıştır diyor. Şimdi bunları anlaşılmışsa, siz de eğer İstanbul Başsavcılığına başvurmuşsanız, bunlar var mı sizin şikayetleriniz arasında? Hakemlere baskı, müdahale, atamalarda bir takım yolsuzluk veya adaletsizlik olduğuna dair bir şeyler var mı? Siz konuyu getirmişsiniz temiz futbol, adil oyun ve işte yasa dışı bahis konusuna. Tamam, güzel. Bunların hepsini bir bütün olarak niye düşünmüyoruz biz? Yani hakemin yaptığı hatayla başlamıyor mu hepsi? Hakem saha içerisinde eğer taraflı, normal, adil bir yönetim göstermiyorsa kokuşma oradan başlıyor. Rakip takım kimse veya bu olaya maruz kalan takım hangisiyse ne yapıyor? Cezalandırılıyor. Adam haksız yere maçı kaybediyor belki. Haksız yere puan kaybediyor. Haksız yere küme düşüyor. Bütün bunların içerisinde adaleti biz nerede bulacağız? Hani adil oyun?
0: Ay, soyunma odasında odasına giderken koridorda hakemin önünü kesiyorsunuz. Ceza almıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu büyüklerin teknik direktörlerinden biri.
1: Evet, doğru.
0: Ardından diyorsunuz ki teknik direktör olarak sen bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin diyorsunuz.
1: Sonra o kulübün başkanı çıkıyor. Feryat Figan açıklamalar yapıyor ki işte bu temiz futbol böyle olmaz. Peki sen niye teknik direktörünün kulağını çekmiyorsun? Niye cezalandırmıyorsun? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın
0: diye. Diyebilirsin ki ya biraz sakin ol, biraz sakin
1: abi,
0: ol.
1: Abi biraz, yani o lafın karşısında biraz sakin ol demek nedir hani? Allah'ını seversen? Ya adam, ben ne diyorum bak, şey rahmetli İlhan Cavcav, Mesut Bakkal'ın saha içerisinde aşırı agresif futbolculara sahaya kenarında sürekli fırlıyor, bir şeyler yapıyor, hakemle kavga ediyor. Maçın birisinde, Ankara Gücü maçında, Hayati Soydaş yardımcısı demiş ki sen kulübede oturacaksın, Hayati önde olacak. Hayati önden müdahale etti. Bütün spor yazarları şöyle yazdılar: bak be, Mesut Hoca ne kadar adaletli bir adam. Ankara Gücü'nün kaptanlığını yapmış adam. Çıktı Gençler Birliği maçında, onu öne gönderdi, kendi kulübede oturdu. Halbuki İlhan Cavcav orada uyarısını yapmış.
0: Ceza yemesi yani, ve hakem
1: tabii,
0: tarafından sıkıntı yaşanmış.
1: Sen de bunu yapacaksın abi, kulüp başkanıysan. Sonra neyin peşindesin
0: tuz
1: yani?
0: Tuz kokmuş.
1: Kokmuş tabii.
0: Biz biraz sonra teknik direktör Adnan Şentürk'te konuşacağız. Milli maçı konuşacağız. İnşallah bu gözaltı, ardından tutuklamalar, ardından federasyonun yaptıkları, yapamadıkları,
1: evet,
0: milli takımımızın alacağı sonuç inşallah olumsuz olarak konuşmayız.
1: Şunu da söyleyeyim, gerçekten biraz önce sevgili Erhan Sever'in söylediği gibi ben de milli takımın başında Aykut Hoca'yı görmeyi çok isterim. Çünkü Aykut Hoca burada Ankara Spor'u çalıştırdığı dönemde çok yakinen çalıştım. Çok düzgün, çok akıllı, çok eğitimli, son derece profesyonel bir teknik direktör ve iyi bir futbolcuydu. Aykut Hoca'nın orada olması milli takımımıza da, bizim futbolun, Türk futboluna da çok şey kazandıracağına ben %100 eminim. Yani gözü kapalı bu işe ben de şey yaparım. Sayın Erhan Sevenler'le birlikte aynı fikirdeyim. Montella'ya da bana göre artık yani çok fazla tahammül edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü

0: İtalya maçından hiçbir şey beklentim yok benim. Takımın da beklentisi yok. O da çok belli. Onun için Montella'nın artık hani kendi istifa etmiyor. Evet etmiyor. Çünkü yüklü bir tazminat koymuşlar. O tazminatı alabilmek için bunu yapmaya çalışıyor. Evet yapsın. Bizimkiler de gereğini yapsınlar diye bekliyorum.
1: Peki daha çok konuşacağız ama şimdi bir teknik direktör bakışıyla bu maçı dinleyicilerimize evet. yorumlayalım. Sayın Adnan Şentürk, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte telefonumuzun diğer ucunda. Sayın Şentürk iyi akşamlar.
2: Merhabalar, kolay gelsin Yüce Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet 3 maç yenildik, puanımız yok, Barış Alper Yılmaz yok, Arda Güler yok, takımda sakatlar var. Sayın Montella'nın söylediği gibi kullanamadığımız, değerlendiremediğimiz yetenekli futbolcularımız yok. Nasıl bir kadroyla veya siz olsaydınız nasıl çıkardınız milli takım olarak İtalya karşısına? Hem de moralimiz bozuk.
2: Üstelik de bu seviyede değiliz.
1: Evet.
2: Şimdi tabii ki çok zor bir durum. Bir teknik adam açısından da oldukça zor bir durum. Önemli oyunculardan yoksunsunuz. A liginde 3 müsabaka oynamışsınız. Başarısızlık söz konusu, aldığınız sonuçlar iyi değil. Ama bana göre, benim bakış açıma göre hepsinden önemlisi istikrarlı bir oyun yok. Ortaya bir değer koyarsınız, bir oyun koyarsınız. Ve bunun sonucunda başarılı olamazsanız da değerlendirmeler oyun üzerinden yapılabilir. Ama Montella'nın buradaki durumu böyle değil. Birçok eleştiriye açık konu var. Demeçleri sağlıklı değil. Oyuncu tercihleri sağlıklı değil. Oyun planları sağlıklı değil. Oysa bir gerçek de var. Montella Dünya Kupası'na gidene kadar takımda önemli işler yapmıştı. Ve ben bu anlamda da hep onu desteklemeye çalıştım. Çok yanlış maçları da vardı. Onları da söyledik. Neden öyle diye. Bazen bakış açısını çok eleştirdim. Yani bu seviyedeki bir teknik direktör böyle bu konuyu da düşünce eksikliği gösteremez dediğim anlar bile oldu. Ama en nihayetinde genel anlamda Montella'nın ortaya koyduğu bir değer vardı. Yükselen genç oyuncularımız artık genç de kalmadı takımda. Yani yaş ortalaması bir hayli yükseldi. 3 yıl geçti aralarında çünkü. En genci Arda Güler 21 yaşında böyle bakarsak. Teknik adam açısından bir hayli zor bir durum. Eksik oyuncuların yerine koyacağı oyuncular açısından da zor bir durum. Çünkü bir güven kaybı var diye düşünüyorum ben. Özellikle hocanın demeçleri de bunu iyice depreştiriyor. Yani oyuncuların bu seviyenin oyuncu olmadığını söylemesi bence çok büyük bir handikap ve yanlış. Çünkü oyuncularla bir performansa geldin, onu da söylüyor. Biz bu oyuncularla Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Dünya Kupası'na katıldık, A Ligi'ne yükseldik derken de asıl marifeti kendinde buluyor. Yani burada gizli bir mesaj da var. Dolayısıyla bunları kabul etmiyorum. Montella çok doğrularla bir noktaya kadar geldi ama daha sonraki yaklaşımı Dünya Kupası'ndan itibaren maç sonu demeçleriyle, içinde bulunduğu durumu çok iyi analiz edememesiyle, bazı maç öncelerinde analizi doğru yapıp takımı iyi hazırlayamayışıyla, yani ben bazı şeylere takıyorum. Mesela Paraguay maçında ilk yarı 10 kişi kalmış bir rakip 2 santforlu oynarken, yani 4-4-2 oynarken 4-3-2'yi devre arasında bir santforunu çıkartıp 4-4-1 oynamaya devam et. Biz ikinci yarıya oyuncu değiştirmeden çıktık. Yani 1-0 gerideyiz. Oysa santforsuz bir oyunda ve yüklendiğim bir oyunda önde bırakın biri, en az 2 santforla oynaman lazım. Çünkü rakip zaten bir kişi eksik. Bunun gibi bazı şeylere takıyorum. Yani ben teknik adamın bakış açısının analizini böyle püf noktası bulduğum bazı şeyler var. Yani diyorum ki Karadağ maçına çıkıyorsun. 2 gündür yağmur yağıyor. Sağ zemini çok bozuk. Sen ön bölgede oynattığın oyuncular, yani Arda Güler, Yunus, Kerem ve sol tarafta da Kenan. Yani hepsi 1.70 boyunda bir ortalamayla kısa pas oyunu oynuyorsun. Şimdi bunları eleştirerek bu noktaya geldik. Ama son A liginde evet, ben istikrarlı bir oyun olmuş olsa, ortaya konulan bir performans olsa, yani Fransa maçında başladığımız, sürdürdüğümüz 1-0 kaybetmemize rağmen maçtan sonraki yorumlarımızda zaten genel anlamda da böyle bakıldı. Evet, takımımız kendi ölçülerine göre doğru mücadele etti. Gol de atabilirdik, berabere de kalabilirdik, hatta kazanabilirdik bile. Bariz bir hata yaptık, başka gol de yiyebilirdik gibi sağlıklı bir yorum yaptık. Ama arkasından hem Montella'nın maç sonu demeçleri, hem İtalya maçındaki uğradığımız hüsran, ilk yarı

0: farklı geri düştük ve hiçbir hareket yapmıyorsun. Yani takımları ilk yarıda oyuncu değiştirir, ilk yarıda oyunu değiştirir teknik adamlar. Sen oyunu değiştirmek için devre arasını bekliyorsun. Bunların hepsini ben eksik olarak görüyorum. Türk milli takımının potansiyelini daha iyi kullanabileceğini, bunu başaramadığını, zaman zaman planlama olarak iyi işler yaptığını ama genelde daha donanımlı bir teknik adama sahip olmamız gerektiğini bana düşündürmeye başladı. Dolayısıyla yarın oynayacağımız müsabakanın bana göre alınacak sonuçtan ziyade takımın sahada duruşu ve oyunu önemli. Ben orta sahayı güçlü tutmanın doğru olacağını ve savunmada da Fransa maçı örneğinde olduğu gibi arkada geniş alanlar bırakmadan kompakt birlikte ama ikinci bölgeye yakın bir pozisyonda takım rakibi karşılayıp oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve burada dar alanda pas yapabilecek oyunculara daha önceki gibi sahip değiliz. Yani Hakan yok, Orkun yok, Arda yok. Böyle baktığımız zaman merkezde, merkez orta sahada biraz problemler yaşayacağız. Onun için daha net direkt oyunla rakip arkasına giderek gol bulmaya çalışmalıyız. Ki gol bulmaya da çalışmalıyız yani. Ama takım halinde savunmayı doğru yapmak ilk hedef olmalı. Buna en uygun, en az yıpranmış oyuncularla dinamik bir takımı sahaya çıkartmamız gerekiyor.
1: Sayın Şentürk, şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi Montella kendi ülkesinde milli takım hocası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Serie A'da görev verilir mi verilmez mi bilmiyorum. Şimdi yabancı teknik direktör seçiyorsanız eğer Türk futboluna bir şeyler verebilmeli. Hani bu Jupp Derwall gibi, Sepp Piontek gibi. Hani hem futbolcuyu eğitmeli hem de milli takıma bir değer kazandırmalı. Şimdi ülkemizde birçok teknik direktör de var. Hani ben büyük takımlarda çalışmış değil, biraz daha altyapıda çalışmış olan teknik direktöre daha çok saygı duyarım. Neden diyeceksiniz? Mesela Serpil Hamdi Tüzün yıllarca genç milli takıma, Beşiktaş'ın altyapısına emek vermiş. Adnan Dinçer ki öyle. Şimdi teknik direktör olarak Montella'nın seçimi, evet, hangi kriterlere göre oldu bilmiyoruz ama milli takımımız için mesela Kunz, mesela Montella, yani burada bizim milli takımımıza bu şekilde hani ne diyeyim, tecrübesizliğini milli takımımızda atmak mı diyeyim artık size bilemiyorum, çok fazla da konuşmak da istemiyorum ama yani biraz daha olgun milli takıma, mesela Sepp Piontek geldiği zaman kimse karşı çıkmadı ve Sepp Piontek gerçekten çok değerli işler yaptı Türkiye'de. Bunun gibi milli takıma teknik direktör seçilseydi daha iyi olmaz mıydı? Mesela Hamit Altıntop şunu söylüyor yıllar sonra, Kuntz'u getiren Hamit Altıntop. Diyor ki ya biz Conte'ye de gittik ama Conte'nin parası fazla geldi. Şimdi yani milli takımın başına getirmek için para kaçıncı planda olması lazım? Teknik direktör için genç efendim böyle mi olması gerekti? Yani siz neler söylemek istersiniz? Yani Montella'nın seçimi, Montella'nın gelişi, Türk milli takımında görev verilmesi. Ya biraz benim kafamda çok soru işaretleri var Sayın Şentürk.
0: Evet, haklısınız tabii ki. Bir milli takım o ülkenin en üst düzeydeki takımıdır ve orada oyuncu geliştirilmez, oyuncu yetiştirilmez. Bir bayrağı, bir ülkeyi temsil eden ve halkının oradaki başarılarla mutlu olduğu, başarısızlıklarla da çok büyük üzüntü yaşadığı bir noktadayız. Şu anda da bunları yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada ne teknik adam yetiştirebilirsiniz ne de oyuncu geliştirebilirsiniz. Ben ona da katılmıyorum. Yani
1: evet.
0: A milli takımın bu düzeyine oyuncuları Ümit milli takımda belli bir noktaya getirip yetenekli olanın yaşı 16 ise de A milli takımı alıp oynatırsınız. Burada bir sorun yok.
1: Evet.
0: Yani yaşa bakmaz. Futbolda ortaya konulan performans önemlidir. Bunun da en güzel örneği 17-18 yaşından beri A milli takımda oynamaya başlayan Arda Güler'dir. Tamam, çok ekstrem bir örnek belki ama Kenan Yıldız belki o da ekstrem bir örnek ama cesaretli davranırsak İlhan Fakırlı da oynayabilir.
1: Evet.
0: Başka arkadaşımız da oynayabilir.
1: Tabii.
0: Buralarda cesur olmak ayrı bir şey. İlla gençlerden oluşan bir takım kurmak ayrı bir şey. Şimdi bizim takımımız zaten genç bir takımdı. Bu genç takım bu 3 yıl içinde belli bir performans ortaya koydu. En yüksek beklentimiz Dünya Kupası'ndaydı. Bunu başaramadık. Bunu başaramazken ben öncelikli olarak oyuncuların sorumlu olduğunu

0: geldikten sonra Türk milli takımına geldi. Derval örneği verdiniz. Derval çok özel bir teknik adamdı. Alman milli takımının başından geldi. Ve bu özgüveni çok yüksek hocalar yanlarına aldıkları genç teknik adamlara bütün bilgilerini aktararak onları yetiştirmek, geliştirmek, onlardan bu bilgiler ışığında yararlanmak ve yarınlara onları yarınlar için hazırlayıp bırakmak gibi bir misyonu kendiliğinden üstlenmiş insanlar. Yani kimse onlara bunu dayatmadı, zaten kabul etmezlerdi. Böyle teknik adam bulmak elbette ki zor. Ama en azından milli takımdaki oyuncuları oyuncuları doğru pozisyonlarda oynatarak, doğru oyuncuları kadroya seçerek, onların yıpranmasına müsaade etmeyerek belli bir seviyeyi taşımak lazım. Şimdi oyuncularımız yıprandı.
1: Evet.
0: Yani Kerem'i eleştiriyor herkes ama Kerem'e baskı, pres görevi veriliyor ve Kerem yani çılgınlar gibi koşuyor. Oysa presi birlikte yaparsın. Kerem o kadar çok koşuyor ki topla buluştuğunda hiçbir şey yapamıyor. Çünkü gücü kalmıyor. Topu kontrol edemiyor. En basit yanlışları yapıyor. Ve bunu Fenerbahçe'de de yapmaya başladı.
1: Doğru.
0: Neden? Çünkü kendini kanıtlamaya çalışıyor artık. Oysa bu çocuk daha bir sene evvel Benfica'yla hem Portekiz Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde en son işte Fenerbahçe'yi elediğinde Benfica'nın golünü atan oyuncu. Ya bu kadar değerli bir oyuncu yıprandı. Barış Alper, ya ne var şimdi, sen son oynadığın Belçika maçında Oğuz bu kadar kötüyken, ki Oğuz çok iyi oynadığı maçlar oldu ama bu maç kötü oynadı çocuk, olabilir.
1: Evet.
0: Olabilir. Kerem bu kadar kötüyken sen Barış Alper'i oyundan alıyorsun. Bunu yapma. Barış Alper'i hiç olmazsa ikinci yarının ilk 15 dakikası orijinal yerinde oynat. Ya çocuğu yerinde oynatmadığın için kamuoyuna bilgi veriyorsun ve elinden geleni yapıyor diyorsun. Bir 15 dakika yerinde oynatır mısın Barış Alper'i? E çocuk yıpranıyor. Çocuk taraftarın gözünde yerlere inmiş. Birçok
1: evet.
0: Spor yorumcusu artık Barış Alper'i milli takıma almayın diyor.
1: Evet.
0: Kerem'i almayın diyor. Ama bu çocukların potansiyelini biliyoruz. Yani şimdi biz bunların yerine, bunların ayarında oyuncu var mı? Bana göre yok. Henüz yok. O zaman bu çocuklara haksızlık yapmayalım. Sadece bu ikisini örnek vermiyorum. Yani
1: evet,
0: takımımızda bütün oyuncular değersizleştiriliyor Yüce Bey.
1: Evet.
0: Performansının altına düşüyor dolayısıyla. Ve kötü sonuçlara davetiye çıkartırken oyuncuların da aşağı doğru şiddetle, süratle indiğini görüyoruz. Oysa moral motivasyon içinde oynayan, özgüveni yüksek Arda Güler tribünlerden aldığı destekle çok daha iyisini yapmaya, maçın son saniyesine kadar her şeyini ortaya koymaya devam ediyor. Ama aynı sahadaki diğer oyuncu Can Uzun ıslıklanıyor. O da 2005 doğumlu. Can Uzun da iki kere oynadı. Can Uzun diye bir oyuncu kalmadı. Bütün kamuoyu, spor basını Can niye oynamıyor diyordu. Can bir maç oynadı olabilir. İlk defa 11'de çıktı. İyi oynamamış olabilir. İkincisinde bile çok iyi oynamamış olabilir. Ama potansiyelini kanıtlamış. Üst düzey bir takımda, Frankfurt takımında mükemmel oynayan, bu sezona da 4 gol 3 asistle başlamış yani 5 maçta.
1: Evet.
0: Sen bu çocuğu eğer değersizleştirirsen ve bir sonraki maçta kenara çekersen, taraftarın da veya izleyici de ve yorumcular da bu çocukların üstüne böyle giderse, teknik adam bu seviyede değiliz der, oyuncularını aşağılarsa elinde oyuncu kalmaz. Hoca değiştirmek sorun olmaz. Bir kere prensipleri değiştireceksin, ilkeleri değiştireceksin. Kökten birçok şeyi değiştireceksin. Ceza alanı üstünde hamle yapıp bacak arasından çalım yiyen oyuncunun altyapı eğitimini sorgulayıp bütün altyapı eğitimini yeniden gözden geçireceksin.
1: Çok doğru.
0: Oralarda kimin eğitmenlik yaptığını, kimin antrenörlük yaptığını sorgulayacaksın. Bunu denetleyeceksin. Özel kurslar açacaksın. Her mahallede halı sahalar var. Halı sahalarda futbol okulları var. 3 gün, daha doğrusu 5 günlük kurslarla C diploması veriliyor. Bunlar denetleniyor mu? Kim yetiştiriyor bu çocukları? İlk futbola başladıklarında hocaları kim? Ne diplomasına sahipler? Niye profesyonel futbol oynamış oyunculara, iyi düzeydeki oyunculara zorunluluk getirmiyorsun belli bir süre buralarda hocalık yapmadan?
1: Çok doğru.
0: Bunu belirlemeden şu seviyeye çıkamazsın diye. Herkes en üstten başlıyor. Şimdi birçok şeyin değişmesi lazım. Teknik adamın değişmesi sorunu çözmez. Bugünkü federasyonun değişmesi ancak kökten radikal düşünceye sahip, bu işleri ta dibe inip oradan halledecek kapasiteye, güce, bilgiye, beceriye sahip birileri ve onun yönetim kurullarıyla ancak başlanabilir. Yoksa öbürü ne olur? Bugün bu yönetim gider, öbür yönetim gelir. Bu teknik adam gider, bir başkası gelir. Teknik adamlar, yani Montella da ilk geldiğinde iyi bir başlangıç yapıp Hırvatistan maçıyla pozitif bir anlamda herkesin de gönlünü kazanarak yol aldı. Nitekim üst üste hem Avrupa hem Dünya Şampiyonası'na katıldık. A Ligi'ne yükseldik. Bütün bunlar değerlendirilebilir. Yani şu A Ligi maçlarını bu kadar abartmasaydık, Montella da biraz daha dengeli ve...

0: düzgün davranabilir.
1: Evet.
0: Tabii ilk şart o. Aslında her şeyin gayet normal bir şekilde yol aldığı ama en üst düzeyde yol aldığını görebilirdik. Fakat bu da bir şeyi değiştirmezdi Yüce Bey. Kökten radikal değişikliklerle en alttan altyapı eğitiminin yeniden başlaması, oradaki eğiticilerin hepsinin elden geçmesi, denetlenmesi, yeniden sınavlara tabi tutulması, onlara özgü eğitimlerin verilmesi, İspanya'nın bu konuda örnek alınması veya benzeri birçok şey söylenebilir. Bunun içinde akil, bu işe hakimiyeti olan birçok önemli insan var kenarda kalan. Şu anda çalışamayan, çalışmayan, yani bu girdabın içine giremeyen.
1: Evet.
0: Şimdi şu federasyonun, hakemlerin, NHK'nın içinde bulunduğu duruma baktığınızda futbolun genel halini görmüyor musunuz?
1: Evet.
0: Burada çalışamayan teknik direktörlerin yıllarca feveran etmesinden bir soru çıkartamıyor muyuz? Evet, birçok şey var. Bunların hepsi konuşulabilir ama konuşmak havada kalıyor. Bunlar için çözüm üretmek gerekiyor. Bunun için de sağlıklı, doğru mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor.
1: Bugün saat 14'te programımız 13.34'te başladı. 14'te Kayseri Spor Teknik Direktörü Sayın Atilla Gerin bizlerle birlikteydi. Sizin söylediklerinizi aynen tekrar etti. Hatta biz altyapılarda futbolcularımızın duruşundan, savunmada karşılayışından, golcülerimizin işte pas verişinden, bunun altyapılarına kadar inmek zorundayız dedi. Ve bunu demek ki teknik direktörlerin bakış açıları, özellikle yerli teknik direktörlerin bu. O zaman bunu federasyonda çalışan, özellikle teknik direktör ya da antrenör geliştirecek olan kişiler görmüyor mu Sayın Şentürk?
0: Yüce Bey, federasyonda görev alan kişiler çok nadiren futbolun içinden gelmiş teknik adamlar oluyor. Yani yerlerde çalışmış insanlar
1: evet.
0: oluyor. Ve
1: evet.
0: oraya geldiklerinde bunlar kendilerini kısıtlıyor. Yoksa onları mı biri kısıtlıyor? Sadece orada olmanın onlara yetmesi gibi bir durum da söz konusu. Eğiticilerin yaptığı şeyler aslında kabul edilebilir gibi değil. Bir program var, hep 4-4-2 üzerinden taktik öneriler sunuyor. Oysa taktik öneriler teknik adamın kendi zihinsel bakış açısına, aklına, fikrine, elindeki oyuncu kapasitesine göre değişir. Ben bunu sordum zaten bir seminerde. Yani 4-4-2 niye? Burada Türkiye'de 4-4-2 oynayan hiçbir takım yok. Niye bunu dayatmaya devam ediyorsunuz?
1: Evet.
0: Dediğimde ya Adnan Hoşam lütfen ya şimdi buna girmeyelim. Benim aldığım cevap buydu. Yani şunu söylemek istiyorum. Sadece aldığını olduğu gibi aktarmak, İngiltere'den, Almanya'dan, oradaki eğitim düzeninden getirilen bu bilgileri aktarmak hocaları geliştirmez. Hocalara daha önce birlikte toplanıp seminerler düzenleniyordu. Belirli aralıklarla, zorunlu seminerler. Şimdi bu online yapılıyor ve bu online'ın takibi şöyle. Onu açıp dinlemen lazım. Dinlediğin orada görülüyor. Dinlemezsen de görülüyor. Zaten adam açıyor, gidiyor. Yani dinlemek zorunda değil. Yani bu kadar işler basitleştirildi ki yani dostlar alışverişte görsün
1: evet.
0: gibi işler yapılıyor. Yani federasyonun bu konulardaki çabasının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hatta çok eksik olduğunu görüyorum. Bu işe kafa yoran insanlardan bilgi almak gibi bir şey söz konusu değil. Her şeyi çok iyi biliyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle bir durum var.
1: Sözün bittiği yer Sayın Şentürk, ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi pazar
0: yani,
1: görüşeceğiz.
0: Yani, inşallah. Yani konunun belki dışı gibi gözüküyor ama
1: hayır.
0: göbeği gibi algılıyorum.
1: Evet,
0: yani.
1: Aslı bu esasında da dinleyicilerimize biraz bu konuda hani milli takımın gösterdiği performans esasında bir sonuç ama biz daha evvel yapmamız gerekenleri de yapmamız gerekiyor. Burada sıkıntılar var. Bunu esasında konuşmak için sizle röportaj yaptım. Yorumunuzu aldım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Saatimiz 18.27'yi gösteriyor. Son dakikalar içindeyiz. Son reklamımızı veriyoruz. Ardından bir şarkımız var ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.34'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve programımızda son 25 dakikanın içine girdik. Bu 25 dakika içinde yine futbolumuzu konuşacağız, futbol konuşacağız demiştik, futbolumuzu konuşacağız. Şimdi çok önemli bir noktada bıraktı esasında. Evet.

0: nerede duracaklar, nerede havaya zıplayacaklar, işte savunmada, orta sahada nasıl oynanır? Yani bence biz A milli takımın başına değil, altyapıların koordinasyonu için bir yabancı teknik direktör getirsek, anladığım kadarıyla en azından futbolcularımızın duruşları, yani oyun içindeki duruşları, karşılayışları, hücuma geçişleri, bunları çocuklar en azından altyapıdan itibaren almaya başladı.
1: Öğrenerek gelirler, doğru.
0: Anladığımız kadarıyla bu. Atilla Gerin Hoca da dedi ki ya milli takıma dedi forvet yetiştiremedik dedi. Çünkü dedi birçok kulübün dedi bizim Kayseri Spor dahil olmak üzere forvetleri dedi yabancılardan oluşuyor.
1: Evet, doğru diyor.
0: Ve diyor bu iklimde bu anlamda yerli futbolcuya yer bulamıyoruz diyor. Şimdi bunun için biz Montella'ya forvet verdik de Montella mı kullanmıyor diye de ekledi. Ama altyapıya da ağırlık vermek ve altyapıdaki eğitimi de geliştirmek zorundayız dedi.
1: Doğru.
0: Eskiden mahallede top oynardık. En azından bir hani bir şeyler yapardık ama artık spor okulları var. Daha bilimsel.
1: Tabii.
0: Daha her şey ne diyeyim YouTube'da görünüyor.
1: Evet.
0: Videolarını görüyoruz. Eskiden biz video falan göremezdik.
1: Tabii, yani nerede göreceğiz?
0: Bilgisayar yoktu.
1: Cep telefonu yoktu.
0: Yoktu. Şey yoktu. Evet, şey yoktu, evet. Evet. Telefon etmek için PTT'ye giderdik.
1: Tabii canım. Ya. Doğru.
0: Ben Ankara'dan İstanbul'a anneme babama telefon ederken bir saat beklediğimi biliyorum.
1: Yazdırıp bekliyordum.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ya bu durumda altyapı, bakın bunu konuşan bir spor yazarı da yok. Yani esas sorunumuzu konuşmuyoruz. Neler söylemek istersiniz?
1: Tabii yani bizim zamanımızda biz böyle altyapılara falan ya da herhangi bir kulübün altyapısına gittiğimiz zaman çantamızı sırtımıza alırdık. Elimizde malzemelerimiz, otobüse bin, otobüsle git gel bilmem ne falan. Oradan antrenmana çık, işte duş yok, bir şey yok. Tekrar oradan biraz terin soğumasını bekle, sonra tekrar bin gel. O şartlarda şimdi öyle değil. Türkiye'nin her yerinde halı sahalar var ve futbol okulları var. Adına çok büyük kulüplerin isimlerini verdikleri futbol,
0: evet,
1: okulları var.
0: Evet.
1: İşte oralarda görev yapan genç çocukları görüyorum ben. Hatta bir dönem birkaçını da izleme şansım oldu. Oturdum kenarda izledim. Ne çalıştırıyorlar, ne öğretiyorlar diye. İşte top alıyor, böyle sür, böyle git. Araya koydukları istasyonlar içerisinde çocukların sağa sola dribbling yaparak top sürmelerini sağlıyor. Top teknikleri üzerinde duruyor falan filan. Baktım böyle birkaçına. Hatta şeyde antrenmandan sonra dedim ki siz herhangi bir yerde çalıştınız mı? Var mı sizin böyle bir deneyiminiz? Ben spor akademisi mezunuyum dedi. Güzel.
0: Çok güzel.
1: Peki var mı deneyiminiz falan dedim. Olabilir. Yani teorikle pratik bilgi arasında çok dünya, tabii, kadar fark var. Özellikle bu alanda. Yok dedi, hiçbir yerde çalışmadım. Sadece işte aldığım teorik bilgileri pratiğe dökmeye çalışıyorum dedi.
0: Doğru.
1: O yüzden de çok büyük bir başarı elde edemiyoruz biz dedi aslında. Bize dedi burada başımızda dedi işi bilen bir hoca olsa bizimle birlikte, o bizi yönlendirse aslında daha doğru şeyler çıkar dedi falan. Ve artık dedi aileler kendileri getiriyor çocuklarını. Çantasını alıyor, arabasıyla alıyor, getiriyor.
0: Üstüne burada para veriyor.
1: Para veriyor, bekliyor, alıyor, götürüyor falan. Şimdiki imkanlar çok daha fazla dedi. Ve burada dedi bir futbol ordusu var dedi, bakın. Sabah, öğlen ve akşam 3 ayrı grup çalıştırıyoruz, bir futbol ordusu. Buradan dedi öyle futbolcular çıkar ki aslında dedi, yeter ki Türkiye istesin, yeter ki bu işe insanları gönüllü ve görevli olarak getirsinler. Ama dedi biz buralarda sadece zaman işte geçiriyoruz ve alacağımız 3-5 kuruşun peşindeyiz falan dedi. Yani bunlar sağlıklı şeyler değil dedi. Zaten bu çocukları dedi halı sahalarda oynatarak onların adalelerine de zarar veriyoruz.
0: Çok
1: dedi.
0: Doğru. Çok doğru.
1: Çok akıllı yaklaşımlardı. Çok doğru yaklaşımlardı. Sonra ben bunu bir ara bir futbol federasyonuna bir telefon etmiştim. Ankara'daki buradaki bölgesindeki yetkili görevli bir tanıdığım bir dostum vardı. Dedim ki böyle böyle ya, gittim bugün bir antrenman izledim o halı sahada. İşte büyük kulüplerimizden birisinin de futbol okulu olarak geçiyor adı. Ama çocuk orada çalışan genç arkadaş böyle böyle dedi. Ben spor akademisi mezunuyum ama bu konuda yeterliliğim yok. Hani bir pratik bir bilgiye sahip değilim. Teorik bilgilere sahibim ama bizim başımıza böyle böyle insanlar atasalar buradan dedi bir futbol ordusu çıkar dedi falan. Ya boş verin dedi. Ne yapacak? Futbol federasyonunda dedi böyle şeylerle uğraşılmaz dedi. Biz dedi işte takımlarımızın elinde yetişmiş futbolcularımızı alıp dedi milli takımda kullanacağız dedi. Peki dedim altyapılara nasıl futbolcu

0: alıyorsunuz dedim. Nereden alıyorsunuz dedim. Onların altyapıları var. O altyapılardakiler de geri, burada altyapılarda oynuyorlar. Sonra üste çıkınca ne oluyor dedim. Kayboluyor dedi. Ya. İşte dedim bunların kaybolmaması için sizin bir şeyler yapmanız lazım. Bu taşın altına elinizi koymanız lazım. Bir teknik adamın altyapılarda çalışmadan direkt yukarıya gelmesi başarısızlığa imza atması demektir zaten. Peşinen kabulleniyorsunuz. Bizde şimdi bunlar yapılıyor. Biraz önce Adnan Hoca çok güzel bir şeye değindi. Dedi ki yani buralarda altyapılarda yetişmemiş birçok oyuncuyu direkt hemen profesyonel bilmem A takımında B takımında tak tak tak koyuyorsunuz çalıştırıyorsunuz dedi. Buradan ne verim alabilirsiniz ya? Yani altyapıdaki o çocuğun gelişimini izleyecek ki ondan sonra o takımın eğer hoca üste çıkınca altyapıdan kimi alacağını da bilecek. O çocuk eğer kulüplere gitmişse orada takip ettiği çocuk olduğu için alacak. Ama şimdi her şeyden bir haber. Montella Türkiye'deki altyapıyı hiç bilmiyor ki. Hiç bilgisi yok. Ya Türkiye'deki altyapıyı bilen teknik direktör, yerli teknik direktörlerimizin sayısı çok az. O kadar az ki hiçbirisinin yok. Direkt dikkat ediyorum. Futbolu bırakıyor. Gidiyor bir yıl, iki yıl yurt dışında bir eğitim. Hemen arkasından belgesini alıyor. Geliyor buradaki büyük takımlardan ya da Süper Lig takımlarından birinin başına geçiyor. Sonra hüsran. Sonra üstten zaten peşiyle geliyor kendiliğinden. Önce bizim hakikaten önce teknik direktör yetiştirmemiz lazım. Ciddi anlamda bir kere bir silkelenmemiz lazım. Futbolun alttan yukarıya doğru geldiğini altyapılardan yetişerek çocukların üst yapılara geldiğini. Kayseri'nin hocası çok güzel demiş yani teknik direktör var da. Montella mı oynatmıyor? O başka bir konu da. O Montella'nın elinde teknik direktörde o yani iyi bir santrfor da olsa evet. Oynatmayacağı kesin. Çünkü elinde bir deniz var yani. Denizli bile kullanmadı hiç.
1: Evet Galatasaray'a gelmeseydi
0: evet.
1: A takımda 11'e koymazdı.
0: Kesinlikle. O yüzden yani biraz da bu bakış açısı. Tabii çalıştığınız dediğim gibi altyapılarda görev yapmayan hocaların bakış açıları hep öyle. Hazır istiyorlar. Hemen gelsin alsın bizi başarıya taşısın istiyorlar. Öyle bir dünyada yok. Bir de tabii şu var yani genç kadromuz var diyoruz. Ben yıllarca hep genç kadrolara sahip teknik adamları izledim. Genç kadro tanınmamış böyle başarıya aç. Genç futbolculardan oluşan takımların kadrolarının maçlarını izledim. Nasıl oynarlardı biliyor musunuz? Genç oldukları için 90 dakika boyunca rakibe sahayı dar eder. Çünkü rakibin teknik ve taktik olarak, kondisyon olarak, top tekniği olarak kendilerinden daha ileride olduğunu biliyorlar. Daha iyi futbolcularla karşılaştığını biliyorlar. O açığı kapatabilmek için siz daha çok koşmalısınız. Sahanın her alanını daraltmanız lazım. Presle daraltmanız lazım. Rahat top çevirmelerine, top yapmalarına izin vermemeniz lazım. Siz daha çok koştuğunuz için rakibin buradaki yaşı ve deneyimi sizin bu koşmanız ve presiniz karşısında mutlaka hata yapacaktır. Mutlaka tekleyecektir. Siz ancak öyle maç kazanırsınız. Genç kadromuz evet. Bakıyorsunuz karşınızda Fransa, İtalya, İspanya gibi takımlar bakıyorsunuz gerçekten işte Belçika gibi takımlar diyorsunuz ki kardeşim bunlar evet deve dişi gibi oyunculara sahip. Güzel de sen de genç bir kadroya sahipsin. Ona göre oynat o zaman. Sahanın içerisinde bir sistemin bir baskın olsun sağlam bir orta saha sağlam bir defans ileride. Toplu bir şekilde yapamasan bile defansı biraz ileriye çıkarıp orta sahayla hücum hattını birlikte baskıyla rakibi orada boğup istediğin sonucu alabilirsin. Bunu da yapmıyorsun. O zaman altyapılardan yok. Elindeki kadroyu, genç kadroyu kullanmayı bilmiyorsun. Ondan sonra oynattığın sistem yok. Benim bir sistemim var. Sistemin ne? Santrforsuz oynamak. Santrforsuz oynamak bir sistem midir ya Allah'ını seversen?
1: Anlayabiliyorum santroforsuz oynarsınız da ama basına karşı da anlatırsınız çağırırsınız basını dersiniz ki ben esasında burada Barış Alper Yılmaz'ı biraz koçbaşı gibi kullanıyorum savunmayı savurmak için kullanıyorum sağda hareketli solda hareketli oyuncularım var Arda Güler gibi de bir oyuncum var ve bununla o boşluklardan gol atarak kazanmayı ben anlayabiliyorum. Ama yani 4-6-0 esasla 4-6-0 değil orada oynanan oyun. Yani bunu anlatabilirsiniz ama basınla da bağlantı kurmuyorsunuz. Mesela bizim arkadaşımız İbrahim Kırkayak devamlı sorar 4-6-0. Sonunda bir gün basın toplantısında şunu söyledi. Yine ilk sorun 4-6-0 mı olacak bu soruyu bir daha bana sorma. Hani bu bir iletişim dili değil esasında. Yani burada hani diyor ya mentöre ihtiyacım yok.

0: Esasında mentöre değil, iletişime ihtiyacınız var sizin.
1: Hem iletişime ihtiyacı var, hem de dediğim gibi santroforsuz bir oyunu siz Avrupa'da oynayamazsınız. Bakın Avrupa'daki takımlara. Evet. Hangisi santroforsuz oynuyor? Fransa'nın kadrosuna bir bakın bakalım. Kaç tane santrofor mevkiinde oynayacak oyuncuya sahip? İtalya aynı şekilde. Belçika aynı şekilde. İspanya aynı şekilde. Almanya aynı şekilde. Ya sizin elinizde santrofor var, niye oynatmıyorsunuz? Yani santroforsuz oynayacaksan o zaman ceza alanını orta yapmayacaksın.
0: Evet.
1: Yani
0: bunu söylemesi lazım.
1: 40 esasında. Tane orta yapıyorsun ceza alanına. Ben santroforsuz oynayacağım. Kim vuracak ortaya? Bilmem kaç boyuyla kısa boylu oyuncuların mı orada gelip topa vuracaklar? Devasa oyuncuların arasında, 1.90'lık oyuncuların arasında. Bu bir kez saçma sapan bir şey. Eğer santroforsuz oynuyorsan bir tek şeyi amaçlarsın. Ceza alanı dışından kaleye çok sert şut atabilecek oyuncuların olur. Çok isabetli şutlar atarlar. Bırak ceza sahasının dışını. 6 pastan avuta atıyor senin futbolcuların. 6 pas içerisinden kaleye gönderemiyor topu. Ya da çok yavaş vuruyorlar kalecinin eline, sanki kaleci antrenmanı yaptırıyormuş gibi.
0: Orada esasında kamuoyu baskısı, spor medyasının baskısı, milli takımda o başarısız sonuçların getirdiği baskı da esasında futbolcuyu etkiliyor. Gol atamadıkça telaşlanmak. Anladığım kadarıyla o baskı da var.
1: Baskı, futbolcunun üzerinde baskı her zaman vardır. Yani sahaya çıkarken tribünlerin sana nasıl tezahürat yapacağından tut da sağ kenarındaki hocanın nasıl bağıracağına, sağ içindeki arkadaşlarının sana yükleyeceği sorumluluk, bunların hepsi baskıdır. Hepsi baskı vardır. Ama bir profesyonel futbolcu, yani Türk milli takımında oynamış, Avrupa kupalarında oynamış, Dünya Kupası'nda oynamış, Avrupa Şampiyonası'nda oynamış bir futbolcunun, Avrupa'da top oynayan bir futbolcunun bu tür baskıları çok rahat göğüs germesi lazım. Yani zaten futbolun temeli baskıdır futbolcuya. Tribünlerin her tezahüratı hani şahsını gerçekten alçaltacak sinkaflı sözler olmadıktan sonra sana zaten hep baskıdır. Topu ayağına alırsın yuh çekerler, topu ayağına alırsın ıslıklarlar, topu ayağına alırsın bir önceki maçta kaçırdığın gollerden dolayı seni öyle bir bağırırlar ki etki altında kalırsın. Ama bütün bunları aşabilecek şeye getirmek lazım futbolcuyu. İşte bunun için mentöre ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Bunun için orada iyi bir psikiyatra ihtiyaç var ya da iletişimciye ihtiyaç var. Sen bunları kulübünde alıp yer vermezsen milli takımda, hepsini ben yapıyorum dersen, o zaman aklıma benim şöyle bir şey soru geliyor. Onlara ayrılan parayı da mı sen alıyorsun o ücreti de? Mentöre bir ücret verilecek. Ona gerek yok. Benim ben yaparım mı diyorsun? Böyle bir şey olur mu yani?
0: Orada Futbol Federasyonu'nun da eksiği var bence. Çünkü Futbol Federasyonu da bunu dayatacak.
1: Dayatması lazım tabii ki.
0: Dayatacak.
1: Yani ben çünkü Avrupa 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım çok kötü durumdaydı. Şampiyon öncesinde. Antrenmanlarda çok çabuk düşüyordu. Lig bitmiş, ligden yorgun gelmiş futbolcular. Sakatlıklar var falan. Fatih Hoca tuttu, Amerika'dan bir mentor getirdi. Amerikalı mentor bir hafta içerisinde, bakın bir hafta içerisinde, bir hafta önce izlediğimiz antrenmanlarda gördük ki performanslar hep aşağıda. Bir hafta sonra performanslarını izledim, yemin ediyorum onlar gitmiş başka futbolcular gelmiş. Kafalar değişmiş, oyun şekli değişmiş, oyuna bakışı değişmiş, kendine duyduğu özgüveni tavan yapmış. O kadar rahat oynuyorlardı ki bunu bir mentörle başardı. Sen buna nasıl göz yumarsın? Bir de İtalyansın yani. Ya İtalyan bir teknik
0: dünya
1: adamı.
0: Dünya futbolunu yakından bilen, teknolojisini
1: yani,
0: bilen.
1: Sen bir, orada futbol oynamış bir adamsın yani. Sen bütün bunların içerisinde yer almışken, bütün bildiklerin hepsini bir tarafa itip de ne yapmaya çalışıyorsun?
0: İşte onun için
1: ne
0: söyledim.
1: Ne yapmaya çalışıyorsun
0: hani,
1: yani?
0: İşte Stefan Kuntz da böyleydi. Evet, Almanya'da Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Ama Almanya'da bir sistem var ve bu sistemin getirdiği altyapıdan Ümit Milli Takımı'na gelmiş olan oyuncular var. İki, Stefan Kuntz'tan A Milli Takım Teknik Direktörü yapmaya çalıştık. Şimdi Montella'da da böyle, evet Montella'nın bir hatası yok. Belki eksiği çok. Ama Montella'nın yeri değil A Milli Takım.
1: Kesinlikle. Ya da oraya getiriyorsanız onu yönlendirecek, idare edecek, evet, yanına ekip oluşturacaksınız. Diyeceksin ki gel kardeşim al, senin yanına atıyorum işte Oğuz, Aykut, Ahmet, Mehmet, bunlarla çalışacaksın diyeceksin. Sizin irtibatınız onlarla olacak. Ve hocaya ne yapılması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, hangi şeylerde hangi zorunluluklar olduğunu, mentorun mesela zorunlu olduğunu tek tek onlar anlatacaklar. Futbolcunun bir sorunu olduğu zaman hocayla direkt iletişim kurabilen futbolcular var. Yurt dışında futbol oynayanlarımız, evet. Onlar kurabiliyorlar. Ama yerli futbolcularımızın bir sorunu olduğu zaman hemen tercüman aracılığıyla konuşuyorsun. Çeviriler çok fazla.

0: farklı olabiliyor. Duygular evet, oraya aynı evet, şekilde yansımıyor. Evet, evet. O duygu hissedemiyor ki hoca. Hissettiremiyorsun çünkü. O zaman ne oluyor? O futbolcunun performansı düştükçe futbolcu verimsiz. Acaba niye verimsiz? Acaba ne konuştu? Sizden ne bekledi? Siz bunun ne kadarını yapabildiniz? Onların hepsi aman boş ver mantığıyla yapılırsa olmaz. Çünkü bir futbol okulunda önce futbolcu içeri girerken bununla ilgili bir belgesel vardı. Ben Hollanda'da izlemiştim. Çocuğu getiriyorlar, içeriye alıyorlar. Önce kıyafet veriyorlar, sonra sahaya çıkarıyorlar. Hiç topsuz sahanın kenarında koşturuyorlar. Koşuyor, evet, koşuyor. Saat tutuyorlar, zamana göre işte nabzını kontrol ediyorlar, durdurup sık sık falan. Ve böyle başlıyor çocuk. Sonraki dönemlerde topla oynamaya başladığı zaman da topu nasıl alacağı, önce topu nasıl tutacağı, nasıl süreceği, topu ayağıyla nasıl kontrol edeceği, topu havadan gelen topu ayağında nasıl yumuşatacağı, bütün bunları öğreterek başlıyorlar. Hani Derval'in Galatasaray'a geldiği zaman evet, söylediği gibi antrenmandan sonra içeri giriyorlarmış. Bir dakika nereye gidiyorsunuz demiş. Niye hocam demiş, antrenman bitti. Ya siz topa vurmasını bilmiyorsunuz. Ben size önce bir şut. Aman hocam biz Galatasaray'ız. Galatasaray'sınız ama başarınız ortada. Topa vurmayı bilmiyorsunuz demiş. Ve birer saat her antrenmandan sonra bir saat topa vurma antrenmanı yaptırmış ya. Şut antrenmanı. Şimdi bizde böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani eksikleri görmek lazım. Teknik direktör böyledir. Görür, tespit eder ve hemen çaresini koyar ortaya. Yoksa teknik direktörlük, ben orada teknik direktörüm. Dünya Kupası'na götürdüm. İyi götürdün, ne yaptın? Başarı yok. Ben sonuca bakarım.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Hani Montella 2023'te geldi. Geldiği zaman Stefan Kuntz'un hani olumsuzluğu üzerine milli takımda biraz baskı olmuştu evet, futbolcular üzerinde. Hamit Altıntop da biraz bunu devam ettiremedi. Şimdi bu baskıdan dolayı bu genç futbolcular en azından bir kuşak farklı olan bir Montella ile çalıştılar.
0: Evet.
1: Montella bunlara C liginde, B liginde, işte Avrupa Şampiyonası'nda bir abilik yaptı. Ama artık abilik seviyesi değil, artık daha profesyonel A liginde oynayan futbolcular bunlar.
0: Ya şimdi teknik direktörlük yapması lazım artık.
1: Şimdi anladığımız kadarıyla teknik direktörlükte bazı dil benzerlikleri ya da dil birlikleri kalmadı.
0: Evet, kalmadı.
1: Olay o. Yani abiydi, abi kardeşti, onların yoldaşıydı, eski bir futbolcuydu, futbolcu abisiydi. Hani Arda Güler'in, Barış Alper'in, Kerem Aktürkoğlu'nun, ama artık öyle bir şey kalmadı. Çünkü artık yani A ligindesiniz, Dünya Kupası'na götürdünüz.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Orada koptu.
0: İşte o geçişi yapamadı.
1: Yapamadı. Yani, o da tecrübeyle olur zaten.
0: Tabii ki. %100 tecrübeyle olur.
1: O da tecrübeyle olur.
0: İşte siz o geçişi, işte orada zaten federasyonun devreye girmesi lazım.
1: Evet.
0: Siz buraya kadar getirdiniz, doğru. Bugüne kadar yaptıklarınız
1: ama
0: doğru.
1: Bunu futbolu bilen bir federasyonun kesinlikle olması lazım. Sıkıntınız bu.
0: %100.
1: Yani biz Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacağız deyip ardından antrenmanı aldığı futbolcuları reklam reklam gezdirerek kamera karşısında saatlerce, beni de götürseniz kamera karşısında 4 saat 5 saat uyum sağlayamam.
0: Tabii ki.
1: Çünkü ben radyoda bir spikerim.
0: Evet, evet.
1: Şimdi
0: evet,
1: futbolcu hiç alakası yok. Ne konuşmayı biliyor, ne mesaj vermeyi, ne suratındaki mimikleri. Adam ya topa vurmuş, top gördüğü zaman oynuyor.
0: Evet.
1: Siz şimdi bu futbolcuyu alıyorsunuz kamera karşısında, işte A firması çok güzeldir, çok iyidir, bizi izlemeye devam edin diyeceksiniz. Adam saatlerce orada kalacak. Bunlar futbolcu.
0: Tabii ki.
1: Dünya Kupası'ndan koptu.
0: Yani kesinlikle orada zaten kafalar karıştı.
1: Evet.
0: Ve bir anda işte o reklamdan aldıkları ücretler ve reklam için yaptıkları oradaki şaşalı görüntüler ve pozlar bunların kafasını iyice çeldi. Sonra da sen bunları alıp da futbola adapte edip tekrar oynatabiliyor musun? Oynatamadın.
1: Oynatamazsın.
0: Çünkü o kapasite de yok. Yani artık hoca da
1: ünlüler onlar.
0: Tabii onlar birer ünlü oldu.
1: Ünlü.
0: Hoca da buna göz yumdu, federasyon da buna göz yumdu.
1: Evet.
0: Federasyon bari hani orada son sözü söyleyen federasyon bir takım şeylere belki engel olması gerekirken olmadı. Şimdi ondan sonrasında da çıkıp hocanın bu kadar hatasına ya da yanlışına göz yummak zorunda kaldı. Çünkü orada bir yapılan olay vardı ve bu olaya göz yumuldu. Göz yumulduktan sonra şimdi geri döndükten sonra kalkıp da hoca böyle bir açıklama yaparsa federasyon zan altında kalacaktı. O zaman da ne dedi? Tamam, biz hocamızın arkasındayız. Sessiz kaldılar. Her olaydan sonra gidişatı hiçbir şekilde yorumlamadılar. Hata ya da yanlış varsa söylemediler. Hiçbir şekilde

0: kamuoyuyla ve spor kamuoyuyla
1: ya bir tek şey yaptılar.
0: Şeye
1: yalnız
0: girmediler.
1: Milli futbolcular basın toplantısına girdi, özür dilettiler futbolculara.
0: Evet.
1: Oh, yani bu çok üzücü.
0: Üzücü ve çok yanlış yani.
1: Evet.
0: Futbolcu niye özür dilesin ya? Sen futbolcuyu niye ayağa düşürüyorsun?
1: Evet.
0: Niye o hale getiriyorsun? O hale gelmesindeki o zamana kadar ki müdahale etmen gereken yerde niye müdahale etmemişsin? E futbolcuyu sen yapmışsın o halde. Şimdi özür diletiyorsun, senin suçunu. O niye üstlensin de özür dilesin? Onun için hakikaten futbolu bilen adam lazım. Yani belki iki yıldır sizinle program yapıyoruz. Bas bas hem siz söylüyorsunuz hem ben söylüyorum. Hem Celal Hoca söylüyor hem Adnan Hoca söylüyor. Gerçekten futbolu bilenler yönetmeli. Bunun lamıcımı yok. Bilmiyorsanız yapamazsınız. Evet. Çünkü karşılaştığın ilk sorunda sessiz kalmak zorundasın. Çünkü konuşacak bir şeyin yok. Bilmiyorsun. Konuştuğun zaman daha da kötü olacağını biliyorsun. Yine sessiz kalmayı tercih ediyorsun. E ne oluyor? Grizi gibi birikiyor. Sonra da patlamaya başlıyor. Patladıktan sonra da çıkıyorsunuz. Tek bir açıklama. Biz her şeyin adil, adaletli, doğru yürümesi için bütün kurum ve kuruluşlarımızla görevdeyiz. İletişimimiz de en üst düzeyde. Yok öyle bir şey. Görmedik biz. Görmedim yani. Ben bugüne kadar hiçbir futbol federasyonunun başkanının çıkıp da böyle bir olay karşısında buna benzer daha önce de yaşanan birçok olay oldu. Bir kere açıklama yapmaz mı insan? Ya çıkarsanız kamuoyunun önüne oturursunuz spor basını karşısında soru cevap. Sorun arkadaşlar. Ne öğrenmek istiyorsanız sorun, ben cevap vereceğim. Çünkü kamuoyunu aydınlatmanız, bilgilendirmeniz lazım. Sizin göreviniz o. Bizim de kamuoyuna bu görevi yapmak için orada olduğumuzu biliyorsunuz. Siz konuşacaksınız, biz yazacağız, soracağız, cevap alacağız, söyleyeceğiz. Televizyondan, gazeteden, radyodan bütün kamuoyu da dinleyecek. Diyecek ki evet böyle. Federasyon başkanı bunu yapmış ama gerekçesi buymuş. Burada adam haklı veya burada haksız diyecek. Ama siz işi biliyorsanız burada çok rahat davranırsınız. Bilmiyorsanız hangi soru karşısında karşılaşacağınızı ve ne cevap vereceğinizi bilmediğiniz için çıkamazsınız spor kamuoyunun önüne. Ne çıkacaksınız? Ben orada olsam size iki tane soru soracağım. Belki cevabını bile veremeyeceksiniz. O zaman çıkamıyorsunuz. Yani onun için bırakın bu işi bilenler yapsın. Yani herkes soyunmasın yani.
1: Bir daha o soruyu sorduktan sonra olumsuzsa eğer bir daha soru için size izin vermiyorlar.
0: Zaten vermiyorlar evet. Bir de öyle bir şey var şimdi.
1: Yani onu da yaşıyorum.
0: Kesinlikle. Yani sen o soruyu neden sordun? Niye bu duruma düşürdün? Peki ben o soruyu sormasam insanların kafasındaki bu soru işaretini nasıl gidereceğim? Türkiye'deki spor kamuoyu, futbol kamuoyu benden bu soruyu için burada olmamı istiyor. Herkesin sesi oluyorum, herkesin kulağı oluyorum, herkesin gözü oluyorum. Ben soracağım, alacağım, yazacağım. Kamuoyu öğrenecek gerçeği, doğruyu. Peki ben de bunu yansıtmıyorsam benim buradaki görevim ne? O zaman oraya bir tane odundan oturtun bir odun ağaç. Otursun, siz söyleyin. Onlar dinlesin, geçsin, gitsin. Bir farkımız yok ki.
1: O zaman basın toplantısı yapmaya gerek yok.
0: Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yazılı bir tane açıklama gönderirsin. Herkes alır. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama, yazılı açıklamaya göre diye verirler yani. O zaman gereği de kalmıyor zaten. Yani spor basınına da ihtiyaç kalmıyor. Gidişat böyle gidiyor. Böyle giderse spor basını ne yapacak abi? Maçlarda gidip oradaki maç öncesi, maç sonrası yayın yapıp oradaki yorumcularla maçı ve maç sonrasını yorumlayacak. Peki maçta olan hatalar, hocanın yanlışları, futbolcuların hataları ile ilgili veya kadronun yanlışlığı ile ilgili bir şey olduğu zaman, oyunla ilgili bir hata olduğu zaman bunun cevabını kim verecek? Yorumcu ne yapacak? Yorumlayacak sadece. Sen soracaksın, o yorumlayacak. Böyle bir şey anlamı olmaz ki. Sonra da çıkıp diyeceksin ki kardeşim yanlış yorumluyorsun. Öyle bir şey yok. Doğrusunu söyle. Çık sen söyle o zaman. En yetkili ağız olarak de ki ben birinci ağız olarak şu nedenler diye açıkla. Şimdi bak fırtına kopuyor. Evet. Kaç gündür fırtına kopuyor. Herkes bekliyor futbol federasyonu. İşte salı günü toplanacak. Efendim ne olacak? Ne olacak peki? Salı günü toplanacaksın. Ne diyeceksin abi? Yine yazılı açıklama mı vereceksin yani? Ne yapacaksın? Çok ilginç şeyler. Yani ben Sayın Erhan Seven'in söylediği işte pazartesi 00:00'da bir şeyler olabilir düşüncesi ve yani olabilme hani ihtimali
1: Türkiye
0: tabii
1: yani İtalya Türkiye maçının ardından
0: evet,
1: yaşanacak hani, alınacak sonucun
0: zaten
1: ardından.
0: Toplantıyı da ondan sonrasına koymalarının sebebi de
1: nedeni o.
0: Olabilir yani. O ya yani şunun için söylüyorum çok mantıklı yani. Gece işte o saatte toplantıdan sonra veya görevden alınabilir de azledilebilir de veya kendi istifa da edebilir o maçın sonucuna durumuna göre. Yani çok kazansa bile artık benim için teknik adamın orada artık görevi bitmiştir. Ben olsam bu maça çıkarım. Evet 4 tane maçı yaptım ben bıraktım. Bundan sonraki süreçte yeni hocaya bırakır giderim. En azından gelen hoca da 3 maçı var tanır.

0: Değil mi? Ona göre bir zaman tanırsın ona da. Bence de en doğrusu bu olur gibime geliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Cumartesi pazar maçların olup olmamasına göre programımızın saatine göre konuşacağız.
0: Evet.
1: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yapımcımız Ayla Sert, teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar diliyorum.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatta yeni bir rekor kırdık dedi. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Hava sıcaklığı yeni haftada yükselecek. Sayın dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı mesajında ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Erdoğan yıllıklandırılmış ihracatında 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığının altını çizdi. Bölgede ard arda patlak veren savaş ve krizleri hatırlatan Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyümede kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyerek nice başarılara imza atılacağını belirtti. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin ayrıntılarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı paylaştı. Buna göre 4,8 büyüklüğündeki ilk deprem Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde gerçekleşti. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 14.19'da oldu. Bu depremden yaklaşık 17 dakika sonra saat 14.36'da ilçe bu kez 4,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üçüncü depremin adresi ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesi oldu. 5,2 büyüklüğündeki deprem 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. İlk bilgilere göre 3 depremde de bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya açıklamasında depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ilgili kurumların depremin ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladığını belirtti. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise çalışmaların yakından takip edildiğini vurguladı. Çelik, devletimiz vatandaşımızın yanındadır mesajını verdi. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'deki depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin sahada tarama ve tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu başladı. TRT'nin iletişim sponsor olduğu sempozyum, çok sayıda ülkeden araştırmacı, küresel krizlere çözüm arayışı için İstanbul'da bir araya getirdi. Sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kardeşliği zedeleyen ayrılıkların geride bırakılması ve ortak meselelerde birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı dedi.
2: Kardeşliği zedeleyen ayrılıklardan uzaklaşarak ortak meselelerde tek ses, tek yürek olarak hareket etme zamanı gelmiştir, geç bile kalınmıştır. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönüllerde maşeri bir karşılık bulan dünya beşten büyüktür çağrısıyla insanlığın kaderinin birkaç devletin veya güç odağının çıkarına bırakılmadığı daha adil bir uluslararası düzen hepimizin ortak arayışıdır. Bu onurlu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı insanlık ittifakı zulme karşı çıkan bütün küresel kesimleri inanç ve millet ayrımı gözetmeden ortak bir ahlaki sorumlulukta birleştirmeyi hedefliyor.
1: Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.
2: Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu.
0: TÜME ile geçtiğimiz yıl Teknofest'in içerisinde tarım teknolojileri kümelenmesi kavramı girdi. Bu da bir vatan savunmasıdır. Bu da gıdanın garanti altına alınması savunmasıdır. Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye'deki bütün üreticilerimiz artık üretim planlamasını sahiplenmiş, hatta geliştirilmesiyle ilgili de bizlere sürekli geri bildirimde bulunmaya başlamış durumdalar. Biz gençlerin ve kadın girişimcilerin evet ben bu işi yapıyorum dediği her yerde varız. Bakanlığımızın bütün teşvikleri, destekleri, onları hangi konuda olursa olsun hep birlikte hareket etmeye sağlayacak her türlü oluşumun içerisinde varız ve olacağız inşallah.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gençlerden beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Bayraktar, tavsiyelerini de sıraladı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır dedi. Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikat 6-16 Ekim arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları da katılacak. Tatbikatta

20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler görev alacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı 30 Eylül 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Yazıda eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma yürütülebilmesi için izin istendi. Başsavcılık, Borsa İstanbul'daki hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Soruşturmalarda hisselerle defası açık ve kapalı fonlar birlikte inceleniyor. Başsavcılık yazısında SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi. Kurulun yatırımcı haklarını korumak, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek ve fiyat hareketlerini gözetlemekle yükümlü olduğu vurgulandı. Fonların hisselerde ekonomik ve finansal gerekçeler gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını takip etmenin de kurulun temel görevleri arasında olduğu belirtildi. Başsavcılık kamuoyunda fon krizi olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Yazıya göre bazı fonlar benzer fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladı. Yatırımcılar bu fonlara SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle yatırım yaptı. Başsavcılık soruşturma dosyalarında imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi. Bu kazançların portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları, yöneticileriyle bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda sağlandığı belirtildi. Başsavcılık, Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı doğrultusunda kurul izin talebine dair ön inceleme yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı bildirildi. Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine hükmün 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda 6 Haziran 2013 tarihinden itibarense Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı vurgulandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Doktor Ionna Kucuradi 89 yaşında hayatını kaybetti. Kucuradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İyi ki hocaların hocası Ionna hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk" ifadelerini kullandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri ve dikkat bir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasındaki arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yılbaşından beri zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 27 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Bulunan uyuşturucu madde ve ham madde miktarı ise yaklaşık 14,5 ton. Operasyonlarda 6800'e aşkın şüpheli de tutuklandı. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde hava yağışlı olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar.

kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Son bir haftada Yemen'de çatışmalar yoğunlaştı. İran destekli Husiler özellikle Taiz ve çevresinde son yılların en büyük saldırılarını düzenledi. Yemen ordusu da topraklarını geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını açıkladı. Taiz ve Tur-el-Baha cephelerinde Husilere yönelik yaklaşık 100 saldırı düzenlendi. Sana ve çevresinde de Husilere ağır darbe indirildiği belirtildi. Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Temmuz ayından bu yana saldırılarını artıran Husiler, Bab-ül-Mendeb Boğazı çevresindeki birçok noktayı ele geçirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar içeren karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklamasını yaptı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatta yeni bir rekor kırdık dedi. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attık. Hava sıcaklığı yeni haftada yükselecek.

0: Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Douglas Nene dönemi sona eriyor. Malili futbolcunun yanı sıra Mimović ile de ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in yönetiminden istediği ilk transfer belli oldu. Alman teknik adam bonservisi Shakhtar'da olan Ukraynalı 10 numaralı Artem Banderenko'nun transfer edilmesini istediği iddia edildi. MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise yarısı 17. sırada tamamladı. Formula 1'de sezonun Bahreyn Grand Prix'si değişken hava koşulları, güvenlik araçları ve sürpriz sonuçlarla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışta Max Verstappen startta kaybettiği liderliği geri alarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Artvin ve Van 7, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Bingöl, Bursa ve Sakarya 10, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Kütahya ve Çankırı 6, Antalya ve Şanlıurfa 17, Konya ve Sivas 8, Elazığ, Samsun ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çorum Amasya İl sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.
3: Solistlerden seçmeler.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı, nazikü şirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi, 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz, klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava, Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklavanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaş'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare'yle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Hasan Eylen'in yönetici Suzi Dilfas'ını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Utla Bayram Coşkuner yapacak.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem meydana geldi. 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Ömer Çelik, dezenformasyona karşı dikkatli olmalıyız uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti Yılmaz. Milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülkeye de şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Eren'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8'i kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.

Babil'in asma bahçelerini, Hammurabi kanunlarını duymayanımız yoktur. Ama Babil tam olarak nerededir, bugün durumu nedir, çoğumuz bilmeyiz. Babil, milattan yaklaşık 2000 yıl önce Bağdat yakınlarında Fırat Nehri kıyısında kurulmuş bir kent. Zamanla Mezopotamya'nın büyük bölümünü hakimiyeti altına alan güçlü krallar tarafından yönetilmiş. Bu güçlü devirlerde muhteşem hazinelere, görkemli anıtlara sahip olmuş kent. Zamanla savaşlar, istilalar ve yıkımlar görmüş, önemini kaybetmiş. Ama Babillilerden geriye kalanlar yine de birer hazine değerinde. Irak'ta uzun yıllar süren savaş ve sonrasında yaşanan karışıklık ne yazık ki bütün önemli müzelerin yağmalanmasına, pek çok tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasına sebep oldu. 2003 yılında Babil Antik Kenti'nin bulunduğu alanı Amerikan askerleri üs olarak kullanmış, her yerine siperler kazmış ve araziyi düzleştirmek için iş makineleri kullanmıştı. Binlerce yıl sağlam kalabilmiş tarihi yollar, üzerinde gezen ağır askeri araçlar yüzünden tahrip oldu. Tarihi alanlardaki birçok eser hem zarar

zarar gördü hem yağmalandı. Bölgeye konuşlanan 2000 asker aylarca orada kaldı. Dönemin İngiliz gazetelerinden Guardian, Babil antik kentinde yaşanan durumu, bu Mısır'daki Büyük Piramit veya Britanya'daki Stonehenge çevresinde bir askeri kamp kurma ile eşdeğerdir diye yazmıştı. İşgal sonrası Iraklı tarihçiler tarafından Babil'e davet edilen arkeolog John Curtis'in hazırladığı rapora göre, İştar kapısının üzerindeki ejderha motifinin tuğlaları oyulmaya çalışılmış, bazıları da sökülüp götürülmüştü. Geride tankların ezdiği 2600 yıllık tuğla kaldırımlar, dağılmış arkeolojik kalıntılar ve kat kat kazılmış hendekler bırakılmıştı. Curtis'e göre Amerikan askerlerinin varlığı başlarda bölgeyi yağmacıların elinden kurtarmaya yardımcı olsa da askeri üs bölgeye çok büyük zararlar verdi. Günümüzün uygar insanının kapısındaki tuğlaları sökmeye çalıştığı İştar kapısı M.Ö. 500 yıl önce Babil Kralı 2. Nebukadnezar döneminde inşa edilmişti. 12 metreye yaklaşan yüksekliği, üzerindeki aslan, boğa ve ejderha resimleri ve ince işçiliği ile ihtişamlı bir yapıydı İştar kapısı. Babil şehrinin giriş kapılarından biri ve en büyüğüydü. Kral kapının özellikle heybetli ve etkileyici olmasını istemişti ki şehre gelenleri ihtişamı ile etkilesin, kralın gücünü en baştan göstersin onlara. Görkemli kapı Babillilerin aşk, doğurganlık ve savaş tanrıçası İştar'a adanmıştı. Kapının ön yüzüne hayvan sembolleriyle süslü sırlı tuğlalar döşeliydi. Kapıdan içeri girildiğinde kırmızı ve sarı taşlarla döşeli, geçit törenlerinin yapıldığı alay yolu uzanıyordu şehre doğru. Yolun sonunda ise Tanrı Marduk Tapınağı vardı. İştar kapısının üzerindeki kitabe krala övgüler sunuyordu. Nebukadnezar, Babil Kralı, Marduk'un iradesiyle atanan sadık prens, bilgeliği kucaklamayı öğrenen, Babil ve Borsippa'nın refahı için yorulmak bilmeden çalışan bilge, alçak gönüllü, Babil Kralı Nabopolassar'ın ilk doğan oğlu. ...1902-1914 yılları arasında Osmanlı sınırları içindeki Babil'de Osman Hamdi Bey öncülüğünde Almanlarla yapılan ortak kazılarda kapının orijinal temelleri ortaya çıkarılarak restorasyon çalışmaları yapıldı. Çıkarılan orijinal malzemelerin bir bölümü alay yolunun onarımında kullanılırken bir kısmı İstanbul'a, büyük bir kısmı da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürüldü. Pergamon Müzesi'nde orijinal parçalar kullanılarak kapı yeniden inşa edildi. Bugün Babil Antik Kenti girişindeki kapı sonradan yapılmış bir kopya. Asıl kapının parçaları ise Berlin ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Kral Nebukadnezar, İştar kapısından başka önemli bir güzellik daha kazandırmıştı şehre. Yüzyıllar boyu adından söz edilecek, dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçelerini. Babil'in asma bahçeleri, kat kat terasların üzerinde yemyeşil ağaçlar ve rengarenk egzotik bitkilerle, eşsiz çiçeklerle bezeli bir yer olarak tarif ediliyor kaynaklarda. Aslında tarihçiler kenti kaplayan bu güzel bahçelerin varlığından bile şüpheliler. Varsa da acaba Babil'de mi yoksa başka bir şehirde miydi, kesin bir karara varamıyorlar. Dünyanın yedi harikası diye adlandırdığımız listeyi ilk ortaya koyan kişinin M.Ö. 200'lü yıllarda yaşamış Bizanslı matematikçi Filo olduğu söylenir. Bunlar Giza piramitleri, Zeus heykeli, Artemis tapınağı, Halikarnas mozolesi, Rodos heykeli, İskenderiye feneri ve Babil'in asma bahçeleridir. Günümüzde sadece piramitleri gözümüzle görebiliyoruz. Kalan beşinin bir zamanlar var olduğuna dair kalıntılar ve yazılı kanıtlar bulunuyor. Fakat Babil'in asma bahçelerine dair bir kalıntı ya da somut bir yazılı belge yok. Yani bahçelerin varlığı hala gizemini koruyor. Filo'nun yazdığına göre asma bahçeleri taş kolonlar üzerinde geniş palmiye kirişleriyle desteklenen teraslardan oluşuyormuş. Terasların üzerinden sarkan çiçekler, renkleri ve kokularıyla bahçeleri eşsiz bir güzelliğe bürünüyor.

düşündürüyormuş. Bu yeşil vadi gerçekte var mıydı, yok muydu? Çok da önemli değil aslında. Önemli olan bizim neye inandığımız. Bir zamanlar Bağdat yakınlarında Babil adlı kentte cennet bahçeleri içinde gezinen mutlu insanları hayal etmek, hiç hayal etmemekten daha güzel değil mi? Bu akşam sizlere Iraklı Udi müzisyen Rahim Alhaj'ın Söylenmemiş Söz adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Gönül Sultanları. Kıymetli dinleyicilerimiz, Gönül Sultanları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün programımızda Osmanlı ilim geleneğinde önemli bir yere sahip olan Molla Fenari'yi konuşacağız. Osmanlı'nın kuruluşundan devletleşme sürecine uzanan yıllarda ilim hayatının şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan Molla Fenari, müderrisliği, kadılığı ve ilim birikimiyle devrinin önde gelen alimlerinden biri oldu. Kaynaklarda Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı olarak anılan Molla Fenari, yalnızca yaşadığı dönemde değil, kendisinden sonraki Osmanlı ilim geleneğinde de derin izler bıraktı. Tefsirden fıkha, tasavvuftan mantığa uzanan geniş bir ilim dünyasına sahip olan Molla Fenari'nin hayatına, yetiştiği ilmi çevreye, düşünce dünyasına ve eserlerine bugün biraz daha yakından bakacağız. Şimdi gelin Osmanlı ilim tarihinin öncü isimlerinden

0: Ben Molla Fenari'yi tanıyalım. Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza olan Molla Fenari 1350 yılında dünyaya geldi. Efendim burada Molla Fenari ismine de kısaca değinelim. Molla özellikle dini ilimlerde yetişmiş alimler için kullanılan saygın bir unvandır. Fenari nisbesinin nereden geldiği konusundaysa kaynaklarda farklı rivayetler vardır. Bu adın Fener adlı bir yerleşim yerinden geldiği ya da babasının fenercilik mesleğiyle bağlantılı olduğu rivayet edilir. Kesin olarak bilinmese de Şemseddin Muhammed zamanla ilim dünyasında Molla Fenari adıyla tanınmış ve bu isimle şöhret bulmuştur. İlim tahsiliyle geçen gençlik yıllarının ardından devrinin önde gelen alimleri ve devlet adamları arasında saygın bir yer edindi. Molla Fenari'nin hayatında ilmi yolculuklarında önemli bir yeri vardı. 1419 yılında hac yolculuğuna çıkan Fenari dönüşte Kahire'ye uğradı. Burada dönemin alimleriyle ilmi görüşmeler yaptı ve dersler verdi. Ardından Kudüs üzerinden Bursa'ya döndü. Ömrünün sonlarına doğru 1430 yılında ise ikinci kez hac yolculuğuna çıktı. Onun hayatında ilimle devlet hizmeti yan yana yürüdü. Müderrislik yaptı, kadılık görevinde bulundu. İlmi birikimi ve itibarıyla dönemin devlet adamlarının da takdirini kazandı. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa kadılığına, 2. Murat döneminde ise müftülük görevine getirildi. Özellikle 2. Murat tarafından müftülük vazifesinin kendisine verilmesi, Molla Fenari'nin Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı olarak kabul edilmesinin de temelini oluşturdu. Peki Şeyhülislam ne demekti? Şeyhülislam, Osmanlı'da dini meselelerde en yüksek derecede söz sahibi olan alimlere verilen bir unvandı. Başta fetva vermek olmak üzere toplumun ve devlet idaresinin karşılaştığı dini ve hukuki meselelerin İslam hukukuna göre değerlendirilmesinde önemli bir görev üstlenirdi. Zaman içerisinde Şeyhülislamlık Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nın en yüksek makamlarından biri haline geldi. Şeyhülislam'ın verdiği fetvalar yalnızca halkın günlük hayatında karşılaştığı meselelere değil, devlet hayatını ilgilendiren önemli konulara da ışık tutardı. Dolayısıyla Şeyhülislamlık yalnızca bir unvan değil, büyük bir ilmi birikim, sorumluluk ve otoriteyi temsil eden önemli bir görevdi. Molla Fenari'yi yalnızca taşıdığı unvanlarla anlatmak yeterli değil. Çünkü onun dünyasında ilim tek bir alana sığmayacak kadar genişti. Tefsir, fıkıh, tasavvuf ve mantık gibi farklı ilim dallarında eserler verdi. Böylece farklı ilim sahalarını bir arada değerlendirebilen çok yönlü bir alim kimliği ortaya koydu. Bir taraftan medreselerde ilim öğreten bir müderris, diğer taraftan toplumun hukuki meseleleriyle ilgilenen bir kadıydı. Aynı zamanda eserleriyle ilmi birikimini gelecek nesillere aktaran bir müellifti. Osmanlı henüz kuruluş ve devletleşme yıllarını yaşarken siyasi yapı güçleniyor, bununla birlikte medreseler, alimler ve ilmi çalışmalar da giderek daha önemli hale geliyordu. Molla Fenari de böyle bir dönemde ilim hayatının gelişmesine katkı sağlayan öncü isimlerden biri oldu. Yetiştirdiği talebeler, kaleme aldığı eserler ve farklı ilim sahalarındaki birikimiyle kendisinden sonraki asırlara uzanan güçlü bir ilmi miras bıraktı. Peki Molla Fenari nasıl bir hayat sürdü ve onu Osmanlı ilim tarihinde böylesine önemli bir konuma taşıyan neydi? Şimdi sözü kıymetli konuğumuza bırakalım. Molla Fenari'nin hayatını, ilmi şahsiyetini ve tasavvufi yönünü konuşmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Betül Gürer hocamız bizlerle. Hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam öncelikle Molla Fenari'nin hayatı ve yetiştiği manevi iklim hakkında neler söylersiniz?
1: Molla Fenari Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış olan

geliyor. Nerede doğduğu ile ilgili kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlayamıyoruz. Birkaç tane alternatiften söz ediliyor ama en çok öne çıkan görüş Bursa'nın Fener veya Fener ilçesi, Fener adlı yerleşim yerinde dünyaya geldiği ve hatta buna bağlı olarak da Fenari lakabı aldığı söyleniyor. Molla Fenari bir süre çevresindeki alimlerden ders aldıktan sonra o dönemin adeti gereği, o dönemdeki birçok ilim talibi, ilim öğrenmek isteyen kişi de olduğu gibi Mısır'a eğitim almak üzere gidiyor. Mısır'daki eğitimini, yaklaşık 5 yıl süren eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geliyor. Molla Fenari o dönem Bursa'da yaşıyor ve Bursa 1400'lü yıllarda, sizlerin de malumu olduğu üzere, Osmanlı Devleti'nin başkenti. Bursa'ya döner dönmez Bursa'lık Manastır Medresesi'ne müderris oluyor ve bir süre orada müderrislik yaparken aynı zamanda Bursa Kadılığı'na tayin ediliyor Yıldırım Bayezid tarafından. Ve dönemin sultanı olan Yıldırım Bayezid'le iyi ilişkiler kurduğu biliniyor. Onun bazı müşkillerini, yani aşamadığı bazı sıkıntılarda Molla Fenari'den yardım talep ettiği rivayet ediliyor. Dolayısıyla saray çevresiyle de yakın ilişkiler kuran, aynı zamanda medresede müderrislik yapan ve Bursa'da kadılık yapan birisi. Fakat bu tablo çok uzun süre devam etmiyor. Çünkü 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid Timur'a mağlup oluyor. Timur o dönemde Bursa'daki ilim adamlarını, bilim, sanat adamlarını kendi memleketi olan Semerkant'a götürmeyi istiyor. Aynı teklifi Molla Fenari'ye de yapıyor. Fakat Molla Fenari onunla birlikte Semerkant'a gitmeyi istemiyor ve rica edip Anadolu'da kalmak istiyor. Her ne kadar bir çeşit esir düşseler de Timur'a, Timur onlara esir muamelesi yapmıyor. Bu dönemde Molla Fenari Osmanlı Fetret dönemine girdiği o süreçte Karamanoğlu Mehmet Bey'in daveti üzerine Karaman'a gidiyor ve orada 11 yıl kadar kalıyor ve yine orada Karamanoğlu Mehmet Bey'in kendisine tayin ettiği medresede müderrislik yapıyor. Benim Molla Fenari'nin hayatıyla ilgili dikkatimi çeken noktalardan birisi onun Karaman'daki hayatı. Normal şartlarda Bursa'dayken, saray çevresine çok yakın iken oldukça iyi, yani makam mevki açısından oldukça yüksek rütbeli görevlerdeyken Ankara Savaşı neticesinde bu tablo değişiyor. Yani oldukça üzücü bir durum aslında. Molla Fenari'nin hayatı da değişiyor. Esir düşüyor Timur'a. Fakat bir fırsatını bulup Karaman'a gidebiliyor. Gitme şansı elde ediyor ve Karaman'a gittiğinde de orada 11 yıl boyunca kesintisiz şekilde medresede ders veriyor ve aynı zamanda eserlerini yazmaya devam ediyor. Şimdi biz bugünün insanları olarak ülkeyi, dünyayı veya kendimizi, kendi çevremizi yakından etkileyen büyük olaylar, özellikle de olumsuz olaylar olduğunda hala bilimle, ilimle ve normal bu dünya açısından ve ahiret açısından makbul olan şeylerle bağlantı kurmaya devam etmekte güçlük çekiyoruz. Fakat Molla Fenari her ne kadar kötü bir olay yaşamış olsa da ilime sarılmaktan vazgeçmemiş ve Karaman'daki hayatı tam bir ilim hayatı olmuş. Karamanoğlu Mehmet Bey de ona iyi imkanlar sağlamış bir bilim insanı. Öğrencilerine yüksek miktarda burs vermiş, kendisine yüksek maaş vermiş. Fiziksel şartları da iyiymiş orada. Dolayısıyla orada da ilme devam etmiş. Mesela bu bilimden vazgeçmeyişi beni daima etkilemiştir. Oldukça sıra dışı bir durum olarak düşünürüm. Fetret devrinin etkilerinin silinmesiyle birlikte tekrar Bursa'ya davet ediliyor ve 11 yıllık o Karaman hayatı sona eriyor Molla Fenari'nin. Daha sonra tekrar Bursa'ya dönüyor ve Bursa Kadılığı'na atanıyor.
Bu kadılık görevini yaparken diğer sarayda divan toplantı

0: toplantılarına katılıyor ve padişahlara danışmanlık yapacak kadar yüksek akıl sahibi kimselerden kabul ediliyor. Böyle bir ortamda da yine devlet işleriyle de, devletin siyasi işleriyle de yakından ilgilenme fırsatı buluyor. Yani aynı zamanda bir devlet adamı olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz Molla Fenari. Fakat bu süreçte vezirler değişiyor, sultanlar bazı sadrazamları azlediyor. Kendisini desteklediği bazı sadrazamlar görevden alınınca Molla Fenari de bir çeşit karalamaya maruz kalıyor çeşitli kimseler tarafından. Yani böyle olumsuz, tıpkı Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyet gibi bazı olumsuz hadiseler yine oluyor hayatında. Böyle dönemlerde mesela Molla Fenari'nin hac etmek üzere, o dönemde hacca gidebilmek için uzun zaman dilimlerine ihtiyaç var, uzun yolculuklara ihtiyaç var. Hac yolculuğuna çıkıyor yine böyle bir karanlık hadiseden sonra. Yani şunu vurgulamak istiyorum, o hayatındaki olumsuz süreçlerde, o olumsuz hadiselerin içinde bocalayıp kalmak yerine bir B planı adeta üreterek yeni bir açılım üretiyor kendisine ve onu da bir olumlu sonuca çevirmeye çalışıyor. Yani yaşadığı sıkıntıları, problemleri. Molla Fenari'nin hayatında bu çok ön planda. Mesela ilerleyen dönemlerde oğlu aynı zamanda kendisi gibi müderris olan ve devlet görevlisi olan Mehmet Şah Fenari isimli oğlu vefat edecek. Onun ölümünün akabinde de yine Molla Fenari ikinci hac yolculuğuna çıkıyor. Bu gibi kötü olumsuz hadiselerden kendisini daha salim çıkarmak üzere Fenari çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bunu da yine onun hayatıyla ilgili söylemek isteriz. Diğer taraftan Molla Fenari'nin en önemli özelliklerinden birisi Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı olarak bilinmekte. Her ne kadar onun yaşadığı dönem 1425 yılında Şeyhülislam'lığa atandığı deniyor kaynaklarda, her ne kadar o dönemde Şeyhülislamlık müessesesi tam olarak kurumsallaşmış olmasa da yaptığı görev itibariyle bütün din bilimlerinin en yüksek, din adamlarının en yüksek merci olmak üzere Molla Fenari hepsinin yöneticisi olarak tayin ediliyor. Biz ilerleyen dönemlerde buna Şeyhülislamlık makamı diyeceğiz. Dolayısıyla o dönemde Molla Fenari Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı olarak atanıyor. Hayatıyla ilgili dikkati çeken bazı olaylar var. Mesela Yıldırım Beyazıt'la yakın ilişki kurduğu biliniyor. Ancak Yıldırım Bayezid'in eğer yanlış yaptığını düşündüğü herhangi bir icraatı var ise onu özellikle uyararak padişahı, sultanı bundan vazgeçirmeye çalışıyor. Yine kaynaklarda şöyle bir olay anlatılıyor. Kendisine kadı olarak bir hüküm çıkıyor karşısında. Bir konuda hüküm vermesi gerekiyor. Bunun içinde Yıldırım Bayezid'in şahitliğine ihtiyaç duyulacak. Fakat Yıldırım Bayezid zaman zaman devlet işleriyle ilgilendiği için cemaatle namaz kılmadığını görüyor Molla Fenari. Cemaatle namaz kılmamasını onun şahitliğinin zayıflığı olarak değerlendirip cemaati terk edenin şahitliği kabul edilmez diyerek padişaha bu kendince gördüğü kusuru açıkça söylemekten çekinmiyor. Yani yine onun şahsi özelliklerinden birisi olarak şunu söyleyebiliriz. Otorite karşısında Fenari'nin tavrını her ne pahasına olursa olsun değiştirmediğini yine görüyoruz. Bir başka Molla Fenari ile ilgili meşhur yaşanmış olaylardan bir diğeri, kendi döneminin önemli sufilerinden birisi olan ve Bursa ile tanınan Emir Sultan'la, Emir Sultan Hazretleri ile yakın ilişkisi var Fenari'nin. Emir Sultan'la Yıldırım Bayezid'in kızının bir izdivacı söz konusu olur. Fakat Yıldırım Bayezid önce bu evliliğe karşı çıkar. Bunun üzerine Molla Fenari'nin Emir Sultan'a bir mektup yazdığı ve Yıldırım Bayezid'deki o Emir Sultan'a karşı olan olumsuz düşünceyi yok ettiği, ona nasihat veren bir dil kullandığı bu mektup elimizde var, ulaşıyor kaynaklar aracılığıyla bize. Orada Yıldırım Bayezid'e karşı nasihat veren bir üslubu ve tavrı var fenaliğinin. Dolayısıyla yine sultanlarla ilişki kurarken onlardan çekinmediğini ve hakikati doğru bir şekilde söylediğini görmekteyiz. Bu da yine onun önemli özelliğinden bir diğeri. Bunları söyleyebiliriz Molla Fenari ile ilgili olarak.
1: Molla Fenari'nin edebi yönünü nasıl değerlendirebiliriz hocam?
0: Molla Fenari'nin edebi yönü eserlerinde karşımıza çıkıyor. Oldukça fazla eser yazmış bir müderris, bir ilim adamı, bir sufi olarak biliyoruz Molla Fenari'yi. Ve yine onun eserlerinde de bir farklı yönü ortaya çıkıyor. Şöyle ki, Fenari'nin çok sayıda eseri var. Ancak bu eserlerin hepsi aynı alanda, aynı mevzuyla ilgili değil. Bugün bu çağda biz bilimi olabildiğince branşlaştırmış durumdayız. Yani herkes kendi branşında ilerlemeyi daha çok adet haline getiriyor. Bu çağda bilim anlayışımız böyle. Fakat klasik dönem dediğimiz o Osmanlı döneminde veya daha erken dönemlerde bilim insanları pek çok alanda kendini sanki o alanın uzmanıymışçasına yetiştirme imkanı buluyorlar. Daha disiplinler arası diyebileceğimiz bugünün diliyle çalışmalar yapıyorlar. Molla Fenari'yle de biz aynı durumu görüyoruz. O din bilimlerinin bir din alimi olarak hemen hemen pek çok alanında eser vermiş birisi. Tefsir, kelam, fıkıh, fıkıh usulü, mantık, tasavvuf, Arapça dil bilimi gibi alanlarda farklı farklı eserler kaleme almış. Bu yönünü de yine özellikle vurgulamamız gerekiyor. Din bilgini olma noktasında Fenari farklı alanlara vakıf olmasıyla diğer alimlerden öne çıkan bir sufi. Öncelikle eserlerinden böyle kısaca bahsedecek olursak, karşımıza Misbahül Ünş diye tasavvufla ilgili bir eseri çıkmakta. Misbahül Ünş, tasavvuf düşüncesinin vahdet-i vücut dediğimiz alanıyla ilgili bir eser. Ancak burada tasavvufi düşüncenin yöntemlerini, usulünü, esaslarını, temel yaklaşımlarını ele alıyor. Dolayısıyla bu eser din bilimlerinde usul ve furu diye bir ayrım vardır. Bir alanın temel meselelerini, konularını, problemlerini işleyen eserler kaleme alınır. Bir de o alanda nasıl sonuca ulaşılır, bunu öğreten usul dediğimiz daha yöntem bilim eserleri verilir. Fenari eserlerinde hangi alanla ilgili olarak yazmış olursa olsun, o alanın temel konularına, problemlerine değindiği kadar olmazsa olmaz mutlaka yöntem bilimle, yani usulle ilgilenmiştir. Bir alanda eğer usul konuşuyorsanız, o alanın yöntemini tayin ediyorsa bir kimse, daha üst bir söylem, daha üst bir, daha soyut bir öğreti üretiyor demektir. Bu da onun bilimsel derinliğini gösterir. Fenari'nin Misbahül Ünş diye adını ifade ettiğim eseri hem temel konuları, tasavvuf düşüncesinin temel konularını hem de onun usulünü ele alan bir kitap. Aynı zamanda Konya'da meçhul olan ve Konya ile adı özdeşleşmiş olan, yine tasavvufi düşüncenin kurucu düşünürlerinden birisi olan Sadreddin Konevi'nin bir eserine şerh olarak yazmıştır Fenari bu eseri. Bir başka eseri bir Fatiha suresi tefsiri. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha'nın tefsirini yapmıştır. Aynül Ayan isimli eseri. Bu eserin yazımının bir hikayesi vardır. Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Bursa ile özdeşleşmiş meşhur cami Ulu Cami Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Yıldırım Bayezid Camii'nin yapımının tamamlanmasının ardından Molla Fenari'ye camide kılınacak ilk cuma namazında hutbe okuması için bir teklifte bulunur. Yani açılış hutbesini, bu caminin ilk hutbesini sizin okumanızı istiyorum der. Fakat Molla

0: Nari. O dönemin yine meşhur mutasavvıflarından kendini gizlemeyi şiar edinmiş olan Somuncu Baba'dan söz eder. Somuncu Baba'nın yüksek derinliğe sahip bir Allah dostu, bir veli olduğunu söyleyerek onun bu hutbeyi okumasının daha uygun olduğunu söyler. Somuncu Baba Ulu Cami'nin açılış hutbesinde Fatiha suresini açıklayan bir hutbe okur. Fatiha çünkü herkesin bildiği, okuduğu, ezberlediği, namazda okunan bir suredir. Onun tefsirini yapar. Rivayete göre Fenari'nin de ondan esinlenerek, ondan etkilenerek bir Fatiha suresi tefsiri yaptığı yine söylenmektedir. Bir başka eseri, çok geniş hacimli fıkıh usulü eseri vardır. Yine felsefe ile ilgili, mantıkla ilgili bir başka eseri vardır. Eserlerin tek tek isimlerini söylemiyorum. Mesnevi'nin ön sözüne yine bir şerh yazmıştır, Mevlana'nın Mesnevi'sinin. Bunun gibi daha küçük hacimli risaleleri de vardır. Ama özet olarak alanın temel başvuru kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Hemen hemen her eseri diyebilirim. Bu yönüyle de Fenari o müderris ve derin ilim insanı, ilim adamı kimliğini eserlerinde yine göstermiştir.
1: Hocam, paylaştığınız kıymetli bilgiler ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Gönül Sultanları'nda Molla Fenari konuştuk. İlim ve irfanla geçen bir ömrün izini birlikte sürdük. Gönül Sultanları programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor, gönlünüzden huzurun, hanenizden bereketin eksik olmamasını diliyoruz. Yeniden buluşmak üzere, hayırlı geceler. Hoşça kalın, muhabbetle kalın.
1: Gönül Sultanları.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Biraz kalabalığı yararak aceleyle ona yaklaşmaya çalışan Vera Lebedeva'nın sevecen tatlı bakışını fark etti. Herkesten önce ona uzattı elini. Duyduğu sevinçten kıpkırmızı olmuştu kızın yüzü. Prense bugünden sonra mutlu bir hayat dileğinde bulundu. Sonra mutfağa koştu. Orada meze hazırlıyordu. Aslında prensin gelişinden önce de sık sık mutfaktan verandaya çıkıyor, içkili konukların onun için son derece soyut, tuhaf konularda sonu gelmez tartışmalarını dinliyordu. Küçük kız kardeşi yan odada sandığın üzerinde ağzı açık uyuyordu. Ama Lebedev'in küçük oğlu Kolya ile İpolit'in yanında ayakta duruyordu. Yalnızca heyecanlı yüzündeki ifadeden onun orada öyle daha 10 saat dikilip konuşmaları büyük bir zevkle dinlemeye hazır olduğu belliydi. Prens Vera'dan hemen sonra elini sıkmak için kendisinin yanına geldiğinde İpolit şöyle dedi. Uzun süredir bekliyordum sizi ve buraya böyle mutlu geldiğinize çok sevindim. Peki ama böyle mutlu olduğumu nereden anladınız? Yüzünüzden belli. Herkesle selamlaştıktan sonra hemen gelin yanıma oturun. Özellikle bekliyordum sizi. Beklediğini üzerine basarak belirtmişti. Prensin bu kadar geç saate kadar oturmasının sağlığı için zararlı olabileceği uyarısına da 3 gün önce ölmeyi istiyorken o akşam kendini her zamankinden daha sağlıklı hissettiğini, buna da şaşırdığını söyleyerek cevap verdi. Burdovski birden ayağa fırladı. İpolit'e öyle bir yol arkadaşlığı ettiğini, kendisinin de buraya geldiği için mutlu olduğunu, mektubunda saçmaladığını, şimdi ise çok mutlu olduğunu mırıldandı. Sözünü bitirmeden de kuvvetlice sıktı prensin elini ve sandalyesine oturdu. Prens en son Yevgeni Pavlovich'in yanına gitti. Hemen koluna girdi, alçak sesle fısıldadı. Çok önemli bir konuda yalnızca 2 kelime konuşacağım sizinle. 1 dakikalığına kenara çekilebilir miyiz? O anda başka bir ses öteki kulağına fısıldamıştı. 2 kelime. Ve başka bir kol öteki koluna girmişti. Biraz başını çevirince saçı başı darmadağınık, yüzü kıpkırmızı, ona göz kırparak gülümseyen, nereden çıktığı belli olmayan Ferdişçenko'yu görünce şaşırdı. Ferdişçenko'yu hatırladınız mı? Nereden çıktınız diye haykırdı prens. Koşup prensin yanına gelen Keller yüksek sesle çok pişman dedi. Saklanıyordu sizden. Karşınıza çıkmak istemiyordu. Şu köşedeydi. O çok pişman prens. Kendini suçlu hissediyor. Peki ama neden? Neden? Demin karşılaştım kendisiyle ve alıp buraya getirdim onu. Çok iyi dostumdur. Ama pişmanlık duyuyor. Çok sevindim dedi prens. Geçin şuraya. Öteki konukların yanına oturun. Ben şimdi geleceğim. Nihayet aceleyle Yevgeni Pavlovich'in yanına yürüdü. Yevgeni Pavlovich, burası çok keyifli dedi. Hiç sıkılmadan yarım saat bekledim sizi. Böyle işte sevgili Lev Nikolayevich. Kurmuş ev konusunu bütünüyle hallettim. Kaygılanmanıza gerek kalmadığını size haber vermek için uğradım. Huzursuz olmanızı gerektirecek bir şey kalmadı. Olaya son derece mantıklı yaklaştı. Bence daha çok da o suçluydu. Kim bu kurmuş ev? Bugün kolunu tuttuğunuz kişi. Öylesine öfkelenmişti ki yarın düelloya çağıracaktı sizi. Saçma şeyler bunlar. Elbette saçma. Sanırım başka bir saçmalıkla da sonuçlanacaktı. Ne yaparsınız ki? Biz de bu tür insanlar. Sanırım başka bir şey için daha gelmiştiniz buraya Yevgeni Pavlovich. Güldü Yevgeni Pavlovich. Ah elbette. Bir şey daha vardı. Sevgili prens, yarın sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz o tatsız olayla, amcamın ölümüyle ilgili olarak Petersburg'a gideceğim. Düşünebiliyor musunuz? Olanlardan herkesin haberi var, bir benim yok. Bu durum beni öyle şaşırttı ki oraya, Yepanchinlere uğrayamadım bile. Yarın da uğrayamayacağım. Bildiğiniz gibi Petersburg'da olacağım. Belki 3 gün olmayacağım burada. Sözün kısası, işlerim aksadı. Durum o kadar önemli olmasa da zaman geçirmeden, yani Petersburg'a gitmeden sizinle açık açık konuşmam gerektiğine karar verdim. İzin verirseniz konuklarınız dağılıncaya kadar oturup beklerim. Zaten gidecek bir yerim yok. Yatıp uyuyamayacak kadar da heyecanlıyım. Ayrıca bir insanın üzerine fazla düşmek yakışık almaz. Vicdansızca bir şey. Ama açık söyleyeyim sevgili prens, sizin dostluğunuzu kazanmak için geldim buraya.
eşsiz bir insansınız. Yani adım başı yalan söyleyenlerden değilsiniz. Belki hayatınızda hiç yalan söylememişsinizdir. Bana da dost ve akıl hocası olarak gerekli bir insansınız. Çünkü şu anda tam anlamıyla mutsuz bir insanım. Yine güldü. Prens bir an düşündü. Kötü olan da bu işte. Konukların dağılmasını bekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Ama onların ne zaman dağılacaklarını Tanrı bilir. Şimdi parka çıksak daha iyi olmaz mıydı? Bekleyeceklerdir. Özür dilerim onlardan. Olmaz, olmaz. Özel konuştuğumuzu anlamalarını istemiyorum. Aralarında ilişkimizle çok yakından ilgilenenler var. Bunun farkında değil misiniz prens? Aramızda yalnızca özel bir ilişkinin değil, yakın bir dostluğun olduğunu düşünmeleri daha iyi olmaz mı? 2 saat sonra dağılacaklardır. 20 dakikanızı, en çok yarım saatinizi alacağım. Rica ederim, buyurun. Özel konuşacak olmasak da sizi gördüğüme fazlasıyla sevindim. Dostça ilişkilerimiz üzerine söylediğiniz güzel sözler için de teşekkür ederim. Bugün çok dalgınım, bağışlayın. Biliyor musunuz, şu anda bir türlü toparlayamıyorum kafamı. Yevgeni Pavlovich hafifçe gülümseyerek, farkındayım, farkındayım dedi. O akşam pek şakacıydı. Prens silkinerek, neyin farkındasınız diye sordu. Yevgeni Pavlovich gülümsemesini sürdürerek, prensin sorusuna cevap vermeden, peki siz farkında değil misiniz sevgili prens diye sürdürdü konuşmasını. Farkında değil misiniz sizi aldatmaya, bu arada ağzınızdan laf almaya geldiğimin? Sonunda prens de güldü. Ağzımdan laf almaya geldiğinizden hiç kuşku yok. Hatta belki biraz kandırmak için bile gelmiş olabilirsiniz beni. Ne var ki korkmuyorum sizden. Üstelik inanır mısınız? Artık hiç fark etmiyor benim için. Ve sizin, kim ne derse desin, harika bir insan olduğunuzu bildiğim için belki sonunda dost olacağız. Çok sevdim sizi Yevgeni Pavlovich. Bence çok düzgün bir insansın. Yevgeni Pavlovich, nasıl olursa olsun sizi tanımak gerçekten güzel dedi. Gidelim, sağlığınıza bir kadeh içmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Birden durdu. Peki Şubay İpolit sizin yanınıza mı taşındı? Evet. Umarım hemen ölmez, öyle değil mi? Ne oldu? Hiç, yarım saattir burada onunla birlikteyim de. Yevgeni Pavlovich ile prens köşede konuştukları sürece İpolit sık sık dönüp onlara bakıyor, bekliyordu. Masaya yaklaştıklarında birden canlandı. Tedirgin, heyecanlı görünüyordu. Alnı boncuk boncuk terlemişti. Ateş gibi parlayan gözlerinde sürekli bir huzursuzluk ifadesinin yanında belli belirsiz bir sabırsızlıkla dikkati çekiyordu. Bakışı verandada bir eşyadan ötekine, bir konuktan ötekine dolaşıp duruyordu. Yüksek sesle sürüp giden tartışmalara baştan beri heyecanla katılıyor olmasına karşın heyecanı yalnızca hummalı bir heyecandı. Genellikle konuşmalara ilgisizdi. Konuşması tutarsız, savruk, çelişkiliydi. Bir dakika önce kendisinin büyük heyecanla sözünü etmeye başladığı bir konuyu sonunu getirmeden yarıda kesiyordu. Onun dolu 2 kadeh şampanya içmesine engel olmadıklarını, önündeki yarısı içilmiş kadehin de 3.'sü olduğunu öğrenince hem şaşırdı prens hem üzüldü. Ama bunları daha sonra öğrendi. O anda bunu fark edebilecek durumda değildi. İpolit, biliyor musunuz diye haykırdı. Doğum gününüz tam da bugüne rastladığı için çok mutluyum. Neden? Göreceksiniz. Oturunuz. Önce dostlarınız burada toplanmış olduğu için mutluyum. Kalabalık olacağını tahmin etmiştim zaten. Hayatımda ilk kez tutuyor tahminim. Ne yazık ki doğum gününüz olduğunu bilmiyordum. Yoksa hediyemle gelirdim. Aha, ama kim bilir, belki de hediyemle gelmişimdir. Şafak vaktine daha çok var mı? Bütün saatine bakıp 2 saatten az kaldı dedi. Konuklardan biri şafağın sökmesine ne gerek var diye seslendi. Dışarısı şimdi de okumaya elverişli. Ama okurken güneşin ucunu görmeliyim. Güneşin onuruna kadeh kaldırabiliriz, değil mi prens? Siz ne dersiniz? İpolit sert bir tavırla herkesle senli benli emir veriyormuş gibi konuşuyordu. Ama kendisinin de bunun farkında olmadığı belliydi. Sanırım içebiliriz. Yalnız biraz sakin olmalısınız İpolit, tamam mı? Hep yatıp uyumamı istiyorsunuz prens. Dadımsınız sanki. Güneş ufukta görünür görünmez ve gökyüzünde çınlamaya başladığında
kimin şiirinde gökyüzünde çınlamaya başlamıştı güneş diye geçiyordu.

Anlamsız ama çok güzel bir deyiş. Yatıp uyuruz Lebedev. Güneş hayatın kaynağı değil midir? Apokalipsis'te hayat kaynakları ne anlama gelir? Pelin yıldızını duydunuz mu siz prens? Lebedev'in bu Pelin yıldızının Avrupa'yı saran demir yolu ağı olduğunu düşündüğünü duydum. Lebedev her yandan yükselen gülüşmelere engel olmak ister gibi ayağa fırladı, elini kolunu sallayarak "Hayır efendim, izin verin, hiç doğru değil bu" diye haykırdı. Sonra birden prense döndü. "İzninizle, bu beyler efendim, bütün bu beyler belirli konularda şöyle efendim."

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo 1.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Duran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Adana ve Osmaniye'de gün içinde arda arda 5 deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere hitaben hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak.

0: Can. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya açıklamasında "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilgili kurumların depremin ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladığını belirtti. "Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "Devletimiz vatandaşımızın yanındadır" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'de saha tarama ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Erdoğan yıllıklandırılmış ihracatında 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığının altını çizdim. Bölgede ard arda patlak veren savaş ve krizleri hatırlatan Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyümede kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyerek nice başarılara imza atılacağını belirtti. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.
1: Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun son gününde gençlere seslendi. "Hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır" dedi.
2: "Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Bizler acaba yapabilir miyiz kuşaydık, sizler yaptık. Yaptık mı da dünyanın en iyisini yaparız kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Ben inanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır. Teknofest için de bu böyleydi.

0: da Cenab-ı Mevla'da yardımını getirir ve yolun sonuna varmış olursun.
1: Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikat 6-16 Ekim arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları da katılacak. Tatbikatta 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler görev alacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının gündeminde uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları vardı. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 21 ülkeden 32 katılımcı Antalya deklarasyonunu imzaladı. Bakan Kacar henüz taraf olmamış diğer ülkeleri ve uluslararası kuruluşları da deklarasyonu imzalamaya davet etti. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yükseköğretim kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü, değişiklik yok dedi. Bakan Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2015'ten bu yana belirgin bir yükseliş gösterdiğini söyleyen Bakan Tekin, başarının yıllardır eğitim alanında atılan adımların sonucu olduğunu ifade etti. Eğitim sistemi daha başarılı hale geldiğinde toplumda barış, adalet, demokratik değerler, insanların birbirine saygı duyması gibi konular güçlenmiş olacak dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Başsavcılık, Borsa İstanbul'daki hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Başsavcılık yazısında SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi. Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasındaki arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'yi toplantıda temsil edecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu ittifakın ilk komite toplantısı 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldı. Riyad'daki toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Kutsal mekanlara hedef alan provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğunun altı çizilecek. Toplantıda bölgesel ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması mesajı verilecek. Uluslararası ticaret yollarında seyri sefer serbestisi ve güvenliğinin önemine ve İsrail'in bölgede yol açtığı istikrarsızlığa dikkat çekilecek. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Göstericiler üzerinde Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu beyaz pankartı taşıdılar. Yürüyüşün bir bölümünde ise çok sayıda gösterici İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlileri temsilen yol üzerine uzandı. Çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar bir süre hareketsiz şekilde yerde yattı. Eylemde soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardımları engellenmesi kınandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da Filistin'e destek için binlerce kişi sokağa indi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail'in Gazze'deki soykırımın kanayan yarası olduğunu ifade ettiler. Türkiye ile Suriye arasında her alanda gelişen ilişkiler eğitim alanında da güçleniyor. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan, Türk Okulu düzenlenen resmi törende eğitim öğretim hayatına başladı. 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip kampüste ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veriliyor. Bosna Hersek'te 3 milyon 400 binden fazla seçmen genel seçim için

0: ikinci sandığa gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu hakları temsilen görev yapacak 3 üye belirlendi. Konseyin mevcut boşnak üyesi Denis Beçiroviç 164.369 oy elde ederek yeniden koltuğa oturdu. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde Hırvat üye Darijana Filipović seçilirken Sırp üyelik için Jelka Svijanović oy çoğunluğunu elde etti. Karmaşık bir siyasi yapıya sahip olan ülkede seçilen isimler 4 yıl süreyle görev yapacak. Brezilya yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. Seçimde devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclis üyeleri belirlenecek. Devlet başkanlığı yarışında mevcut devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile sağın adayı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu senatör Flavio Bolsonaro öne çıkıyor. Ayrıca 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcılarının yanı sıra temsilciler meclisinin 513 üyesinin tamamını, senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullanılıyor. Brezilya yasalarına göre bir devlet başkanının adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların %50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Bunun aşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere hitaben "Hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır." dedi. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Spor. Türkiye Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bologna'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Genel kurula hitap eden Adalı, "Artık sportif ve finansal başarıyı kazanacağımız günler için çalışma zamanı" ifadesini kullandı. MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'i değişken hava koşulları, güvenlik araçları ve sürpriz sonuçlarla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışta Max Verstappen startta kaybettiği liderliği geri alarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezonun son yarışı unutulmayacak bir finale sahne oldu. Şampiyonluğa çok yakın olan Oliver Solberg son kilometre metrede kumlara savrulunca Erfin Evans ipi göğüsledi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu, ancak güney kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Edirne, Artvin ve Van 7, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Kütahya ve Çankırı 6, Konya ve Sivas 8, Elazığ, Samsun ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 953 sayılı bildiri. Akdeniz. Bilimsel araştırmalar ve sualtı çalışmaları Re Taksim ve Oruç Reis, Denar Patfinder, Denar Eko ve Kırıcı isimli gemiler gemiyle 1-25 Ekim 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 1 dakika 39 saniye kuzey, 32 derece 45 dakika 43 saniye doğu, 36 derece 58 saniye kuzey, 32 derece 48 dakika 13 saniye doğu, 36 derece 4 dakika 25 saniye kuzey, 32 derece 52 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 5 dakika 58 saniye kuzey, 32 derece 57 dakika 42 saniye doğu, 35 derece 49 dakika 26 saniye kuzey, 33 derece 7 dakika 38 saniye doğu, 35 derece 48 dakika 20 saniye kuzey, 33 derece 4 dakika 8 saniye doğu, 35 derece 29 dakika 26 saniye kuzey, 33 derece 20 dakika 58 saniye doğu, 35 derece 20 dakika 23 saniye kuzey, 33 derece 30 dakika 35 saniye doğu, 35 derece 19 dakika 52 saniye kuzey, 33 derece 23 dakika 20 saniye doğu, 35 derece 27 dakika 59 saniye kuzey, 33 derece 17 dakika 49 saniye doğu, 35 derece 47 dakika 7 saniye kuzey, 33 derece 16 saniye doğu, 35 derece 45 dakika 2 saniye kuzey, 32 derece 53 dakika 40 saniye doğu. Denizcilere 961 sayılı bildiri. Ege Denizi. Askeri eğitimler 4 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'dan 11 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 11 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 31 saniye doğu, 40 derece 9 dakika 34 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 29 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 13 saniye kuzey, 26 derece 10 dakika doğu, 40 derece 47 saniye kuzey, 25 derece 42 dakika 38 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 37 saniye kuzey, 25 derece 44 dakika 27 saniye doğu, 40 derece 6 dakika 22 saniye kuzey, 25 derece 45 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 7 dakika 34 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 4 Ekim 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bu gece ilk olarak tiyatro ve yaratıcı drama dünyasına adım atacağız. İkisi arasında benzerlikleri ve farkları konuşacağız. Hem tiyatro hem de yaratıcı drama çalışmaları yapan konuğumuz bizlere bu dünyanın inceliklerini anlatacak. Ardından tiyatral teknikleri kullanan bir psikoterapi yöntemi olan psikodrama konusuyla radyolarınıza konuk olacağız. Nasıl uygulandığını, hangi faydaları sağladığını uzman konuğumuzla enine boyuna ele alacağız. İlk konuğumuz tiyatro sanatçısı, yönetmen ve aynı zamanda drama eğitmeni Batuhan Kırık. Okul yıllarında tiyatroya gönül veren genç sanatçı, okul öncesi çocuklara drama ve yaratıcı hareket eğitiminin yanı sıra yetişkinler için yaratıcı drama teknikleri kullanarak temel oyunculuk eğitimi veriyor. Batuhan Kırık gecenin içinden de bizlerle birlikte olacak. Programımızın ikinci bölümünde psikodrama dünyasına adım atacağız. Bireylerin iç dünyalarını, geçmişteki olayları, duygularını ve çatışmalarını tiyatral tekniklerle sahnede eyleme dökerek anlamalarını sağlayan bir psikoterapi yöntemi olan psikodramayı stüdyo konuğumuz yardımcı psikodramatist Şenay Uz'la tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Nasıl uygulanacak?

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Telefon hattımızda Batuhan Kırık olacak. Kendisi uluslararası ilişkiler mezunu ve okul yıllarında tiyatroya gönül veriyor. Ardından yönetmenlik, oyunculuk, drama liderliği ve birçok alanda kendisini görmeniz mümkün. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Batuhan Kırık hem okul öncesi yaratıcı drama ve yaratıcı hareketler eğitimi hem de yetişkinler için yaratıcı drama teknikleri kullanarak temel oyunculuk eğitimi veriyor. Aynı zamanda da içerik üreticisi. Şu anda da telefon hattımızda. Merhaba diyoruz kendisine. Merhaba Batuhan Bey.
2: Merhaba Şahpar Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizler nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Burada olmak oldukça heyecanlı ve keyifli benim için.
1: Ne güzel efendim. Peki öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Biz uluslararası ilişkiler mezunu dedik ama siz kendinizi nasıl anlatırsınız? Nereden başladınız yola? Nasıl devam ettiniz?
2: Tabii ki. Benim ismim Batuhan. Aslında 37 yaşındayım. Söylediğiniz gibi ana çıkış dalım uluslararası ilişkiler. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Ama eş zamanlı olarak da tiyatro akademide eğitim almaya başlamıştım. Bir yandan Ankara'da bir özel tiyatroda çocuk oyunlarına girerek aslında tiyatro hayatım profesyonel bir noktada başladı benim için. Uluslararası ilişkiler okurken hayalim hiçbir zaman herhalde kendi mesleğimi yapmak değildi. Hep bir

0: sahne merakım vardı. Sahne merakının yanında büyük ihtimalle birazcık da eğitim aslında istiyordum. Eğitim bölümü beni çok heyecanlandırıyordu. Birilerine bir şeyler öğretebilmek, birilerinin hayatına dokunabilmek. Uluslararası ilişkileri bitirdiğim gibi devlet tiyatrolarında çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 3-4 sezon devlet tiyatrolarında yer aldım. Çok güzel, çok değerli hocalarla çalıştık orada da. Aynı zamanda İstanbul'a gitme şansım oldu birkaç defa ve İstanbul'da çeşitli atölyelerden çok güzel oyunculuk eğitimleri aldım. Derken biliyorsunuz ülkemizin malum, ülkemizde tüm dünyanın malum yaşadığı bir sorunla, pandemiyle karşılaştık.
1: Evet.
0: Pandemi dönemi beni birazcık böyle çocuklarla çalışmaya, dramaya gitti. Dramayı daha meraklandırdı benim için. Ve bir drama eğitimi aldım Çağdaş Drama Derneği'nden. Ardından hayatım komple değişti. Tek hedefim, tek tutkum drama ile tiyatroyu birleştirerek daha çok eğitmenlik ve yönetmenlik kariyeri olarak devam etti. Şimdi de buradayız. Aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Ne güzel, devam ediyorsun. O zaman pandemi süreci size farklı bir yöne itekledi ama yine sahneden uzaklaşmadan çocuklarla çalışarak ve daha verimli bir dönem geçirdiğinizi söyleyebilir miyiz o dönemde?
0: Evet, evet. Pandemi güzel bir farkındalık yarattı aslında bende bu konuda. Çünkü ben zaten yaklaşık olarak 15 yıldır yetişkinlerle çalışıyordum. Yetişkinlere biz hobi gruplarımızda temel oyunculuk eğitimi verip onların sahneye çıkmalarını sağlıyorduk. Farklı meslek gruplarından insanlar haftada bir gün kendilerine zaman yaratarak bizlerle oluyorlardı. Ama çocuk gruplarıyla çok fazla çalışma şansım olmamıştı. Çocukları da çok severim. İlgi alanımdır. Yani onlarla bir paylaşım içerisine girmek gerçekten beni çok mutlu eder. Derken pandemiden sonra dramaya yöneldikten sonra çocuk gelişimine de yöneldim bir yandan. Ve ardından kendimi uzmanlık alanı tamamıyla aslında bir yerde çocuklarla çalışmak olan bir batuhan olarak bulmaya başladım.
1: Ve aynı zamanda zaten çocuk gelişimi bölümü de okuyorsunuz, evet, diyebiliyoruz.
0: Evet.
1: İsterseniz, peki bunun mesela drama eğitiminize nasıl bir faydası var? Çünkü aslında bu benzer eğitimleri aldınız Çağdaş Drama Derneği'nde ama
0: evet,
1: mesela çocuk gelişimi bölümünün buna da ekstra bir katkısı ne yönde olacak?
0: Yani şöyle ki, şu an mesela aldığım lisans eğitimi benim drama eğitimlerimdeki en büyük süper gücüm gibi oldu. Çünkü ben dramayı sadece çocuklarla oyun oynamak olarak görmüyorum aslında. Ben sınıfa girdiğimde karşımdaki 5 yaşındaki bir çocuğun bilişsel olarak neyi algılayabileceğini, motor becerilerinin neye yettiğini ya da sosyal duygusal olarak o yaşta hangi krizleri yaşadığını akademik olarak bilmeye ve öğrenmeye başladım. Hani bir tahmindense biraz daha yani şimdi uzman ve profesyonel olma yolunda benim için çok önemli bir noktada çocuk gelişimi. Hani bir drama lideri olarak oyun tasarlarken bu yaş grubunun dikkat süresi kaç dakika, hangi hikaye onların hayal dünyasını tetikler ya da gruptaki içe kapanık bir çocuğu dramanın içine nasıl çekelim sorularının cevabı benim cebimde zaten var. Çocuk gelişimi eğitimi de bana çocukların dilini öğretti. Yaratıcı dramayı da bu dille onlara nasıl konuşacağımı, yani pratiği gösterdi aslında.
1: Şimdi siz hem çocuklarla çalışıyorsunuz hem de bir yetişkinlerle de çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi
0: evet,
1: bu yetişkinler ve çocukları kıyaslama o zaman sizde oldukça fazladır. Edineceğimiz bilgi de oldukça fazladır. Şimdi çocukken bazı duygularımızı rahatça ifade ediyoruz ama yetişkinlikte bu duygularımızı saklıyoruz biraz daha. Belki rahat hareket edemiyoruz. Şimdi sizin bakışınız nasıl? Çocuklarla çalışmak öncelikle nasıl hissettiriyor ve büyüklerle çalışmak nasıl hissettiriyor size? Bunu soralım, sonrasında devam edelim.
0: Burada önce bir şuraya değinmek lazım aslında. Yaratıcı drama ve hep tiyatro diyoruz fark ettiyseniz. Hı hı. Aslında ikisi birbirine böyle çok karıştırılan iki başlıklar oluyor. Bunun önce bir ayrımını yapmamız gerekiyor, hı hı, bu noktada konuşurken. Çünkü şimdi bizde en basit ve en güzel ayrımını şöyle yapabilirim. Tiyatroda bir seyirci var bizde. Yaratıcı dramada ise sadece katılımcı var. Şimdi seyirci olunca işin içerisinde gerek çocukta gerek yetişkinde farklı bir heyecan devreye giriyor. Çünkü tiyatro bir sonuç sanatı aslında. Yaratıcı dramayı da ise biz bir sürece bakıyoruz. Sürece odaklanıyoruz. Yani burada bizim amacımız ezber ya da yazılı bir oyun metni olmuyor. Daha çok o süreçte kendi kişisel gelişimimize yönelik yaptığımız çalışmalar oluyor katılımcılarla. Bu noktada çocukların özgür alanı, tabii ki yetişkinlerin de biliyorsunuz büyük bir özgür alanı var ama bir noktada hayat şartları, belki de yaşanmışlıklar, sorumluluklarımız bizi birazcık daha kısıtlıyorlar. Ama çocukların yaratıcılık ve özgürlük alanındaki çalışma disiplini yaratıcı dramada bizlerde bambaşka oluyor. Biz yaratıcı

0: sıramızı çocuklarla gerçekten, ki ben aynı zamanda yaratıcı hareket eğitmeniyim. Özellikle küçük yaşta da drama dansı da hareket bazlı kendini, kendi bedenini, fiziksel yeterliliklerini tanımaya yönelik bir başlık olarak bunu yaratıyoruz, veriyoruz kazanım olarak. Yetişkinlere baktığımız noktada ise yetişkinlerde biz dramayı sadece yöntem olarak kullanıyoruz. Yani yaratıcı drama bizde bir yöntem olarak kullanılıyor ve onlara daha çok temel oyunculuk eğitimi vermeye başlıyoruz. Kendi iş yerlerindeki tutukluluğu hissedebilecekleri, kendilerini gergin, heyecanlı hissedebilecekleri noktaları aşmaya başlıyoruz. Çalışmalarımızla beraber diksiyon, artikülasyon çalışmaları vermeye başlıyoruz. Aynı zamanda da sahnede de var olabileceklerini, hayallerinin hiçbir zaman son bulmamaları gerektiğini aslında onlara hissediyoruz. Ve çocukluklarına da dönüyorlar aslında yaratıcı drama sayesinde bizimle yetişkinlerde.
1: Evet, şu dönemde, son dönemde özellikle böyle yaratıcı dramaya ya da dramaya yönelen çok fazla da yetişkin var, görüyoruz etrafımızda da. Neden mesela sizce bu insanlar çocukluklarına dönüyorlar, özel olarak baktığınızda? Şimdi ben merak ediyorum, yani büyük, tamam 45-50 yaşında, belki daha yüksek yaşlarda insanlar dahi mesela çocuklarla oynayarak, o çocuk oyunlarını oynayarak ya da yetişkin oyunları, bilmiyoruz artık, onları oynayarak inanılmaz keyif almaya ve kendilerini bırakmaya başlıyorlar. Bunun nedeni sizce nedir?
0: Büyük bir özlem içerisindeyiz çocukluğumuzda. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Çocuklarda drama, hani çocukluk bağlarını güçlendiren, karakteri inşa eden bir temel. İlişkinlerde ise toplumsal rollerimizden sıyrılıp yaratıcılığımızı, sahnemizi ve kendimizi yeniden keşfetme yöntemi aslında. Hayat içerisinde o kadar yoğunluk, zamanın akrep ve yelkovanın içerisine sıkışmış bir şekilde yaşıyoruz ki anın tadını bazen kaçırıyoruz, zamanların, dakikaların nasıl geçtiğini fark edemiyoruz, çocuğumuzun nasıl büyüdüğünü göremiyoruz, işlerimizin hangi noktaya geldiğini fark edemiyoruz, saçımızda çıkan beyazı kaçırmış oluyoruz. O kadar bir çarkın içerisinde yaşamaya çalışmaktan ne yazık ki kendimize az çok zaman ayıramıyoruz. Herkes fark ediyordur bunu. Drama sayesinde de bir nebze de olsa bir durup tekrar geçmişe dönüyoruz. Yani o oyunlar sayesinde oh be şükür yeniden yaşıyorum, ben de buradayım, ben de varım demeye başlamak aslında bir yetişkinin belki de son zamanlardaki en büyük hobisi ya da kozu olabilecek noktada diyeyim size. Çünkü ne yazık ki iş hayatında bunu çok fazla yapamıyoruz. Artık her şey kurallara, resmiyete ve bir disipline dayalı. Tabii ki bu arada tiyatro da böyle bir disipline dayalı ama sınırlar içerisinde bir oyun alanımız var bizim yetişkinlere yönelik. Gerekiyorsa kaydıraktan kayıp eğleniyoruz. Gerekiyorsa birbirimize saklambaç ve ebelemecilik oynuyoruz ama oradaki kahkahayı, anın tadını hiç unutmadan var olmaya çalışıyoruz. O yüzden bence yetişkinlerin bu son dönemde ilgisini oldukça çekiyor yaratıcı drama.
1: Evet, evet. Peki yetişkinlerle mi çalışmak daha zor, çocuklarla mı?
0: Doğru soru. Şöyle ki, ikisinin de kendine göre zorlukları var deyip böyle içerisinden çıkma cevabı gibi görünse de şöyle ki aslında yani çocuklarla çalışmak daha kolay ve çünkü elinizde şöyle düşünün, hazır bir hamur var, hiç yoğrulmamış, yoğrulmayı bekliyor. Sizi bekleyen, size hazır, size aç, sizinle olmak isteyen, orada söyleyeceğiniz her şeye heyecanlanan ve tamamıyla saf dürtülerle sorgulayan, hani bu arada asla çocukta şöyle bir şey de yok, biz burası şudur dediğimiz zaman hiç sorgulamadan hemen kabul ederler. Hayır. O kadar güzel sorguluyorlar, o kadar güzel eleştiriyorlar ki bazen ben mesela yetişkinlerden öğrenemeyeceğim şeyi çocuklardan öğrenmeye başlıyorum. Ama yetişkine gelince tabii ki hayat bizi bir noktaya getiriyor. Bazı keskin ve sert sınırlar çiziyor. Ne kadar oraya geldiğimizde duygularımızı, kendi benliğimizi düzeltiriz. Dışarıda bir askı varmışçasına sanki bir paltomuzdan sıyrılıyormuşçasına dışarıda bırakalım ve daha saf duygularımızla buraya gelelim diye ama yetişkinde bu o kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü egolarımız devreye giriyor. Hayatta her birimizin edindiği ünvanlar var. bir kere utanma duygumuz daha fazla çocuklardan belli.

0: de. O yüzden yetişkin işin içerisine girdiği zaman çocuk kadar yoğrulabilir, çocuk kadar kendini akışında bırakan, akışında hisseden bir faktör olmuyor diyebilirim belki de.
1: Evet, o zaman şimdi bizi dinleyip sizden böyle eğitim almak isteyen ya da tiyatro gruplarınıza katılmak isteyen yetişkinler için mesela neyi bırakıp gelsinler eğitime ilk gün?
0: Şöyle ki istediğim öncelikli şey kendileri olmaları. Yani bu zamana kadar edindiğimiz, sırtımıza taşıdığımız hiçbir yükü, çantamıza hepimizi doldurduğumuz her şeyi dışarıda bırakalım. Sıfırdan, yani yepyeni bir kapıya, yepyeni bir dünyaya giriyormuşuz gibi bir adım atmamız lazım. Çünkü siz de bilirsiniz, bir puzzle yapıldıktan sonra onu ne kadar bozsanız da yeniden yapmak size ilk zamanki heyecanı vermez. O ilk zamanındaki heyecan apayrıdır. Gelecek olan yetişkinler de biraz daha bunu istiyoruz. Yani kendindeki egolarını, kendi çekincelerini, tabii ki söylemesi kolay bu arada, o kadar kolay olmuyor ama evet, birazcık dışarıda bırakıp kendini ana kaptırmaya, ana bırakmaya çalıştığı an zaten biz hocalar ve eğitmenler olarak onu yönlendireceğiz, yöneteceğiz. Şimdi şöyle tekrar oraya giriyorum, bizim yetişkinle çalışma disiplinimiz daha farklı tabii ki. Yani evet, biz orada yetişkine yaratıcı dramayı bir teknik olarak, yöntem olarak kullanarak temel oyunculuk eğitimi veriyoruz. Benim uzmanlığım da bu noktada. Yani çünkü işin sonunda yetişkinden bizim istediğimiz şey bir sahne. Yani evet, seyirciyle buluşması. Burada tabii ki eğlenecek, keyif alacak, kendini geliştirecek ama aynı zamanda da yepyeni bir disiplinle tanışacak. Tiyatro. Ki tiyatro gerçekten evet, sanat dalları arasında en disiplinli dallardan birisi, en kurallı, belki de en katı. Evet. Ama dramada biz öyle bir şey aramıyoruz. Çünkü dramada bizim bir seyirci kaygımız yok. Dramadaki seyirci zaten katılımcıdır. Dramada hata yapma lüksü yok. Çünkü dramada her şeyi yapabilirsin. Hiçbir şey hata değildir. Hiç kimse seni eleştiremez. Ama tiyatroda bir eleştirilme var işin içerisinde. Çünkü doğruyu ya da yapabildiğinin en iyisini yapmasını isteriz. Bu da tabii ki yani her zaman her yetişkinin hemen kabul edebileceği ya da uyum sağlayabileceği, adapte olabileceği bir şey olmayabiliyor. Eleştirmek, eleştirilmek zordur biliyorsunuz bu dönemde. Evet. Bunu hemen kabul etmek herkesin harcı olmuyor açıkçası.
1: Evet, aslında baktığımızda böyle tiyatroya dışarıdan izlediğimizde oh rahat, keyifli çalışıyorlarmış gibi geliyor ama iç yüzü tamamen farklı evet, diyorsunuz.
0: Hani şeydir, bize sorarlar ne meslekle uğraşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz diye. Söylerim ya, tiyatro drama eğitmenim. O sizin işinizde ne kadar keyifli, oh bal, kebap evet, derler. Evet. Yani şimdi işin içerisinde şöyle iki başlık var. Birisi tiyatro, öbürü eğitmenlik. Eğitmenlik zaten başlı başına ekstra zor bir branş. Artı tiyatroda gerçekten hani... Keşke öyle olsa, keşke o sahnede izlenilen bir iki saatten ibaret olsa hayatlarımız ama onun altında çok yoğun bir çaba, çok yoğun bir emek var. İşimiz hı-hı, sadece metin çalışmak da değil, belki bilenler bilmeyenler vardır ama yeri geliyor dekor için günlerce çabalıyoruz. Yeri geliyor evet, dramaturjik, yani metin analizi, rolün yaratımı, karakterin yaratımı için günlerce, haftalarca çalışıyoruz. Hani hiç öyle bir iki saatte görüldüğü kadar kolay olmuyor. Gerçekten bizim de çabalarımız, emeklerimiz bazen haftalarca, bazen aylarca sürüyor. Mesela bizim yetişkin hobi gruplarımız hemen kursa başladığı gibi sahneye çıkmazlar. Önce bir eğitim alırlar bizden. Bir dönem eğitimini tamamlarlar. Temel oyunculuk eğitimlerini alırlar. Ardından ikinci dönem bir oyun çalışmaya başlarız. Ve bir yılın, yani bir sezonun sonunda o oyunlarını sergilemeye başlarlar.
1: Evet, yetişkinlere yönelik böyle çalışıyorsunuz. Bu yetişkin grupları dediniz. Peki mesela evet, süreç böyle devam ediyor ilk dönem ve ikinci dönem olarak ama kaç saat çalışıyorlar mesela haftalık, bunların bir programı var mıdır?
0: Şöyle ki bu kurum kurum değişiyor açıkçası, çalıştığımız özel kurumlara hı, bağlı olarak. Ben şu an Ankara Sanat Tiyatrosu'nda eğitmenlik yapıyorum. Hı hı. Aynı zamanda farklı bir yetişkin grubum daha var. Han Sanat Akademi olarak yeni başlayacağım Bohan Mektep'le beraber. Tahmini olarak bizim ders saatimiz haftalık 3 saat oluyor. Bir gün 3 saat olarak başlıyoruz. Tabii ki ilk süreçte böyle başlıyoruz. Artık provalarımızın yoğunlaştığı, oyun takvimine yakın olduğumuz, yaklaştığımız dönemlerde

0: doğum süreçlerinin artmaya başlıyor. Evet. Bu da nereden baksanız 8 aylık zaman dilimi alıyor. 8 ay boyunca haftada bir gün 3 saat gelecek şekilde bir eğitime katılıyorlar. Bu eğitim sürecinde bir sürü başlığa değiniyoruz. Şimdi sadece bu arada bir oyun çalışmak da değil. Müzik de biliyorsunuz tiyatronun evet. içerisinde. Ritim tiyatronun içerisinde, dans tiyatronun içerisinde hareket bedenimizi geliştirmemizi bu işin içerisine katmamız lazım. Yani her bir tarafını ayrı ayrı işlediğimiz bir çalışma disiplini var burada.
1: Evet. Peki mesela bu süreç içerisinde oyunu nasıl karar veriyorsunuz? Oynanacak oyuna o en başta mı şekilleniyor yoksa oyuncularla birlikte kapasiteye göre katılımcının karaktere girme ya da artık nasıl bakıyorsanız ona göre mi şekilleniyor? Neye göre şekilleniyor oyun? Çıkarılacak oyun?
0: Bu biraz yönetmenin tercihine kalıyor açıkçası. Bazen bizim prodüksiyon işler dediğimiz yıllar oluyor. Bu prodüksiyon evet. işlerden kastım oyunumuz en başında bellidir. Seçmemiz gereken kast yani kişi sayısı en başında bellidir. Evet. Ve biz buna göre bir kurs açıyoruz. Çoğunlukla seçme tanımı doğru gelmiyor bana yetişkin gruplarında. Çünkü bir hobi grubu yani hobiden kastım da bu arada hobi denince çok affedersiniz ama böyle daha lay lay don daha böyle.
1: Evet. İşte o zaman bizim baktığımız sadece, açış oluyor. Rahat o oh, evet. tiyatro iyiymiş, keyifliymiş evet, bakış açısı evet. oluyor.
0: Yani hobi kelimesinde böyle bir çıkış var. O yüzden aslında hobi kelimesini de çok kullanmak istemiyorum ama ne yazık ki hobi diyoruz biz burada şu an ona. Bizde öyle değil iş. Gerçekten onun disiplinini bambaşka bir noktada alıyorlar. Ve yetişkin geldiği zaman biz seçim yapmıyoruz, seçme yapmıyoruz. Eğer ki prodüksiyon işimiz varsa oradaki kast sayısına göre tabii ki bir alım yapıyoruz. Kişi sayımız 16 kişiyse 16 kişiyle başlamamız lazım. Bazen kaslı çalışıyoruz yani yedek rollerle çalışıyoruz. Ekstra 2-3 kişi daha alabiliyoruz ama çoğunlukla prodüksiyon iş yapmıyoruz. Çoğunlukla önce bir kursumuzu açıyoruz. Tahmini bir kişi sayısı limiti tutuyoruz. Ve orada gelen kişilere göre, onlarla yaptığımız derslere göre, onların yeterliliklerine göre ve bu arada kadın erkek ayrımı da bizlerde çok önemli. Çünkü ne yazık ki böyle kurslarda birazcık bazen erkek karşılığı çekiyoruz. Erkekler kolay bulunuyor.
1: O zaman yetişkinler de mesela kadınlar daha fazla mı ilgi gösteriyor tiyatroya?
0: Aynen öyle. Yani çok gariptir ki gerçekten bu konuda yetişkinlerde kadınlar daha fazla hobi olarak daha fazla adım atıyorlar ama mesela ben bazı kurum kuruluşlarla da çalışıyorum. Orada da örnek veriyorum bir mühendis topluluğuyla yaptığım zaman erkekler daha fazla oluyor ama dışarıda kurs yerinde ne yazık ki kadınlar daha fazla oluyor erkek yani yazık ki derken erkekler adım atma açısından.
1: Utanıyor mu bu erkekler? Nedendir mesela? Hiç düşündünüz mü ya da araştırdın mı?
0: İlk başa döndük Çağatay Bey. Yine o ilk baştaki utanma dürtümüzde yeniden döndük. Şey gibi hissediyorum bazen hani genç diye sınıflandırabileceğimiz üniversite çağlarımızda bazı hayallerimiz oluyor. O hayallerimizde çok fazla adım atamıyoruz hayatın hengamesinden ve yoğunluğundan. İşte ardından evleniyoruz ya da işe giriyoruz. Hayatımız bambaşka yerlere gidiyor. Sonra o erkeklerde daha çok böyle hayal olarak kalıyor. Çok fazla adım atmayı tercih etmiyorlar. Çünkü bambaşka sorumluluklarla devam etmek istiyorlar. Bir de o geriye dönüş belki de onları bir tık ürkütüyor mu acaba bilmiyorum. Kadınlar o konuda bence daha cesur. Yani akıllarında bir şey kaldıkları zaman er ya da geç onu yapmak için daha cesur hamlelerde bulunuyorlar. O sebeple de belki de daha çok yetişkinlerde özel kurumlarda özellikle kadın üyelerimiz, kadın oyuncularımız oluyor.
1: Evet, evet. Peki mesela Bohem Mektep ve Han tiyatrodan bahsettiniz. Bunlarla ilgili sanırım ilk defa bu sene bir ortak proje başladınız. Nasıl bir projeniz var?
0: Şöyle ki Bohem Mektep Sedef Hanım benim aslında çok eskide tiyatroda benim ilerlememi yani tiyatro aşkımı bende böyle körükleyen hocalarımdan ve arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Bu yılda artık bir sohbet arasında dedik ki neden ikimiz de ekstra ayrı ayrı yetişkin gruplara çalıştırıyoruz. Kendisinin doğaçlama ekipleri var ve bu konuda Ankara'da gerçekten işin profesyonellerinden, pillerinden birisiyim. Dedim ki neden o zaman biz güçlerimizi birleştirmeyelim? Yani ikimiz de bu işi aşkla yapıyoruz, keyifle yapıyoruz, yıllardır yapıyoruz. Tarzlarımız birbirine yakın. Ben müziği çok severim işlerimde, müziği ve hareketi. Sedef de sağ olsun müziği çok sever. Fiziksel tiyatro onun çok sevdiği yerlerdedir. Anlatıya çok önem verir benim gibi. Ardından güçlerimizi birleştirelim ve bir hobi grubu, ya hobi de demiyoruz da, bir yetişkin tiyatro oyun çıkartma grubu yaratalım dedik. Şimdi onlarla başlayacağız. Yaklaşık olarak bir 18 kişiyle beraber. Bu sene güzel bir oyun seçtik ama oyunumuzu söylemiyoruz şu an. Minik bir sürpriz. Burada bizden duymasınlar. Eski bir oyunu güncel bir yorumla sunmaya karar verdik. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Bayağı biraz fiziksel bir iş olacak. Bakalım süreç bizi de nereye götürecek, biz de göreceğiz.
1: Şimdi baktığımızda Ankara piyasasında her iki isimde, özellikle Ankara piyasasında diyeyim, oldukça yaygın duyulan isimlersiniz siz ve Sedef Hanım. Ve bu anlamda da sanırım kursu açtığınızda şu an yeni bir kayıt alma imkanınız yoktur diye düşünüyorum. Hemen dolmuştur diye tahmin ediyorum.
0: Evet, öyle. Şu an mesela kurs kayıtlarımızı kapattık. Biz normalde belki Ekim ortası, Ekim sonu başlarız diye düşünürken sağ olsunlar o kadar güzel başvurular oldu ki biz Ekim'in ilk haftası yarın başlıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Lakin hiç belli olmaz. Belki yeniden sezon ortasına doğru ikinci yeni bir grup açarız. Çünkü biliyorsunuz bizim işlerimizde sezonluk bir iş. Yani bir dönemin başında aslında kurslar başlar alım yapmaya. Bir de sezonun ortası aslında öğrencilerin ders takvimiyle aynı zamanlarda yeni dönem kayıtları başlar. İkinci dönem kayıtları. Şimdi öyle bir hedefimiz var, yani hayalimiz var diyelim. Keşke inşallah nasıl olur bilmiyoruz ama inşallah yeni dönemde belki ikinci yeni bir grup. Neden açmayalım Çağatay Bey?
1: Neden açmayın? Ben sorayım. Soruları ben sorayım. Peki o zaman şöyle diyeceğim. Mesela tiyatro oyun grubu bir temsil mi sergiliyor sezonun sonunda, yoksa devam ediyorlar mı? Bunlar isteğe bağlı mı?
0: Şöyle ki çoğunlukla oyun grupları maksimum 3 temsil sergiler değil. Çünkü biliyorsunuz işte yetişkin olmak burada da bakın bir zorluk yaratacak bize. Herkesin kendi hayat koşuşturmacası var. Evet. Herkesin farklı takvimi var. İnanın oyun premier takvimini bile yaratmak bize hiç kolay olmuyor. Çünkü kimisinin tatilin dönemi denk geliyor, kimisinin çocuğunun bir gösterisi olabiliyor. Gerçekten o kadar farklı koşturmacalarımız var ki hani kişiler kendi premier tarihlerini bile ortak yaratmakta çok zorlanıyorlar. Böyle olunca da biz ne yazık ki oyunlarımızı düzenli bir şekilde sergileyemiyoruz. Çünkü takvimden dolayı kaynayıp kaybolup gidiyor arada. Ama bu sene öyle bir niyetimiz var ki bundan isteğimiz şu: ayda bir kere de olsa oyunumuz bir yıl boyunca sergilensin. Çünkü oyunumuzu da ona yönelik seçtik. Çalışmalarımızı da ona yönelik yapıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Hedefimiz ve niyetimiz o yönde.
1: Süper. Premiere biz davetli miyiz?
0: Evet, her zaman bekliyoruz. Evet.
1: Şimdi şunu da soracağım. Yaratıcı hareketten bahsettiniz. Biraz bunu açabilir miyiz? Mesela yaratıcı hareket dediğimizde ne anlamalıyız? Kime yapıyor? Çocuklara mı yapıyorsunuz? Nasıl bir yöntem bu?
0: Tabii. Şimdi onu tekrar o zaman tiyatro ve yaratıcı dramaya bağlayarak hemen size benim hep bahsettiğim bir örnekle bahsedeyim. Biz tiyatroya böyle harika bir akşam yemeği diyoruz. Hani şef mutfakta hazırlıyor ve bize sunuyor. Yani size sunuyor. Siz de keyifle yiyorsunuz. Yaratıcı dramaysa mutfağa böyle hep beraber girip üstümüz başımız un yaparak tarif olmadan tamamen o anki hislerimizi bir yemek denemek olarak hep anlatıyoruz. Yaratıcı harekette bunun biraz daha öncesi yaşlarına çevrilmiş noktası. Şimdi yaklaşık olarak benim uzmanlık alanım çoğunlukla 4-5-6 yaş grubu. Çoğu okul öncesi bölümünde 3 yaşında da öğrenciler oluyor ama ben onların çoğunlukla yaratıcı hareket ya da yaratıcı drama derslerine girmesine kendi adıma tavsiye etmiyorum. Çünkü az daha yaptığımız iş bu noktada oyun abiliği ya da oyun ablalığından öteye geçmiyor. Yaratıcı dramayla da devam etsek bu oyun abiliği ve oyun ablalığını aşamıyor. Ama lakin çocuk o esnada hareket etmek istediği için, pedagojik olarak da buna uygun olduğu için, daha beden keşfine yönelik, daha hareket kabiliyetine yönelik, aynı zamanda da dramatizasyonlarla çocuğu yaratıcı dramaya hazırlayacak bir ders başlığına ihtiyacımız vardı. Ben de bunu yaratıcı hareket olarak özümsedim. Yani çocuğu aslında 4 ve 5 yaşında yaratıcı dramaya hazırlamak için bir basamak gibi oluyor bizde yaratıcı hareket eğitimi.
1: Anladım. O zaman yaratıcı dramaya başlama yaşı 6-7 mi diyoruz?
0: Benim önerim her zaman o yaşlar. Ama mesela ben ilkokul 1-2 ya da 6-7 yaşındaki çocuklarla sahneyi de çok fazla öneren hocalardan birisi değilim. Tamamen

0: yaratıcı drama yapsınlar. Hı-hı. Tiyatro yapmak zorunda değiller. Hemen sahneye çıkmak zorunda değiller. Çünkü evet, aileler bunu çok istiyor. Çocuklarını orada görmeyi, onları alkışlamayı çok gurur verici, katılıyorum. Ama minicik bir heyecan, minicik bir tedirginlik, o çocuğun ileriki dönemleri için yaşayabileceği büyük travmatik problemlere sebep olabiliyor. Burada birazcık çocuğunu çok iyi analiz etmek gerekiyor ailede. Yani biz aileler olarak bazen şeyle çok karşılaşıyoruz velilerimizden. Kendi yaşayamadığı hayallerini ve duygularını çocukta yaşatmaya, var etmeye çalışmak. Ama çocukla ne yazık ki biz diye değiliz. Yani bazı çocuklar gitar çalmak istemez. Bazı çocuklar resim yapmak istemez ve bazı çocuklar da tiyatroya karşı bir ilgisi olmayabilir. İzlemeyi daha çok sevebilir ama oynamak istemeyebilir. O yüzden ben çoğunlukla 6-7 yaş ya da 1. 2. sınıflarda hemen sahneye çıkılması taraftarı olan bir hoca değilim. Yaratıcı dramayla kendilerini keşfetmeleri taraftarı olan bir hocayım.
1: Evet, o zaman yaratıcı drama aslında sahneden çok böyle çocukların ya da bireylerin kendisini keşfetme yolculuğu olarak mı değerlendirmeliyiz?
0: Aynen öyle. Hani dediğim gibi şimdi yaratıcı drama bir süreç. Yaratıcı dramada bizim hiçbir zaman özellikle çocuğu sahneye hazırlama gibi bir kaygımız ya da güdümüz yok. Yaratıcı dramada bizim istediğimiz çocuğun o an orada olması, söylenilen bir durumu kavramaya çalışması, onu doğaçlama, canlandırma ya da tamamıyla oturduğu yerden dinleyerek, eşlik ederek o andan bir çıkarım alması. Yani örnek veriyorum, birisine hediye edilecek bir çiçek olduğu zaman bunu dalından kopartmak yerine bir saksı çiçeğinin hediye edilmesinin güzelliğini bir çocuğa mesela yaratıcı dramayla verebiliyoruz. Çocuk burada aslında hem işin içerisinde eğleniyor, öğreniyor. Aynı zamanda da çıktığı zaman eve gittiğinde anne bu çiçek almak yerine neden saksıda bir çiçek almıyoruz kazanımını elde etmiş oluyor. Yaratıcı drama böyle sihirli bir dünya aslında. Yani her şey öğrenilebilir. Yani bir tarih öğretmeni dersini onunla anlatabilir. Bir matematik öğretmeni onu yöntem olarak kullanabilir. Hani yaratıcı drama dediğimizde iş asla ve asla sadece tiyatro ya da sahne olarak düşünülmemeli.
1: Evet, bu kavram zaten çok karışılıyor. Son yıllarda belki biraz daha ayrımına varılıyor. Çünkü tiyatro deyince ya da yaratıcı drama deyince tiyatrocu mu, drama mı yapıyor gibi söylemlerle çok karşılaşıyorduk. Bu anlamda açıklamanız gayet güzel oldu bize. Şimdi aynı zamanda böyle yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz. Siz şimdi tiyatro, yaratıcı drama, bunlar belki birbirleriyle bağlantılı şeyler, disiplinler, ama bir de içerik üreticiliği yanınız var. Bu yine drama ve tiyatro üzerine mi, yoksa bambaşka bir alanda mı içerik üreticiliği yapıyorsunuz?
0: Tamamen kendi kendine olan bir dal oldu aslında benim için. Ben gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, güzel yemekler yemeyi seven bir insanım. Gerek yurt içi gerek yurt dışı olsun. Bir anda kendiliğinden sosyal medyada paylaşımlarımdan sonra takipçi kitlem arttı. Ve ardından beni bir noktada böyle ek bir kariyer gibi diyeyim size, bu noktaya yönlendirdi. Daha çok Ankara'da etkinlik, gezi mekan deneyimi üzerine bir sayfam var, Takılmata isminde. Çok keyifle kendi aslında yaşadığım deneyimleri, kendi yediğim yiyecekleri, kendi gözümden değerli izleyicilerle, değerli arkadaşlarla, değerli benimle konuşan kişilerle paylaşıyorum. Orada birbirimize güzel etkileşimlere giriyoruz. Birbirimize cevap veriyoruz. Belki onların deneyemediği, bilmediği, haberi olmadığı, gitmediği, görmediği yerleri önce ben deniyorum. Benim sayemde gidiyorlar ya da tam tersi. Benim sayemde diyorlar ki ya buraya gitmeyelim ama o zaman şuraya gidelim gibisinden yorumlar yapıyorlar. Orada böyle minik bir paylaşım alanımız oldu biz bize. O da ekstra da çok keyif aldım. Ekstra bir dal oldu bana.
1: Evet, orada da yine eğitmenlik rolünüz ya da tiyatro drama yönünüz oluyor mu? Ben böyle yapacağım, tiyatral çekimler yapıyor musunuz mesela?
0: Şöyle ki, orada biraz daha anda kalıyorum ben. Ben de bir yetişkinim. Bazen benim de anda kalmam gerekiyor. Bazen benim de kendi mesleğimi bir noktaya koymam lazım. Hayatımı mesleğimle yaşamamam lazım. Orada çoğunlukla tiyatro dramayı kullanmıyorum. Orada biraz daha Batuhan'ı görmeye başlıyorlar. Batuhan'ın zevklerini, Batuhan'ın tarzını, Batuhan'ın tercihlerini görmeye başlıyorlar. Orada tiyatro çok fazla olmuyor. Tiyatro olsaydı zaten belki orada samimiyet olmazdı. Öyle olsaydı da bu kadar etkileşimimiz olmazdı birbirimize diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi o zaman baktığımızda aslında içerik üretmek, video hazırlamak ve mekanları gezmek, belki onları anlatmak, onları

0: tanımak, tanıtmak ayrı bir iş. Çocuklarla drama eğitmenliği yapmak, onlara eğitim vermek, bir şeyler anlatmak ayrı bir iş. Aynı zamanda tiyatro grupları kurmak, onlara eğitim vermek, onları sahneye hazırlamak bambaşka bir iş. Ya baktığımızda 3 farklı iş bir kişide buluşuyor. Şimdi sizin oradaki zamanla bizim buradaki zaman arasında bir fark mı var? Bu zaman sizde Ankara'da 30 saat mesela bir gün nasıl oluyor? Nasıl yetişiyor bunlar?
1: Hiç Harry Potter izlediniz mi bilmiyorum ama orada Hermione böyle zaman şartıyla hep geriye gider, tüm derslere girerdi. Bizde de bazen zaman böyle mi akıyor diyorum ben de. Bana diyorlar ki yorulmuyor musunuz Batuhan Hocam? Gerçekten evet. Ne kadar zaman yaratabiliyorsunuz bunlara diye. Ben de saat 24 saat yaşıyorum. Ben de akşam zamanı geldiğinde yatıyorum. Ben de yemeğimi yiyorum. Ben de aileme zaman ayırıyorum.
0: Ben de Hermione değilim diyorsunuz.
1: De Hermione değilim. Ya hayatta hepimiz için böyle aslında konuşuyoruz. Hep aynı kapıya çıkıyoruz bakın. Gerçekten yani o kadar çok meşgalemiz var ki. Bazen akrep yer kovanın arasında sıkışıp kalıyoruz ama ya oradaki dakikaları fark ettiğimiz zaman yaşayabileceğimiz bir sürü an çıkıyor. Sadece bahanelerimiz oluyor bizim yetişkin olarak. O bahaneleri azıcık böyle geriye attığımızda sizin de 24 saatiniz benimki gibi olur. Belki benim 24 saatim de Hermione gibi olur. Bilemeyiz ama hepimizin 24 saati çok değerli ve dolu dolu aslında.
0: Evet, evet. Böyle veda edeceğiz. Şunu söylemeyi unuttum ya da bunu eklesem mutlaka dediğiniz ne varsa dinlemek isteriz. Sonrasında yavaştan veda edelim size.
1: Bu doldurmuş öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti benim için. En azından çok karışan bir konuya değindik. Yani tiyatro ve yaratıcıdır ama nedir ne değildir. Çocuklar ve ilişkin arasındaki farkı nedir ne değildir diye. Hani bir nezle de olsa kafalardaki bazı soru işaretlerini giderdiysem benim için gerçekten oldukça keyifli ve verimli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum çok.
0: Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim.
1: İyi geceler, sağ olun.
0: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, drama eğitmeni, okul öncesi yaratıcı drama ve yaratıcı hareket eğitimi hem de yetişkinler için yaratıcı drama teknikleri kullanarak temel oyunculuk eğitimi veren bir konuğumuz vardı ve aynı zamanda içerik üreticisi Batuhan Kırık. Telefon hattımızdaydı kendisine. Teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Yardımcı psikodramatist Şenay Uz bizlerle birlikte, sağ olsun, kırmadı. Gecenin bu vaktinde bizlerin yanına geldi. Sizlere birçok bilgiyi aktaracağız beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim. Biraz uykum var ama güzel bir sohbetle devam edeceğiz.
1: Ne güzel. Peki psikodrama mesela istediğimiz yerde, istediğimiz saatte yapılabilir mi?
2: Eğer grup üyeleri uygunsa, grup terapisti uygunsa psikodramayı yapabiliriz.
1: Evet, onları konuş. Şimdi gecenin bu saati demişken biz de birazdan başlayacağız dinleyicilerimizle psikoterapiye. Başlar mıyız, yapar mıyız mesela böyle telefondan ya da mikrofondan psikodrama yapılıyor mu?
2: Yok. Yani bir göz göz olmamız gerekiyor, birbirimizi görmemiz gerekiyor. En fazla Zoom'dan online olarak psikodrama yapıyoruz. Onun dışında daha çok grup terapisi yönteminde yapıyoruz psikodramayı. Evet. Öyle terapeti yönteminde yapmıyoruz.
1: Daha detaylı tanıyacağız efendim. Psikodrama nedir, psikodramatist ne yapar? Ve öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kendinizden bahseder misiniz?
2: Ben Şenay Uz. 20 seneyi aşkın Ege Üniversitesi hemşire olarak çalışıyorum. Bu süreçte insan hayatına farklı dönemlerinde ve farklı ilişkiler gözlemleme fırsatı buldum. Ve bir gün işte bu gözlemlerimi arkadaşımla paylaşırken bana psikodramadan bahsetti. Ben de bir gruba başladım. Bir psikodrama grubuna başladım. Sonrasında oldukça beğendim. Çünkü çok etkili bir yöntemdi benim için. Eğitimini alayım dedim. Bir baktım eğitimi 7 sene. bu yaklaşık 15 yıl önceydi ve her sene ben bu sene eğitime başlayacağım, bu sene eğitime başlayacağım dedim. Yaklaşık 7 yıl önce psikodrama eğitimine başladım. Şimdi işte pratik süreçler bitti, teorik süreçler bitti. Şimdi bitirme tezi aşamasındayım.
1: Mesela yardımcı psikodramatist dedim, evet, sizin için. Kaçıncı yılda eğitime başladıktan kaçıncı yılda sonra yardımcı oluyorsunuz ve ne zaman yardımcı kalkıp tamamen psikodramatist yakalıyorsunuz?
2: İlk 2 sene zaten 3 sene kendi üzerinizde çalışıyorsunuz psikodramayı. 4. seneden itibaren yardımcı terapistlik unvanını alıyorsunuz. Ama burada işte 4 sene bitti, ben illa yardımcı terapist olacağım diye bir şey yok. Sizin birlikte çalıştığınız hoca bu konuda yeterli olduğunuzu gördüğünde size yardımcı terapist unvanını veriyor.
1: Bu 7 değil, 17 sene de sürebilir mi?
2: Evet. Süresi 17 yani. Sene sürebilir.
1: Ama minimumda süren süreç
2: minimum 7 yıl, evet. Daha sonra 4. yıldan sonra biz bu yaptığımız pratikleri kendi grubumuza yapmaya başlıyoruz. Kendi grubumuzu yönetmeye başlıyoruz. Bu 3 sene de bu şekilde geçiyor. En sonunda işte bitirme tezimizi yazıyoruz. Bitirme tezimizde 16 hafta boyunca bir grupla beraber çalışıp işte bir psikodrama yapacağız. Belli bir tema seçiyoruz. O temada ile ilgili çalışmalar yapıp onu da daha sonra jüri karşısına çıkıp bunları yaptık diyoruz. Hocalarımızı uygun görürse bizi mezun ediyorlar.
1: Evet. Şimdi 7 yıllık bir süreçten, evet, bahsediyorsunuz ama böyle 7 yıllık süreç hemen yolda geçen bir kişinin ya da lise mezunu bir kişinin ya da X bölümü okumuş bir kişinin üstüne koyacağı 7 yıllık bir süreç değil sanırım. Bu eğitime, bir psikodrama eğitimine kimler katılabilir?
2: 5 grup var. Tıp mezunları, işte hemşirelik mezunları, psikologlar, rehber öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanları eğitim alabiliyorlar sadece.
1: İzmir'de nerede yapılıyor bu eğitim?
2: İzmir'de İzmir Psikodrama Derneği'ndeyim ben. Aynı zamanda orada genel sekreterlik olarak görev yapıyorum. Şimdi bizim birçok eğitmen hocamız var. Eğitmen hocamızın kendi ofislerinde veya grup açtıkları yerlerde oluyor. Bunun için işte eğitim almak isteyen kişiler bir form dolduruyor ve hangi hoca uygunsa o hoca ile birlikte çalışmaya başlıyorlar.
1: Peki süreç nasıl ilerliyor? Önce dediniz ya, biz kendimize yapıyoruz önce psikodramayı. Bireysel bir tedaviye mi ya da ne diyorsunuz buna? Bir seans mı diyorsunuz? Ders mi diyorsunuz?
2: Grup oturumu. Grup çalışması.
1: Bireysel
2: grup
1: olarak oturumu. Kendiniz mi gidiyorsunuz psikodramaya?
2: Bir grupla beraber başlıyorsunuz. Grup ortalama 20 kişi oluyor. Maksimum 20 kişi, bazen 20-21 kişi. Eğitim grubu olduğu için genellikle yaşantı grupları daha az kişilerle olur. Ayda bir kere toplanıyorsunuz ama eğer hocanız uygunsa ve grup da bunu kabul ediyorsa 15 günde bir de toplanabilirsiniz. Genellikle bu çalışmalar artık pandemi de bittiği için yüz yüze oluyor ama online çalışan hocalarımız da var. Onun dışında işte ilk gittiğimizde zaten ilk birkaç hafta, o 3 hafta, 4 hafta ya da 4 ay diyelim biz buna eğitim sürecinde grup içinde güven çalışmaları yapılıyor. Hı hı. O güven çalışmalarından sonra işte herhangi bir kişinin o gün yaşadığı bir olay canlanmaya başlıyor. Ondan sonra süreç işte eylem süreci dediğimiz, daha sonra da işte paylaşım sürecinde oturum tamamlanıyor.
1: Peki şey dediniz ya, 15 yıl önce beni bir arkadaşım anlattı, ben oradan ilgimi çekti ve de ben başladım. Neydi size çekici gelen şey, psikodramada da başladınız, başlama ihtiyacı duydunuz ya da?
2: Biraz da benim böyle o sırada sanırım varoluşsal şeylerimdi, düşüncelerimdi. Çünkü çok fazla okumaya başlamıştım psikolojiyle ilgili. Ama okuduklarım bir şekilde daha çok kafamı karıştırıyordu ve beni benden uzaklaştırdı fark etmiştim. Daha sonra ben bunu bir hocayla konuştuğumda bana şöyle bir şey söyledi. Şınay, anlandırmaya çalıştıkça duygularından uzaklaşırsın demişti. Ve psikodramada aslında o eyleme geçmenin benim duygularıma ne kadar hızlı temas ettiğini gördüm. Psikodramaya başlamanın en büyük sebebi aslında bu. Kendime çok çabuk temas ettiğim bir noktaydı.
1: Evet, ama ona başlamak için de sanırım bir hazırlık süreci oluyor zihinsel anlamda. Evet, bir uzun sürede işte başlamayı beklemişsiniz.
2: O şey tam böyle yaş dönemi de biraz da işte o varoluşsal düşüncelerle ilgili bir süreç sanırım. Herkesin tabii kendi süreci farklı. Benim sürecim bu şekilde. Yani 20'li yaşların başında başlayan arkadaşlarımız da var. Tabii okullarından mezun olmaları gerekiyor. Öğrenciler eğitimi alamıyorlar şimdilik. Belki onların tamamen kariyer amaçlıdır başlamaları, ama benim sürecim bu şekilde oldu.
1: Evet. Şimdi İzmir'de var Psikodrama Derneği.
2: Evet, İzmir'de var, İstanbul'da var, Ankara'da var, Adana'da var, Denizli'de var.
1: Peki bunlar ortak bir paydada buluşuyor mu? Bir üst kuruluş gibi ya da dernek?
2: Bir üst kuruluş, hepsi enstitüye bağlı. Grup terapileri enstitüsü, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü olarak geçiyor. Ve biz de FETBO'ya bağlıyız. FETBO da Avrupa'daki Psikodrama Enstitüsü.
1: Peki psikodrama dediğimiz nedir? Nasıl bir kavramdır?
2: Psikodrama şudur. Aslında bir Viyanalı bir tıp mezunu olan bir doktor tarafından kuruldu. İşte Jacob Levi Marona tarafından kurulmuştur. Eyleme dayalı bir grup psikoterapi yöntemidir. Ve burada daha çok biz günlük hayatımızdaki olayları anlatırız. Ama psikodramada biz bunu anlatmıyoruz. Aslında yani sadece anlatmıyoruz. Anlatmanın yanında onu eyleme geçerek canlandırıyoruz.
1: Şimdi şöyle bir şey, az önceki konumuzda zaten yaratıcı dramadan bahsetti. Orada da bir canlandırma, çocukları bir anlatma.

0: anlatım ya da büyükleri bir anlatım ve sonunda ortaya çıkan bir gösteriden, bir tiyatrodan bahsettik. Şimdi psikodramada mesela yine drama kelimesi geçiyor ya içerisinde. Yine drama bildiğimiz anlamda böyle bir canlandırma ve sonuca yönelik bir çalışma var mı? Yani sadece grup içerisinde mi kalıyor psikodrama, yoksa bir seyirciye de sunulma
1: Anladım.
0: durumu var
1: Şimdi
0: mı?
1: şey var, mesela şöyle bir örnekle anlatayım. Bir otorite figürü çalışılacak. Yaratıcı dramada otorite figürünün yerine geçebilirsiniz. Onunla ilgili rol yapabilirsiniz. Ama biz psikodramada şuna bakarız. Yani o kişi otorite ile nasıl bir ilişki halinde? Sizin ilişkiniz ve sizin otoriteyi anlama şeklinizle bakarız. Aslında her iki yöntemde de işte sahne var, rol var, yaratıcılık var. Sadece amaç ve çalışma şekilleri farklı.
0: Sahne oluyor mu psikodramada?
1: Psikodramatik sahne diyoruz biz ona, veya terapötik sahne diyoruz. Grup içinde çalışılıyor ve tüm olay grup içinde kalıyor. Yani dramada aslında sonunda bir sergileme vardır, bir performans vardır. Ama psikodrama çalışmasında yapılan her şey, söylenen her şey grup içinde kalır, grup dışına çıkmaz. Bu da zaten ilk önce grup üyelerine beraber koyduğumuz grup kurallarının en başındadır. Gizlilik grubun en önemli özelliğidir.
0: Dışarı çıktığında da kimse kimseye bir şey anlatmaz. Burada yaşanan burada kalır.
1: Aynen.
0: Psikodramada tamamen bunu yansıtıyorsunuz. Mesela nasıl bir sahne var psikodrama sahnesinde? Oyuncular mı var mı? Ayrıca özel, yoksa grup içinden mi oyuncular çıkıyor?
1: Oyuncular aslında veya sahne dediğimiz şey aslında psikodramadaki o tiyatroda işte seyirciye yapılan veya yaratıcı dramada seyirciye yapılan bir sahne değil. Buradaki sahne o gün işte çalışması yapılacak olan arkadaşın oluşturduğu, aslında yaşadığı bir olayı veya zihnindeki bir olayı somutlaştırdığı yere biz sahne diyoruz. Atıyorum, siz işte annenizle bir tartışma yaşadınız. Anneniz sahnede nerede? Siz sahnede neredesiniz? Bu olay nerede oldu? İşte parkta mı oldu? Sizin evinizin oturma odasında mı oldu? Veya telefonda mı oldu? İşte o kurduğumuz yere sahne diyoruz.
0: O grup içerisinde olabilir. Mesela
1: Evet.
0: ben yanlış hatırlamıyorsam yine Moreno'nun bir sahne çizimi vardı. Böyle bir
1: Evet.
0: dört sandalye, bir protagonist, aynı zamanda yüksek bir zeminden
1: Tiyatro
0: bahsediyorum.
1: sahnesi
0: Evet, gibi
1: psikodramada.
0: bir.
1: Aynen. Moreno'nun kurduğu tiyatro sahnesinde aslında seyirciler üsttedir ve çalışması yapılan kişi alttadır. Yani aslında seyirciler, yani grup tamamen o çalışmayı görür şekildedir. Ama bizde genellikle öyle bir sahne yok. Çünkü Moreno çok emek vermiş ve ilk işe başladığı zamanlarda da tiyatrocularla birlikte çalışmaya başlamış. Bir kendine prototip bir aslında tiyatro sahnesi kurarak başlamış. Bizim kurduğumuz sahne işte daha böyle ne bileyim sandalyelerle, işte küçük taburelerle, bazen kumaşlarla, bazen renkli kalemlerle kurduğumuz sahne bu şekilde. Moreno'nun sahnesi gibi sahneyi Türkiye'de ben hiç görmedim.
0: Görmez. Peki
1: Evet.
0: mesela Moreno'nun kurduğu sahne, az önce dediniz ya, izleyicilerin olduğu bir
1: Evet.
0: yüksek bölüm var. Bu oradan buraya nasıl dönüşmüş? Devamı nasıl gelmiş? Mesela Moreno'nun yaptığı play psikodramadan bugünümüze gelen bir farklılaşma var mı?
1: Aslında farklılaşma değil, eklenmeler var. Yani temelimiz bizim Moreno'nun söylediği spontanlık ve yaratıcılıkla birlikte onun sahnesini koruyarak yaptığımız bazı kurama eklenmeler var. Onun dışında temel aynı, devam ediyor Moreno ile birlikte.
0: Evet, peki psikodramada amaç nedir? Yani kişinin travmalarını gidermek mi, ya da sorunlarına çözüm bulmak mı?
1: Aslında
0: Asıl
1: şöyle
0: amacımız ne?
1: bahsedebiliriz. Yine bir örnekten gidersem, İşte mesela iş yerinde bir tartışma yaşadınız ve genellikle şunu söyleriz: keşke şunu da söyleseydim. İşte o psikodramada kurduğumuz o sahnede o keşke dediğiniz şeye söyleyebiliyorsunuz. Veya sizi orada o söyletmeyen duyguyu çalışabiliyoruz. Bunlar aslında bugünkü olaylarmış gibi veya geçmişteki olaylarmış gibi. Aynı zamanda psikodramada mesela bir iş görüşmesine gideceksiniz. O iş görüşmesinin provasını da yapabiliriz orada. Veya sürekli ilişkilerinizde yaşadığınız bir örüntü var. İşte şunu söyleyebilirsiniz: ben sınır koymayı bilmiyorum. Hayır demeyi bilmiyorum. Tamamen o hayır demeyi bilmeyen sizi alalım, sahneye getirelim, bakalım onun içinden neler çıkacak.
0: Peki mesela diğer tedavi ya da psikoterapi terapi yöntemi.

0: Problemden farkı diye sorsam ne
1: En
0: zaten?
1: büyük farkı psikodrama eylemle yapılan bir fark. Eylem bizim temel özelliğimiz. Onun dışındaki farklardan biri grup içinde yapılması. Yani sizin söylediğiniz her şeye grup tanıklık ediyor. Ve grup da aslında hiç bilmediği rollere giriyor orada. Yani psikodramada biz rol kuramı üzerinden çalışıyoruz. Rol dediğimiz şey ne aslında? Tiyatroda yaptığımız rol değil. İşte mesela benim burada anlatıcı rolüm var. Sizin işte spiker rolünüz var. Aynı zamanda benim evlat rolüm var. Arkadaş, hemşire rolüm var. Bir de bu roller içinde yaptığım başka rollerim de var. İşte acaba işte hayır diyemeyen Şenay nerede hayatta? İşte ya da sınır koyamayan Şenay nerede hayatta? Bunlar da bizim aslında o rollerimiz. Biz de tam bunlara bakıyoruz psikodramada ve bunları eylemle birlikte yapıyoruz. Yine aslında biz bu rolü çalışırken yeni bir rol de ekleniyor hayatımıza. Yani işte hayır diyemeyen aslında yanımız hayır demeye başlıyor. Ve bunu aslında o hayır diyemeyen kişi de grup üyelerinden biri olarak seçildiğinde hayatına yepyeni bir rolle gelmiş oluyor. Yani bizim o rol repertuarımız genişliyor grupla beraber.
0: Evet. Peki mesela o gelen grup minimumda kaç kişi ve maksimumda kaç kişi olmalı?
1: Maksimum 20 kişidir. En azı 6 kişi deriz ama en sağlıklısı 12-14 kişidir.
0: Ben İstanbul'da 12 kişilik bir gruba katılmıştım psikodrama üzerine ve her hafta mesela başka bir kişinin hikayesi, sanırım o da bir bitirme projesi gibi bir durumdu sanırım. Her hafta bir kişinin hikayesi üzerinden gidilen bir
1: Çalışmaydı.
0: çalışmaydı, toplantı artık ne diyorsanız siz ona
1: Grup
0: grup
1: çalışması diyoruz,
0: çalışması.
1: oturum
0: Evet,
1: diyoruz.
0: o oturumdu. Şimdi her haftada başkalarının ortaya çıkıyordu. Mesela herkese de bir rol dağıtılıyordu mesela. Burada süreç nasıl işliyor? Bir grup oturumu nasıl işliyor psikodramada?
1: İlk önce siz de tecrübe etmişsinizdir. İşte şey diye başlamıyoruz. Bugün acaba hangi sorunu çalışalım diye başlamıyoruz. Orada grup terapisti ya da grup yöneticisi böyle gelen üyeleri o ana getirmek, işte o sandalyeye getirmek, grup çemberine getirmek ve üyelerin birbiriyle olan ilişkisini kurması için yine grup üyelerinin kendi iç dünyalarının ve düşüncelerini yansıtması için küçük böyle oyunlar oynatıyor. Biz buna ısınma oyunları diyoruz. Ve ısınma oyunlarında aslında şu ortaya çıkıyor. O günkü grubun konusu, teması ortaya çıkıyor. O tema ortaya çıktıktan sonra o temaya en çok ısınan kişi, en çok ısınan üyenin oyunu oynanıyor. Buna oyun diyorum ama aslında bu bir eylem. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde oyun ve eylem olarak çevriliyor. O kişiye de protagonist diyoruz biz. Daha sonra o kişinin işte eyleme, oyunu yapıldıktan sonra grup paylaşımına geçiyoruz. Burada grup paylaşımında protagonistin yaşantısı sahneye kondu. Ben grup üyesi olarak o yaşantıdan ne hissettim bunu paylaşıyoruz. Yani ben orada protokoliste akıl vermiyorum, öğüt vermiyorum. Kendi bana ne oldu orada? Ona bakıyoruz.
0: Benim rol dağıttığım kişiler
1: Evet siz
0: bunlar.
1: evet yani psikodramada protokolist rolleri verir. İşte sen benim işte annemin rolüne geçebilir misin der. Sonuçta grup üyesi bunu kabul eder ve işte şu şekilde başlar. İşte benim adım Ayşe, işte 65 yaşındayım, şurada oturuyorum gibi. Orada artık aslında protagonist annesine gelin neler anlatmak istiyor onu görürüz. Ve sonra bazen şey olur işte biz ısınmayı yaptık, eylemi yaptık, grup paylaşımını yaptık. Bazen gruplar çok fazla ısınıyor, çok fazla duygu yükleniyor. Tabii ki orada grup yöneticisi grup üyelerini o şekilde göndermemek için bir de hani vedalaşma oyunu, o günün vedalaşması oyunu gibi küçük böyle bir artık ısınma oyunu değil, onda soğuma oyunu gibi bir oyunla gelecek hafta görüşmek üzere
0: Evet,
1: vedalaşıyoruz.
0: o kadar yoğun geçen çalışmalar oluyordu ki bazen kişi kendisine gelemiyordu böyle
1: Evet.
0: bir iki gün o çalışmanın etkisinde kalıyordu psikodramada. Ve bunun bir sonrası ne mesela? Bu bize bir bitirme projesinde yaşantı grubu mu diyoruz buna acaba?
1: Buna tez grubu
0: Ha, tez
1: diyoruz.
0: grubu. Peki bunun devamında nasıl oluyor mesela bir psikodrama teste gitmek neye kişi ben tamamen dışarıdayım. Psikodrama sizin gibi duyuyorum ama psikolog yerine psikodramatisti tercih edeceğim. Bunu nasıl belirliyorum kendime? Bir psikodramatist

0: Psikodramatiste gideyim gibi bir durum var mı? Yani bu gruplar neye göre oluşuyor?
1: Ne zaman psikodramatiste giderim gibi bir şey. Yani
0: ya da bir psikolog mu yönlendiriyor size?
1: Yok, hayır. Tabii bir psikolog da yönlendirebilir. Yani siz bireysel bir terapi alıyorsunuzdur. Artık psikoloğunuz size şunu söyler. Bunu bir grupta çalışman daha faydalı. Çünkü grupta şeyi de yapabiliyoruz biz. Bazı danışanlarda grup içinde çalıştığında farkındalığı daha hızlı sağlanabiliyor. Eğer bunu psikolog gördüyse onu söyleyebilir. Evet, bir grup çalışması sana daha fazla faydası olur. O zaman kişi psikodramaya yönlenir.
0: Bireysel anlamda yönlenmesi nasıl oluyor?
1: Bireysel anlamda genellikle merakla veya işte biz ulaşıyoruz. Bireysel anlamda veya işte bu bazı çalışmalar var. Bu İzmir Psikodrama Derneği'nin yaptığı her yıl İzmir Psikodrama Günleri var. Mesela oraya geliyor kişiler. O da 2 günlük bir çalışma. 2 günlük bir çalışmada işte ne yapılıyor, ne ediliyor ona bakıyor. Tabii orada çok fazla derinleşmiyoruz. Çünkü hani o 2 günlük bir çalışma. Ondan sonra eğer yöntem hoşuna giderse. Çünkü birçok psikoterapi yöntemi var. Yani eylemle çalışmak isteyen, grupla çalışmak isteyenler psikodramayı tercih edebilirler.
0: Evet. Peki bu gruplar neye göre? Mesela siz tiyatro üzerinden, oyuncular üzerinden ilerliyorsunuz. Peki başka neye göre belirleniyor gruplar?
1: Daha çok grup yöneticisinin çalışmak istediği konuya yönelik. Yani bu benim tez çalışmam. Ben bu konuya çalışmak istedim. Genellikle yapılan çalışmalar işte kadınlarla çok fazla yapılan çalışmalar var. Ya da belli meslek gruplarında mesela hemşirelerle yapılanlar var. Ya da işte mesela en son bir arkadaşımın çalışması var. Polikistik över tanısı alan kadınlarla yaptı mesela. Çok spesifik çalışmalar da var.
0: Peki burada grup üyelerinin birbirini tanıması ya da tanımaması bir olumlu ya da olumsuz etki yaratıyor mu?
1: Şimdi biz şunu isteriz. Grup üyeleri birbirini tanımasın. Çünkü zaten tanıdığınız birine anlatacağınız bir sıkıntınızı ona anlatıyorsunuzdur. Yani grup içinde paylaşmazsınız. Daha çok anlatamadığınız şeyleri anlatabileceğiniz bir ortam aslında. Tam bir laboratuvar ortamı, güvenli bir ortam. Yargılanmayacaksınız, dinleneceksiniz. O yüzden tanıdık arkadaşları grupta istemeyiz. Bir de şey olur tabii, grupta çok yakın arkadaş olduğunda böyle alt gruplaşmalar olur. O da grubun bağlılığını biraz bozan bir durum. Herkes yuvarlak bir halkada oturuyoruz. Herkes tüm kimliklerini dışarıda bırakıyor. Tüm cinsiyetlerini dışarıda bırakıyor. Ve sadece ben Şanay olarak oradayım. Siz Çağatay olarak oradasınız. Ama biz siz arkadaş olsak mutlaka aramızda bir duygusal yük olabilme ihtimali grubun biraz dinamini değiştirebilir. O yüzden çok fazla istemeyiz.
0: O zaman ilerleyen süreçte böyle bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimali var mı? Mesela
1: grupların
0: grup tanımıyor ama geldikçe tanışmaya da başlıyorlar.
1: Evet, dışarıda görüşmelere çok uygun olmaz. Dışarıda görüşseler de grup içinde olan bir şeyi dışarıda konuşmak olmaz. Grup içinde konuşulan grup içinde kalır. Yani grubu canlı bir organizma olarak düşünmek gerekiyor.
0: Şimdi 12 kişiden bahsettik mesela. Benim katılımım 12 kişiydi ama mesela bizim çalışmamız 12 hafta sürmüştü. 20 kişi olunca çalışma 20 kişi mi? 20 hafta mı devam ediyor?
1: Hayır, yok. Neye öyle bir şey yok. Bu bir sizin katıldığınız tez çalışmasıydı. Tez çalışmaları 16 hafta veya 12 hafta olur. O baştan yapılandırılmıştır. Yani psikodrama aslında kendi içinde çok esnek yerleri vardır. İlla işte ben grup yöneticisi olarak bugün işte benim konumla ilgili mesela görünür olma paradoksunu çalışacağım diye giderim. Ama o gün grup üyeleri bunu çalışmak istemezler. Ve ben o zaman asla onlara bunu çalışacağız diyemem. Grubun beklentisi benden farklıdır çünkü. Ama yapılandırılmış bazı şeyler var. Grup süresi değişmez. İşte grubun başlama saati değişecekse tüm grup üyelerine beraber değişir. Veya günü değişecekse tüm grup üyelerine birlikte değişir.
0: Evet, ama o başlayan kişilerin sabit bir şekilde devamlılığı mı önemli?
1: Devamlılığı çok önemli. Şöyle çok önemli. Çünkü grubun bir hafızası var. Dediğim gibi grup canlı bir organizma aslında. Mesela atıyorum işte Ayşe geldi 4 hafta, 5. hafta gruba gelmedi. Grubun hafızasında tutar. benim öğrencilerle yaptığım bir çalışma vardı. Son oturuma iki öğrenci gelmedi. Ve ben onların en sonunda şey yaptırmıştım. Grubun bir kolajını yapalım demiştim. Bir işte A4'ten biraz büyük bir kağıda

0: Kendileri resim yapmışlardı ve iki alan boştu. Yani çocuklardan biri şunu söyledi. Şenay, arkadaşların yerleri boş kaldı. Ben onu görebiliyorum ama bunu bir grup üyesinin söylemesi çok değerli bir şey.
1: Evet.
0: Grupun hafızası vardır. Yani grup gelmeyen üyeyi aklında tutar.
1: Evet, o gelmesi de devam etmesi de.
0: Devam etmesi çok kıymetli.
1: Peki o zaman anladığım kadarıyla herkes hikayesini anlatmasa da oluyor mu yani? Herkesin bir şey anlatması gerekiyor mu her hafta? Çünkü bizde mesela her hafta birisi bir şey anlatmıştı. Gelen kişilerde de mesela her hafta mesela 10-12 kişiyiz ama 8 kişi hikaye anlattı. Ya da 2 hafta üst üste aynı kişi, ya da 3 hafta aynı kişi hikayesini anlattı ya da olayını anlattı. Böyle durumlar oluyor mu?
0: Bu nasıl geldi size? Yani bir kişinin 2 hafta üst üste aynı grupta çalışma yapması nasıl geldi? O zamanki grup üyesi olan Çağatay'a.
1: Şöyle, biz her hafta bir kişi anlatmıştı.
0: Bu sırayla mı olmuştu?
1: Yani o an tam hatırlamıyorum. Bayağı zamanda geçti de. Mesela bu hafta ben anlattım. Ertesi hafta bana çok söz verilmedi. Başkası anlattı şeklinde olmuştu.
0: Şöyle bir şey var. Yani orada aslında biz sıraya koymuyoruz. Yani veya kimse orada gelip işte ben burada işte şu sıkıntımı anlatacak diye de beklemiyoruz. Kişi hazır olduğunda, grup hazır olduğunda zaten o kişinin çalışması yapılır. Bazı kişiler mesela çok travmatik şeyler çıkar. Ama bunların hemen çıkmasını istemeyiz zaten. Bunların zaman içinde çıkmasını isteriz. İlk önce grup bağlılığı oluşacak. İşte grup yöneticisine oluşacak. Grup birbirini tanıyacak. Ondan sonra biz aslında o bizi üzen, bizi geren konulara çalışmaya başlayacağız. Ama öyle bir sıra psikodramada yok.
1: Ya da aynı kişi tekrar.
0: Aynı kişi anlatmıyor. Evet. Eğer şeyse bu.
1: Çünkü bazıları o kadar açık oluyor ki anlatmaya. Yani yolda bulsa yolda anlatacak herkese yani.
0: O zaman.
1: Ya da gelip anlatıyor mesela.
0: Evet. O zaman onun da neden bu kadar çok anlatma ihtiyacını çalışmamız gerekiyor. Yani esas anlattığı konuyu değil de burada neyi anlatmaya çalışıyorsun? Hani gerçekten belki hiç dinlenmeyen birisi, bilemiyorum şu anda işte ferazi konuşuyorum. Hiç dinlenmeyen birisi ve dinlenmek istiyor. Sadece dinlenmek istiyor. Ama grupta öyle bir denge tutturmak gerekiyor ki işte kimsenin orada, hepimiz eşitiz. Yani herkesin eşit söz hakkı var. Bazı üyede çok az konuşarak kendini ifade edebiliyor. Yani bunun sayısal bir eşitliği yok. Sayısal bir denklemi yok.
1: Evet. O gün bir konu üzerine mi çalışıyorsunuz peki? Mesela o günkü toplantısında birkaç ya da iki kişinin konusu üzerine çalışıldığı oluyor mu?
0: Yani tez ve yaşantı gruplarında genellikle bir konuyu çalışmaya tercih ederiz. Çünkü yoğun çalışmalardır. Ama o gün iki tane çok ısınmış deriz biz. O duruma çok ısınmış geldiyse grup terapistinin iki tane ısınmış üyeden bir tanesini çalışıp bir tanesini hadi sana bay bay, sana sonra bakalım demesi hiç etik değil. Mutlaka orada eşit davranmak önemli.
1: Evet, şimdi bir ara verelim, sonra sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, yardımcı psikodramatist Çenay Uz stüdyomuzda kendisiyle psikodramayı konuşmaya devam edeceğiz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımızda, stüdyomuzda yardımcı psikodramatist Şenay Uz var ve sohbetimize de devam edelim. Şimdi psikodramadan bahsettik, şimdi yardımcı kısmını kaldırdığımızda ilerleyen süreçte teziniz bittikten sonra psikodramatist olduğunuzda tam olarak ne yapacaksınız?
2: Tam olarak aslında en çok istediğim şey birkaç arkadaşımla beraber bir psikodrama yapacağımız bir merkez açmak. Ama bunun için biraz da sürecin ilerlemesi gerekiyor. Biraz da
1: burada da bir staj dönemi gibi durumlar
2: yok, artık bitmiş oradasınız. Olacak. Aynen.
1: Tamamen bir psikodramatist olarak kendinize bir yer açma ya da biriyle ortak bir şekilde projeye devam etme süreci var. Peki buraya kimler gelecek? Ya da nasıl gelecek?
2: Nasıl gelecek? Genellikle şimdi biz psikodrama çalışmalarını Eylül ve Ekim ayında açarız. Biraz bu sosyal medyadan duyurmakla gruplar kuruluyor. Veya işte aslında nasıl diyeyim? İşte ben size diyorum ki işte böyle böyle bir psikodramatist arkadaş var, çalışmak ister misin diye. Genellikle sosyal medya ve kişiler arası ilişkilerle aslında dağılan bir yöntem.
1: Evet. Peki neyle karşı? Mesela ben psikolog, günümüzde çok yaygın ve bilinen bir psikiyatrist, keza aynı şekilde bilinen bir alan. Şimdi psikodramatist yeni yeni oldukça duyulmaya başlanan bir alan gibi geliyor bana.
2: Çok
1: şimdi,
2: eski 1980'lerden beri vardı işte.
1: Var ama işte yeni bizde duyulmaya başlayan bir alan. Peki bir psikodramatiste yönlendirmek için arkadaşımızın bir nasıl bir sorunu olmalı ya da size nasıl yönlendirmeliyim, neye karşılık söylemeliyiz?
2: Yani aslında her

0: şeyi psikodramada çalışabiliriz. İşte mesela biraz önce şeyden bahsettim. Psikodrama eylem odaklıdır ama mesela şimdi eylem dediğimiz şey mesela fiziksel engeli olan biri nasıl eylem yapacak diye düşünebilirsiniz. Aslında bizim burada eylem dediğimiz şey biraz da o durumu soyutlaştırmak. Yani onun dışında mesela fiziksel engellerle, görme engellerle yapılan psikodrama çalışmaları var. O yüzden herkes yapabilir. Önemli olan burada sizin psikodrama grubuna katılıp katılmamanız değil. Siz psikodrama grubuna katılabilirsiniz. Fakat sizin katılmak istediğiniz grup size uygun mu? O yüzden zaten hani ben bütün çalışmalarımda daha önce hep ön görüşme yaptım. Bu tez çalışmam için de ön görüşme yapıyorum. Amacım o kişinin psikodrama uygun olup olmaması değil. Benim kuracağım grubun o kişiye uygun olup olmadığını görmek.
1: Aslında çok fazla seçenek var, yani seçme şansınız da var.
0: Tabii, birçok grup var.
1: Hangi alanlarda mesela uygulanıyor psikodrama?
0: Aslında genellikle ruh sağlığı alanında uygulandığını biliniyor ama psikodramın aslında temelinde sosyo drama vardır. Yani işte Morano bu Birinci Dünya Savaşı sırasında mülteci kamplarında çalışmış bir doktor ve orada şunu görüyor Marlon, farklı toplulukların birbirlerine ilişkilerini gözlemleme şansı oluyor. Sosyodrama da aslında bu şekilde kurulmuş oluyor. Yani biz psikodramada bireye çalışırken sosyodramada grupların toplum içindeki rollerini çalışıyoruz. Dolayısıyla karşıt grupları bile aslında çalışabiliriz. Sosyal dramada. Yine mesela şimdi benim tez çalışmama baktığımızda ben işte edebiyatçılar da var, işte dansçılar da var, müzisyenler de var grupta. Neden? Çünkü farklı grupların aslında bir araya gelmesi ve birbirlerine farklı deneyimlerini anlatması. Zaten sanatta da artık çizgiler bir şekilde birbirine girmeye başladı. Artık disiplinler arasına geçtik. Disiplinler üstünü konuşmaya başladık. O yüzden böyle keşke farklı gruplar bir araya gelse ve biz onlarla sosyodrama yapabilsek.
1: Evet. Peki mono drama, yani bireysel drama var mı?
0: Şimdi bireysel yaptığımız, normalde psikodrama ilk kurulduğunda bir grup terapisi olarak kuruldu. Fakat mono drama dediğimiz şey de sizin bir psikodramatistle baş başa yaptığınız bir çalışmaya mono drama diyoruz. Orada işte grup üyeleri olmuyor. Grup üyeleri yerine işte sizin bazı hocalarımızın kullandığı işte mesela kalemi seçiyorsunuz ya da işte bir bardağı seçiyorsunuz. İşte bardağı seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bugün tartıştığım patronum benim bardağım gibi, bu şekilde roller veriliyor. Yani drama bu şekilde.
1: Teknikleri var mesela, psikodramada hangi teknikler vardır ya da
0: teknikler aslında eşleme tekniği var. Eşleme tekniği bizim en çok kullandığımız teknik. Ne işe yarıyor? Kişi herhangi bir duygu ve düşüncesini anlatırken bizler onun şunu mu anlatmaya çalıştın? Ve seni sanki şöyle duyuyorum gibi söylediğimiz bazı cümleler var. Buna eşleme diyoruz. Bir de rol değiştirme tekniği var. Rol değiştirme tekniği de şu. İşte biraz önce bahsettim. Annemle tartıştım ve gruba geldim. Grupta bu konuyu çalışmak istiyorum. Kendi rolümü oynuyorum orada. Bir de annemin rolünü oynuyorum. Annemin rolüne geçtiğimde rol değiştirmiş oluyorum böylece. Ve böylece aslında orada annemin bana küsmesini de deneyimleyebiliyorum. Annemin gözünden kendimi de görebiliyorum. Bir başka teknik, benim en çok sevdiğim tekniklerden biri aynalama. Ayna tekniği de benim yerime bir arkadaşım oynuyor benim anlattığım şekilde ve ben de ona karşıdan bakıyorum. Aslında tam da ne olduğunu uzaktan gösteren bir yöntem, aynalama yöntemi.
1: Şimdi siz böyle anlatınca insan aklına da şu geliyor şimdi. Annemi oynuyorum, kendimi oynuyorum dediniz ya mesela. Bunu anlattığınızda karşı taraftan kişiler şöyle demiyor: aa, tam bizim aileye göreymiş, biz ailece gelelim bir size gibi bir durum söz konusu oluyor mu?
0: Yok, değil. Yani aileden bir kişi gruba geliyor. Ailenin diğer üyeleri başka grupta.
1: Onlara diğer
0: grupta. Diğer grupta.
1: Evet. Peki mesela gelen grup çalışmalarında kişi kendini de oynayabiliyor.
0: Evet.
1: Ya da o gün hikayeyi anlatıyor. Diyor ki benim yansıtan kişi bu kişi olsun diye birini daha seçebiliyor yani baktığımızda, ya da rol model olacak kişi annesini ya da o anki tartıştığı patronunu seçtiğinde

0: bu kişilere belirli doneler veriyor mu, evet, yoksa kişiler içinden geldiği gibi hareket ediyorlar?
1: İşte zaten eşlemede burada işte mesela işte benim annem işte adı Fatma, işte 65 yaşında, işte evde oturur, işte genellikle abimi daha çok sever gibi, işte ama bu tabii o kişinin gözünden eşleme, yoksa hani işte sen benim annem ol dediğinde o kişi istediği anneliği oynamıyor. Protagonist ona o nasıl annesi var onu veriyor ve o rolden oynamaya başlıyor.
0: Evet, peki burada psikodramatistin rolü ne, nerede?
1: Psikodramatistin rolü aslında eşlemek. Çünkü şimdi protagonistin rolü mü dediniz?
0: Yok, şey, psikodramatistin. Oturumu yöneten kişi.
1: Grup yöneticisinin. Protagonist sahneye çıktığında biraz önce bahsetmiştim ya, grubun en ısınmış üyesini seçeriz. Ve bazen orada şey olur, böyle o duygular, düşünceler çok karışır. Grup yöneticisi orada o kişiyi eşler. Aslında onun o ta böyle bir okyanustan gelen bir sürü o düşünceler, duygular var ya, onu eşleyerek bir damla halinde bunu mu söylemeye çalıştın der. Ve onun o güvenli ortamda, bir labutar ortamıdır aslında. Yani psikodrama sahnesi o yüzden zaten güvenli bir ortamdır. Orada canlandırmalara doğru bir şekilde yapılmasını, daha doğrusu doğru dediğimiz şey protagoniste uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Sonunda tüm grup üyelerinde gözeterek yapar bunu. En sonunda paylaşım aşamasında grup oturumu sonlandırır.
0: Peki oturuma çok müdahale eder mi? Oyunlara, oyun söylenenlere?
1: Hayır. Yani şey, protagonistin o sırada söylediği şey bizim için önemlidir. Yani yoksa onun biraz önce verdiğim örnekte işte annesinin abisini daha çok sevdiği belki doğru değil, ama onun gözünden öyleyse evet, öyledir sahnede.
0: Evet. Peki herkes bu psikodrama oturumlarına katılabilir mi?
1: Herkes katılabilir. Önemli olan o kişinin doğru grubu bulabilmesi. Yani siz eğer o grubun amaç ve çalışma başlıklarına uygunsanız her kişi psikodrama grubuna katılabilir.
0: Evet. O zaman biraz tezinizden bahsedelim. Neden bu tezde bu kişi çalışma şeklini seçtiniz? Mesela hayatta ben, sanatta ben, psikodrama grup çalışması yapıyorsunuz. Bu tezi başlığı neden bunu seçtiniz?
1: Başlığı neden seçtim? Bu çalışma aslında geçen sene Opera Stüdyo'da Öner ve Burcu beni aradılar. Öner de İzmir Devlet Opera Balesi'nde koro şefi. Burcu solist, sevgili Burcu. Onların çalıştırdıkları konservatuar öğrencileri ve konservatuar mezunlarıyla birlikte bir konser yapacaklardı. Öner bir gün beni aradı. Şimdi hani de benim çocuklarla psikodrama yapalım mı dedi. Dedim olur, tamam. Ben sonra onların çalışmasına gittim. Onlara şunu sordum. Bu arayı neden seçtin? Bu şarkıyı neden seçtin? Aslında oradaki amacım şuydu. Biraz sanatçının eseriyle kurduğu ilişkiyi görmesiydi. Ondan sonra biz orada işte bu çalışmaları yaparken sonra bunu sahneye taşıyalım dedik ve psikopara çıktı. Orada tabii ki bütün o sanatçı arkadaşlar o rolleri tamamen mizansel olarak oynadılar, ama ilk çıkış noktası buydu. Sonra orada ben şey düşünmeye başladım. Bu yaratım süreci nasıl ortaya çıkıyor? Yani bir eser nasıl yaratılır? Aslında sanatçılar orada eserlerini sergilemek için, icralarını yapmak için müthiş bir heyecan duyuyorlar, mutlular, aynı zamanda kaygılılar. Aynı zamanda beğenilme duyguları var. Biraz bunları okumaya başladığımda aslında bu hemen hemen her sanat dalında olduğunu fark ettim. Hayatta ben, sanatta ben böyle çıktı. Biz bu tezde sanatçının kendi üretim sürecinde neler yaşadığına bakacağız.
0: Evet, buna bakacaksınız. Sonra sahneye çıkılacak mı?
1: Sonra sahneye çıkmayacağız. Konuşulan her şey grup içinde kalacak. Grupta kalacak.
0: Bizim bunu izleme şansımız olmayacak.
1: Hatta şöyle bir şey. Tüm katılımcıların isimleri anonim. Biz mesela tezimizi yazarken de kesinlikle isimleri kullanmayız.
0: Katılımcılar birbirlerini tanıyor mu?
1: Katılımcılar

0: birbirini tanımıyorlar. Özellikle biraz önce de konuştuk. Arkadaş şey ve tanıdık yani, olmamaları gerekiyor.
1: Yine operada bizim gruptakiler gelsin gibisinden bir...
0: O şeydi ama o bir sahne gösterisiydi yani orada. Bu bir psikodrama çalışması. O sahneye biz öyle hazırlandık.
1: Sahneye taşınmıyor mu peki psikodrama?
0: Hayır, sahneye asla taşınmaz psikodrama. Psikodramada konuşulan şey psikodramada kalır. Atıyorum işte oraya Çağatay gelmiştir. Ben tezime bile Çağatay ismini yazmam. Yani Çe olarak bile yazmam.
1: O tamamen
0: aynen yani gizlilik. Hatta bizim sınavlarımıza bile psikodramatist olmayan kimse giremez. Ve tezleri bile almanız için işte hocanızdan izin alarak tezi alabilirsiniz. Çünkü her şeyin anonim kalması gerekir, gizli kalması gerekir.
1: Evet. Mesela bu Moreno'dan esinlenerek Jonathan Fox ve Joel Asta bir yeni bir teknik ortaya çıkartmışlar. Evet. 1975 yıllarında playback tiyatro yurdumuzda da yapan kişiler de var. Hatta spontane tiyatro adı altında da yapılıyor bazı gruplar tarafından. Şimdi bu psikodrama temelli olduğu söyleniyor. Siz izlediniz, biliyor musunuz böyle bir tekniği?
0: Evet.
1: Sahneye çıkma anlamında bunu sormuştum aslında. Daha böyle tiplere ulaştırmak anlamında böyle bir şeye dönüşüyor mu psikodrama? Anladım. Ya da başka kültürlere, başka alanlara da yönleniyor mu yani?
0: Yani benim yapacağım tez grubunda ve şimdiki atölyelerde hiç öyle bir şey yapmadık. Şimdi, yani hiçbir protagonist gruptaki çalışmasını sahneye taşımaz. Ama sizin söylediğiniz playback zaten halka açılıp yapılan bir şeydir. Yani onu hatta spontane tiyatrosuna da eş tutulur bazen. Bazen ayrı tutulur. Playback tiyatro beni çok etkiledi. Ben playback tiyatroya da bu sene ilgilenmeye başladım. Çünkü orada şey çok güzel, yani bir kişi bir hikaye anlatıyor ve sonra oradaki kişi, dört kişi veya beş kişi sahnede oluyor. Hiçbiri birbirine bakmıyor ve anlatılan hikayeden herhangi bir parçayı hiç konuşmadan bir de sahneye çıkıp bir hareketle göstermek. Yani bu bana çok enteresan geldi. Biraz da tıpkı aslında Fox'un söylediği gibi psikodramadaki eşleme tekniğinin bedensel ve sahnelenmiş hali bence.
1: Peki siz içindesiniz. Biz bilmediğimiz için psikodramaya hakimiyetimiz olmadığı için gerçekten psikodrama temelli bir yaklaşım izleniyor mu playback tiyatroda?
0: Yani playback başlığı çok şey, benim için çok tazeyim. O yüzden net bir şey söyleyemem ama benim ilk gördüğüm şey eşleme. Orada eşlemeyi biz sözel olarak yapıyoruz ama playback de daha çok beden ve hareket olarak yapılıyor. Tabii bir tanesinde seyirci var. Psikodramada asla seyirci yok. Ama evet, o yöntem çok benziyor.
1: Peki playback'e de başladınız mı siz?
0: Evet, playback tiyatro.
1: 7 yıl beklemediniz.
0: Aynen, 7 yıl bekledim.
1: Peki neler yapacaksınız ilerleyen süreçte? Psikodrama anlamında ya da playback anlamında hedefleriniz nelerdir?
0: Playback aslında çok taze benim için. Hani biraz da bu psikodramatik yöntemleri genişletmek amaçlı. Mesela bir sonraki hedefim de işte sanat terapisi eğitimi almak. Ve aslında psikodramada yani derya deniz bir şey. Ben mesela her katıldığım grupta ya da her yönettiğim grupta kendime dair bir sürü şey görüyorum. Kendi farkındalığım çok fazla artıyor. Bu süreçte hayatıma daha fazla psikodrama olacak.
1: Aslında bitmeyen bir süreç o zaman.
0: Bitmeyen bir süreç. Evet. Mesela işte arkadaşlarım şey diyor, hala bitmedi mi eğitim? Diyorum, daha yeni başladık.
1: Bu sanat terapiden de bahsettiniz. Mesela bu sanat terapide iç içe geçmiş bir kavram mı? Psikodramayla bir bağlantısı var mı? Neden ya, böyle bir sanat terapiden?
0: Psikodramayla çok fazla bağlantısı yok aslında sanat terapinin. Ama sanat terapiyi ben ısınma oyunlarında çok etkili buluyorum. Bir anda kişi ısındıran, bir anda duygu ve düşüncesini ortaya çıkaran bir yöntem. Isınma oyunlarında çok iyi kullanılabilecek bir yöntem. Yani o alanında bir bakmak istiyorum açıkçası.
1: Peki mesela psikodramada yine yaratıcı dramanın etkileri de var mı mesela?
0: Isınma oyunlarında tabii bazı yaratıcı dramanın ısınma oyunlarını kullanıyoruz aslında psikodramada.
1: Evet, aslında başka farklı disiplinler
0: buluşabiliyor. Yani tabii şimdi yaratıcı drama ile psikodramaya baktığımızda aslında rol, canlandırma,

0: yönlendirme olarak ikisi de birbirine benziyor. Fakat ayrışan noktası amaç ve çalışma şekilleri. Yani yaratıcı dramada işte biraz önceki konuğunuz işte sonunda bir gösteri yapacaklar ama biz asla bir gösteri yapmayız.
1: Evet. O zaman son olarak böyle eklemek istediğiniz ne varsa, şunu unuttum ya da bunu söylemesem olmaz dediğiniz ne varsa dinlemek isteriz. Yavaştan veda edeceğiz çünkü size.
0: Şunu söylemek isterim aslında biraz da böyle bu saatte dinleyicilerin aklında kalması için. Hayatta böyle bir sürü rollerimiz var. Yani işte anne rolümüz var, işte hayır diyemeyen rollerimiz var. Ve aslında bunlar bizim üzerimize çok fazla yapışmış şeyler. Psikodrama bunlara bakmamızı sağlıyor. Gece yatmadan da bence buna bir bakılsa, acaba bu rolde olmasam başka bu rolü nasıl oynardım diye öyle bir bu gece öyle bir uykuya yatsak güzel olur bence.
1: Diyelim. O zaman bu gece öyle yatalım. Teşekkür ediyoruz efendim
0: ben
1: size
0: teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: Için.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Şenay Uz Yardımcı Psikodramatist stüdyomuzdaydı. Çok kıymetli bilgiler aldık kendisinden. Ne dedik ama en sonunda bu gece aslında biraz da empati yaparak mı uyumalıyız gibi düşünüyoruz. Böyle düşünün bakalım, bu gece bu rolde değil de başka bir bedende, başka bir ruhta olsam neler yapabilirdim diye tavsiyesini aldık. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yapımcılarımız Gönül Gezbu ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Önder Arcan ve ben Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar şimdilik bizden bu kadar.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamındaki eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik

0: Olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.
2: Sahilde bir gonca gül.

Yazan Celal Keskin, yöneten Dinçer Sümer, efektör Metin Macun, teknik yapım Ali Ersoy.

0: Oynayan sanatçılar: Gonca Gül, Sema Aybars, Erdem, Mehmet Atay, Ahmet Usta, Erol Kardeseci, Sedef, Güven Çulhaoğlu, Şahin Bey, Semih Sergen, Ceyhun, Volkan Özgömeç, Salih, Hakan Bandı, Yücel, Cahit Çağıran, Gülbeyaz, Zafer Çankaya.
1: Ahmet Usta, bak bir sürü balık tuttum.
2: Erdem, şunları kızarsın da yiyelim beraber.
3: Oo, bereketli günündeymişsin Şahin Bey. Erdem balığa gitti ama bizim hanım halleder şimdi. Hazır lokantada müşteri de yok. Hanım, gel bak, Şahin Bey balık tutmuş, hem de iri iri. Hemen kızartıver şunları. Şimdi hazır olur. Gel şu ağacın altındaki masaya oturalım biz. Dur, şu pikaba bir plak koyayım, keyfimiz tam olsun.
2: Zahmet olacak Sedef bacıya.
3: Oh, o nasıl söz? Yapacak elbet işini.
2: Kaç yıldır tatilimi burada geçiririm, balığa çıktığını görmedim. Hem sahilde lokanta işletiyorsun hem de balığa çıkmıyorsun.
3: Ben sahil çocuğu değilim de ondan.
2: Ve de şu şarkı hiç değişmiyor. Mahzun böyle ben. Bir anısı mı var yoksa?
3: Öyle gibi.
2: Merak ettim, anlatsana.
3: Uygun bir zamanda anlatırım.
2: Öyle olsun. Erdem de açlığı bayağı ilerletti. İyi bir çocuğa benziyor ama.
3: Ya sağ olsun. Bizi tarladan bahçeden kurtardı. O olmasa bu lokantayı ne açabilir ne de işletebilirdik. Akıllı çocuk Allah için. Çalışkan da.
2: Öyle öyle, belli oluyor zaten.
3: Balık tuttun. Başka ne yaptın bugün?
2: Hiç, ne yapacağım, her günkü gibi işte. Kahvede oturup gazete okudum. Aslında bir sıkıntı var içimde bugün. Yalnızlıktan bunaldım Ahmet Usta.
3: Şahin Bey, kızma, darılma da. Hep aklıma takılır ama sormaya hep çekindim. Kaç yıldır tek başına gelirsin? Hanımdan ayrı mısın? Çoluk çocuk neredeler?
2: Ahmet Usta, bizim hanım denizden hoşlanmaz. Ayağını bile sokmaz denize. Onun için de gelmez. Bir kızımız var İstanbul'da. Onun yanına bıraktım. Ana kız çarşı pazar dolaşıp duruyorlar işte.
3: Ya. İnsan kocasını böyle yalnız bırakır mı canım? Şurada mis gibi havada dinlenmek varken.
2: Mesele deniz değil zaten. Evlendik evleneli karımı yaptığım hiçbir işi beğenmedi. Yanımda olmadı. O kendi dünyasında, ben kendi dünyamda. Günler gelip geçiyor işte.
3: Karı koca birbirini sevmeli. Gençlik aşkı her dem sürmeli ki o zaman bir şeye benzer evlilik. Öyle değil mi Şahin?
2: Öyle. Ortaokulda bir kıza aşık olmuştum. Uzaktan bile görsem yüreğimi bir ürperti kaplardı. O günlere.
3: Sonra ne oldu?
2: Evet, babam tayin olunca oradan ayrıldık. Bir daha da görmedim onu.
3: Şimdi şurada benim yerime o olaydı.
2: Anlamıyor muyum sanıyorsun? Senin de benden farkın yok.

0: Goncagül, ne arıyorsun burada?
1: Hiç, seni bekledim.
0: Beni mi bekledin? Bir şey mi var yoksa?
1: Yok, ille de bir şey mi olmalı?
0: Ne bileyim, seni uzaktan görünce bir an endişelendim. İlk defa gün ağarırken kıyıya geldin. Hem de yalnızsın.
1: Balıkları ağdan birlikte çıkarırız diye düşündüm.
0: Zahmet etmene gerek yok, ben çıkarırım.
1: Ne zahmeti? Balıkları bizim lokanta için tutuyorsun. Üstelik acemi de değilim.
0: Ya, ama sabahın serinliğinde üşüyeceksin. Üstüne de sıkı bir şey almamışsın.
1: Üşümüyorum. Bak, ellerim ateş gibi. Tutsana.
0: Evet, ateş gibi. Ben iyice üşüdüm de ondan öyle geldi galiba. Ellerin ateş gibi. Üstelik yumuşacık. Yine de üşüyebilirsin. Benim şu kazağı geçir sırtına.
1: Peki. Kollarını biraz kıvırayım. Oldu mu?
0: Tamam. Madem yardım etmek istedin, çek bakalım ağın ucunu.
1: Ah, bugün şansın yokmuş. Baksana, ağda balık tek tük.
0: Hiç önemli değil.
1: Neden?
0: Sen varsın ya, balık tutamadım diye üzülmem.
1: Üzülmeni ben de istemem. Anlamazlıktan gelme Erdem. Bunları benim söylemem doğru olmaz. Bana sen açılmalıydın. Ne zamandır bir şeyler diyeceksin diye bekler dururum. Sense sadece gözümün içine bakar, dönüverirsin.
0: Goncagül. Goncagül, sana bir şeyler demek için yanıp tutuştuğumu anlamalısın. Ama evinizde kalıyor, ekmeğinizi yiyorum. Baban utanmadı mı derse ne cevap veririm?
1: Sevmenin utanılacak neyi var Erdem?
0: Öyle şaşırttın ki beni. Dünyada mıyım, cennette mi farkında değilim. Bunda ne kötülük olabilir? Ama herkes ne der Goncagül?
1: Ne derlerse desinler.
0: Öyle deme. Bizi anlamazlarsa engel olurlar. Annen kaç defa benim yanımda demedi mi? Kızım bir kır çiçeği. Buralara gelen, yatlarda güneşlenen kadınlar eline su bile dökemez diye. Gerçekten çok güzelsin. Bense...
1: Sus Erdem. Senin yanındayken deniz pırıl pırıl.

0: bile doluyor. Sen anneme bakma. Onun yüreğinde sevda olmamış. Bilmez bunları.
1: Şu işe bak. Bir türlü inanamıyorum.
0: Neye?
1: Benimle böyle konuşacağını.
0: Ayıpladın mı yoksa beni?
1: Yo. Hep böyle olmasını istiyordum. Ama olmayacak bir düş gibi geliyordu bana. Böyle yürekli davranman ne kadar sevindirdi beni bilemezsin. Hala kendimi rüyada sanıyorum.
0: Kendine haksızlık etme Erdem. Sen benim için o yatlarla gelenlerden daha üstünsün.
1: Ne bileyim, şimdiye kadar kimse bana iyisin demedi. Sevgi göstermedi. Babam ben küçükken ölmüş. Annem de bir başkasıyla evlendi. Çocukluğumdan beri kendimi hep fazlalıkmışım gibi gördüm. Bir sürü yerde çalıştım. Askerlikte mutfak eriydim. Ufak tefek bir şeyler öğrendim. Buralarda tarla işçiliği yaparken size geldim. Görevimi yaptım. Küçük de olsa karşılıklarını aldım ama sevilmedim. İlgi görmedim.
0: O zaman kırgınsın herkese. Her şeye.
1: Yok. Tam aksine. İçim sevgi dolu. Denizi, kokusunu, kayığı, bu tepeleri, ağaçları, çiçekleri, gökteki bulut kümelerini, hatta şu ağdaki küçük balıkları bile seviyorum.
0: Başka?
1: Şey, en çok da seni. Yalnız buna hakkım yokmuş gibi geliyor bana.
0: Ay yapma Erdem. Ben neyim ki? Küçücük bir sahil lokantacısının kızı.
1: Ama annenin dediği gibi bir kır çiçeğisin. İlk bakışta hemen koparılıp koklanmak istenen bir kır çiçeği. Farkında mısın o züppeler sana nasıl bakıyorlar? İşte o zaman neler düşünüyorum bir bilsen.
0: Madem kır çiçeğim, beni koparttırma. Dağların çiçeği olarak burada kalayım. Bu masmavi gökten, masmavi denizden, camların bu yeşilinden ayırmasınlar beni.
1: Bana kalsa canım feda yoluna.
0: Gör bak bundan sonra Gonca Gül'ü.
1: Güneş kurtuldu. Birazdan ortalığı aydınlığa boğacak. Annen de lokantanın önünde bize bakıyor.
0: Ah, hamur yoğurmuştum, haberi yok, merak etmiştir.
1: Karanlıkta kalkıp hamur yoğurdun öyle mi?
0: Geçenlerde annem katmer yapmıştı da sen bayılıyorum şu katmere demiştin.
1: Ha evet, çayla yemeğe doyamam gerçekten de.
0: Birazdan ben de katmer yapacağım.
1: Koca Gül, bu sabah hayatımın en güzel sabahı.
0: Çeneye daldık. Aa, olduğu gibi kaldı.
1: Zararı yok, ben ayıklarım.
0: O zamana kadar da katmerler pişmiş olur.

0: Ne dolanıp durursun Sedef? Bir iş yaptığın da yok. Lokantanın bir içi bir dışı. Başım döndü vallahi.
1: Aman sinirimden ne yaptığımın farkında mıyım ben?
0: Hayrola, sabah sabah niye sinirlendin? Gel gel yardım et, sinirin yatışsın.
1: Of, Erdem ne güne duruyor. Bırak o yapsın temizliği. Böylece başka şeylere fırsat bulamaz hiç olmazsa.
0: Erdem'e mi sinirlendin? Ne yaptı ki çocuk?
1: Daha ne yapacak? Gonca Gül'ün aklını çelmeye çalışıyor.
0: Gonca Gül'ün mü?
1: Ne sandın ya?
0: Ne yaptı? Neyini gördün yani?
1: Bu sabah kıyıda Gonca Gül'le yarım saatten fazla konuştular. Ortalıkta hiç kimse yoktu. Beni çok geç fark ettiler.
0: Erdem kötü çocuk değil be Sedef. Gecenin yarısında kalkar balığa çıkar. Gelir onları temizler. Lokantaya çeki düzen verir. Müşteriye ızgaralar yapar. Bizim becerdiğimiz bir çorba, biraz da bulaşık. Bizden aldığı da ancak karın doyur.
1: Demek bunları iyiliğinden yapmıyormuş. Maksadı başkaymış.
0: Canım, şimdiye kadar neyini gördün de hemen çocuğu kaynar kazana attın?
1: Oh, kızın aklını ne biçim çeldi ki? Sabahın köründe hamur yoğurmuş. Şimdi de katmer yapıyor.
0: Ne var bunda? Katmeri ben de severim.
1: Oh, senin için değil Ahmet Usta. Erdem için yapıyor.
0: Onu da nereden çıkardın şimdi?
1: Geçenlerde sofrada Erdem katmeri çok sevdiğini söyledi ya, ondan. Ben anlarım böyle şeyleri. Gözümden hiç kaçmaz. Hele Gonca Gül'e yan yan bakışları yok mu? Ay, aklınca sezmediğimi sanıyor.
0: Peki ne diyorsun şimdi? Pılını pırtını topla git mi diyelim?
1: Ay, desek ne çıkar?
0: Olur mu canım? İki sene önceye kadar tarlada canımız çıkıyordu. Aklımıza lokanta açmayı o getirdi. Taşını tuğlasını çekti. Allah'a şükür iyi kötü işletiyor da. Daha ne istersin?

0: kadın.
1: Kızın elden giderse o zaman görürüz.
2: Yok canım, Goncagül akıllı kızdır. Hem de...
1: Hem de ne?
2: Yok bir şey, yok yok. Bugün bir iki sebze yemeği yapsak diyorum.
1: Öyleyse ilçeye inip bir şeyler al. Fasulye yok, domates az. Kavun da al. En önemlisi de uygun bir zamanda kızının kulağını çek.
2: Olur. Karnım da zil çalmaya başladı.
3: Katmerler hazır. Çayı da demlemiştim, gelin.

0: Kolay gelsin Goncagül.
1: Sağ ol baba.
0: Mübarek sıcak arttıkça sebzeler suya doymuyorlar. Benim de aklımdan geçiyordu bahçeye su tutmak ama ne yalan söylemeli, gözüm kesmiyordu. Annen yine sebze al deyince bahçeye bir göz atayım dedim.
1: Aman, bahçe sulamak da iş mi baba? Ben yaparım. Yapılacak iş olunca bana söyle yeter.
0: Bilmez miyim senin çalışkanlığını, hamaratlığını. Lakin kıyamam.
1: Bana mı?
0: Ne sandın ya? Sendeki bu güzellik kimde var? İlçeyi dön dolaş, hangi kızda böyle selvi boy, beline inen saçlar, denizde yarışan mavi gözler var?
1: İlahi baba, kuzguna yavrusu zümrütü anka görünür derler. Seninki de o hesap. Hem ben bahçe sulamayı, çapa yapmayı severim.
0: Demem şu ki, sebzelere hayat vermen güzel de kendini harap etmen yersiz. Sen buralarda bahçe sulayıp çapa yaparak ömür tüketecek kız değilsin.
1: Baba, sen böyle konuşmazdın, ne oldu sana?
0: Gelinlik kız oldun artık. Böyle şeyleri konuşmanın zamanıdır. Kız kısmına bir yol gösteren olmalı.
1: Yol dediğin nedir baba?
0: Nasıl bir eş, nasıl bir ev istediğini şimdiden düşünürsen, bir kısmet çıkınca daha rahat karar verirsin. Öyle değil mi kızım?
1: Aman baba.
0: Hadi hadi, utanma. Sen benim tek göz ağrımsın. 2 sene öncesine kadar her şeyi bana sorardın. Ben öyle korkulacak babalardan değilim ha. Olaydım, seninle açık açık konuşur muydum hiç?
1: Şu anda düşündüğüm bahçenin suyu.
0: Yo, başka şeyler de düşün. İlçemize gelenlere baksana. Altlarında arabalar, kumların üzerine serilip, oh gel keyfim gel. Adamlar dersen karılarının etrafında pervane. Bizim bu yörenin erkekleri hiç böyle şeyler yaparlar mı?
1: Erkeğe böyle şeyler yakışmaz zaten.
0: Orası öyle de zaman değişiyor kızım. Onun için ben derim ki, Allah büyük bir şehirden kısmet çıkarırsa karşına kötü mü olur yani? El üstünde tutulursun. Yaz aylarında buralara gelince kumların üzerine yatıp gününü gün edersin.
1: Ya buradan fakir biri çıkarsa baba?
0: Fakir mi?
1: Evet baba.
0: O zaman tarlaydı, çapaydı. Ardında peş peşe çocuklar derken solar gidersin burada. Dünyanın nimetlerini görmeden, tatmadan çökersin.
1: Başka ne göreceğim baba? İlçemizin cennetten bir köşe olduğunu gelenler söylemiyorlar mı?
0: Tabii, buralar çok güzel. Havası, denizi, bereketli toprakları nerede var? Ama kazın ayağı öyle değil. Baksana, bir lokma ekmek uğruna kaç kişi gece gündüz didinip duruyoruz. Yine de yani demem o ki, senin ömür boyu böyle çalışmana, çırpınmana gönlüm razı değil. İnşallah seni rahat ettirecek biriyle evlenirsin. Ben lokantaya döneyim artık. Hadi, sana kolay gelsin.
1: Sağ ol baba.

0: Ay nereden böyle Ahmet Usta? Ay neredeyse üstüme basacaktın ha.
1: Pirinç ayıklayacak başka yer bulamadım be kadın. Tam yolun üzerine oturmuşsun. Sarmaşıklarda insanın önünü göstermiyor.
0: Bahçeye mi baktın?
1: Ne ya? Domatesler boynunu bükmüştü. Kız susalmış.
0: Başka?
1: Başkası ne?
0: Sadece domateslere mi baktın?
1: Anladık. Senin vazifeni de biz yapar olduk artık. Kız kısmına anası yol gösterir. Eskiden anasına bak kızını al derlerdi.

0: Şimdi babasına bak demeleri lazım.
1: Konuştun mu bari?
0: Konuştum. Bir bir anlattım dilimin döndüğünce.
1: Ne diyor?
0: Hiçbir şey dediği yok. Bana kalırsa anlattıklarımı kös dinledi.
1: O da ne demek?
0: Onu da sen bul.

0: Aa, bakın şu karşıda bir iskele var, oraya yanaşalım. Lokantanın iskelesi o.
1: Taze balık yemeğe ne dersiniz beyler?
2: Don balığı konserveleri saç dökülmesi yapıyormuş.
3: Salih, ciddi misin bu konuda?
4: Ceyhun korktu galiba. E sen de bu kadar ton balığı konservesini koymasaydın tekneye.
3: Ben evde de çok yerim. Amcam olmadığı zamanlar yemeğe pekinmem. Konserveye talim ederim.
2: Alem adamsın be Ceyhun. O amca bende olacak da konserve yiyeceğim ha.

0: Üf, bir de bir salata.
1: Buyurun, buyurun gençler, buyurun. Şöyle gölgelik masaya geçin.
2: Balık var mı?
1: Elbette, elbette. İleride gördüğünüz kayıkla kendimiz tutarız. Balıklarımız çok tazedir.
0: Bize bol salata ve bol balık.
1: Başka emriniz var mı gençler?
3: Yok, şimdilik yok.
1: Erdem, ızgaraya balık koy. Gonca Gül, salata yap kızım.
4: Tamam baba.
5: Kızı gördün mü Ceyhun?
3: Of, bırak şöyle alemin kızını be.
0: Bak bak, dışarı çıkıyor. Bu izbe yerde böyle bir kız. Kır çiçeği diye buna derim ben.
5: Beyler, bana bir şeyler oluyor. Hemen harekete geçiyorum.
3: Otur yerine Salih. Rahat durup balığınızı yerseniz ben varım. Yoksa kalkar gider.
0: Tamam.
5: Bunda bozulacak ne var anlamadım. Eğleniyoruz şunun şurasında. Yoksa nasıl tadı çıkar tekne gezintisinin?
3: Çevrenizdeki güzelliklere bakın. Her şey olağanüstü güzel. Sizse aklınız fikriniz kızlardı.
0: Ama Ceyhuncum, onlarsız bir dünya ne işe yarardı bir düşünsene.
3: Düşünmeye değmez Yücel. Başım ağrımaya başladı. Şu çeşmede elimi yüzümü yıkayım. Belki açılır.
5: Ne biçim çocuk bu, anlayamıyorum. 3 yıldır arkadaşız. Bir kız arkadaşı bile yok.
0: Duyduğuma göre Ceyhun küçükken annesi babasından ayrılıp bir başkasıyla evlenmiş. Babası da kendini içkiye vurmuş. Zavallı hala onların etkisinde. Neyse ki amcasının çocuğu olmamış da yanına almış.
5: Bana bunlardan hiç söz etmedi.
0: Sözü edilecek şeyler mi bunlar?
5: Ama kız gerçekten de çok güzel ha. Fidan boylu diye böylelerine diyorlar galiba. Gözleri de iri iri. Ceyhun ne derse desin, konuşacağım bu kızla.
0: Otur oturduğun yerde. Ceyhun'un sayesinde bir tekne gezintisi yapalım dedik, tadını kaçırma. O olmasaydı zor görürdün sen bu sahilleri. Çok iyi çocuk şu Ceyhun.
5: İyi de şu garip davranışları da bir olmasa.

0: Sıkılmaya başladım ben buradan.
1: Sıkılacak ne var? Ekmek elden su gölden. İyi piçip denize giriyoruz. Ben halimden memnunum arkadaş.
0: Bir haftadır buradayız. Ceyhun beyefendi sahil lokantasını bize yasak etti. Ama kendi güzel güzel orada yemeklerini yiyor. Bize de ne yaparsanız yapın diyor.
1: Ne yapsın çocuk? Aniden aşık oldu. Kızlarla ilgilenmiyor diyen sen değil miydin?
0: Ama bu kadarını demedik ki. Hem o lokanta bize niye yasak?
1: Gonca Gül'ün bize hizmet etmesi ağrına gidiyor herhalde.
0: Kız da yüz verse yüreğim yanmaz. Bak arkadaş, sana bir şey söyleyeyim. O kızla genç aşçı arasında bir şeyler var.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ya ben böyle şeyleri gözümden kaçırmam. Ceyhun'un hiç şansı yok. Zaten orada bütün yaptığı da yemek yiyip kitap okumak.
1: Ne yapsın çocuk? Zamanını kolluyor herhalde.

0: Başka bir isteğiniz var mı? Lokantayı birazdan kapatacağız da.
1: Yok, sağ ol. Bu saate kadar oturmamın sebebi sizinle konuşmak Gonca Gül Hanım.
0: Benimle mi?
1: Evet.
0: Buyurun konuşun öyleyse.
1: Oturmaz mısınız? Lütfen. Birkaç dakika sadece.
0: Peki hala.
1: Biliyorsunuz bir haftadan beri buradayım. Ve şirin lokantanızın dışında tek gittiğim yer tekne.
0: Tekneye de uyumak için gidiyorsunuz galiba.
1: Evet. Bütün zamanım burada geçiyor.
0: Neden? Altınızda tekne var. İstediğiniz yere gidersiniz. Burada oturup kitap okumaktan daha eğlenceli değil mi?
1: Hayır Gonca Gül Hanım.
0: Anlayamadım.
1: Bu lokanta bana dünyanın en güzel köşesi olarak görünüyor. Çünkü siz buradasınız.
0: Ben mi? Madem başka bir isteğiniz yok, iyi geceler size.
1: Gonca Gül Hanım durun, lütfen. Lütfen gitmeyin. Ben ciddiyim. Buraya adımımı attığımdan beri size yakın bir ilgi duymaya başladım. Ve bugün kararımı verdim.
0: Ne kararı?
1: Sizinle evlenmek için hem sizinle hem de ailenizle konuşmak kararı.
0: Teşekkür ederim ama ben sözlüyüm.
1: Sözlü mü? Yok, inanmıyorum.
0: Gerçekten sözlüyüm.
1: Olsun, annenizle babanızla konuşacağım.
2: Gonca Gül, bir sorun mu var?
0: Hayır. Size bir şey söyleyeyim. Ben sözlüyüm ve kiminle konuşursanız konuşun bir şey değişmez. Kendinize başka kısmet arayın. İyi geceler.

0: Ne istiyor gecenin bu saatinde?
1: Bir şey istediği yok.
0: Yok yok. Bu kadar konuştuğuna göre bir şeyler istiyor olmalı. Yüzün sarardı. Söyle bana. Canını mı sıktı?
1: Evet, canımı sıktı.
0: Gidip haddini bildireyim o zaman.
1: Dur Erdem. Kötü niyetli değil.
0: Ama seni üzdü. Ne söyledi sana?
1: Benimle evlenmek istiyormuş. Ailenle konuşacağım dedi.
0: Ne dedi, ne dedi anlayamadım. O mu seninle evlenmek istiyormuş? Aman Allah'ım. Ya sen ne cevap verdin?
1: Olmaz, ben sözlüyüm dedim. İnanmadı.
0: Annenle konuşursa annen bayılır buna. Çocuğun zengin olduğu besbelli.
1: Hiçbir şey umurumda değil Erdem. Ne olursa olsun bırakma beni.
0: Bırakır mıyım hiç? Ama annen bizi kıyıda beraber gördüğü günden beri bana tuhaf tuhaf küçümseyen gözlerle bakıyor. Bu sahili beğenmediğini sık sık tekrarlayarak bir şeyler ima etmeye çalışıyor.
1: Benim yerim senin yanın Erdem. Ayaklarımın altına ipek halılar serseler, en güzel villaları bağışlasalar gözümde yok. Ben seni, burayı seviyorum. Sıkı tut beni. Bırakma Erdem.
0: Gidip konuşacağım onunla.
1: Hiç gereği yok.
0: Yok. Bilsin. Bilsin de ayağını ona göre denk atsın.
2: Merhaba.
0: Teknenize çıkabilir miyim?
2: Oo, sen lokantanın aşçısısın. Hayrola, bir şey mi var?
0: Arkadaşınla konuşacağım, şu gözlüklü olanlar.
3: Buyurun atlayın. Ben Ceylin.
0: Ben de Erdem.
3: Erdem usta, bir haftadır nefis balıklarınızı zevkle yiyorum.
0: Afiyet olsun. Ben buraya şey için geldim.
3: Nedir bu tantana gece yarısı? Tam uykuya dalmak üzereydim. O aşçı başı. Ne işi var bu teknede? Siz ona bakmayın, anlatın lütfen.
0: Gonca Gül'e kendisiyle evlenmek istediğinizi söylemişsiniz.
3: Kim? Ceyhun mu? İnanmam.
4: Evet söyledim.
3: Bravo! Bunu kutlamamız gerek.
0: Gonca Gül de sözlü olduğunu söylemişsiniz.
4: Evet ama inanmadım. Hem bu konular sizi niye ilgilendiriyor anlayamadım.
0: Sözlüsü benim de onda.
3: Ya ben demedim mi Yücel? Aralarında bir şeyler var diye.
5: Evet, haklıymışsın.
4: Arkadaşlıkları normal karşılamalı bence. Doğanın kucağında birlikte çalışan insanların birbirlerini sevmeleri çok olağandır. Ama evlenmek bence bambaşka bir olay.
5: Peki aşçıbaşı, arkadaşımdan istediğiniz nedir?
0: Arkadaşınızdan da sizden de istediğim bir daha lokantaya ayak basmamanız.
3: Bize yasak zaten.
4: Son sözü büyükler söyler. Eğer Gonca Gül'ün ailesi de hayır derse bir saniye beklemem giderim.
0: Zenginliğini koz olarak kullanmak istiyorsun ama başaramayacaksın.
4: Öyle olsun. Size iyi geceler dilerim.
0: Ben de en kısa zamanda buradan çekip gitmenizi dilerim.

0: Merhaba efendim.
1: Oh, merhaba delikanlı. Otur bakalım. Çay sever misin?
0: Tutkunu değilim ama seviyor sayılır.
1: Ama semaver çayı başkadır. Dün bayağı yorulmuşum. Lokantanın lavabolarını tamir ettiydik. Her tarafım tutulmuş. Bugün ayağımı uzatıp dinleneceğim.
0: Tabi, dinlenmek sizin de hakkınız.
1: Değil mi ya? Ben de bugün semaveri kurup gölgeye çekildim. Uzat şu bardağı. Hava güzel gidiyor. Deniz derseniz pırıl pırıl. Eğlenebiliyor musunuz?
0: Arkadaşlarım hayatlarından memnunlar.
1: Sen memnun değil misin yoksa? Hizmette bir kusurumuz varsa bilelim. Ceyhun, Ceyhun da adın değil mi?
0: Evet. Hizmetlerinizden de son derece memnunum.
1: Öyleyse?
0: Ben izin verirseniz sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyorum.
1: Ya, nedir bu önemli dediğin konu?
0: Kızınız.
1: Kızım mı? Ne olmuş kızıma? Bir şey mi yaptı?
0: Yok, telaşlanmayın efendim. Ben demek istedim ki, bakın, belki uygun karşılamayacaksınız. Belki de buralarda adetler daha başkadır ama ben açık açık sizinle konuşmayı daha yararlı gördüm.
1: İyi de bayağı merak ettim.
0: Bir haftadır buradayım. Kızınızı ilk gördüğüm gün beğendim. Bir hafta boyunca da anladım ki kızınız güzel olduğu kadar da zeki, ölçülü ve ağırbaşlı. Evlenmek istiyorum onunla.
1: Ya. İyi, hoş da olsun.

0: Oğlum sen kimsin?
1: Haklısınız efendim. Şöyle anlatayım. Annem babam yok. Amcamın yanında kalıyorum. Yüksek öğrenim gördüm. Amcam oldukça zengindir. Ticaretle uğraşırız.
2: Aslına bakarsan bunlar sanıldığı kadar önemli değil.
1: Bakın, amcama sizden söz aldıktan sonra haber vermek istedim. Zamanı çok kıymetlidir ve reddedilmeye asla gelmez.
2: Büyük adamlar öyledir zaten. Gonca Gül'ün haberi var mı? O ne der, onu da bilmem lazım.
1: Yalnız bu konuda aşçınız biraz ileri gidiyor.
2: Erten mi? Bak hele, bir şey mi dedi?
1: Kızınızı seviyormuş. Buradan çekip gitmemiz gerekirmiş. Ben hiç üzerinde durmadım.
2: İyi etmişsin. Erdem Gonca Gül'ü abi gibi korumaya alışık da sizi de o yüzden kovmaya kalkışmıştır. Söylediklerin önemli şeyler. Bir düşünmek, taşınmak lazım oğlum.
1: Elbette. Yalnız düşünürken kendinizi de hesaba katın.
2: Nasıl?
1: Şayet kızınız benimle evlenirse, inanın sizin de güzel bir hayatınız olur. İsterseniz burayı çok lüks bir lokanta yapabiliriz.
2: Sağ ol. Lakin kızımın mutlu olması bence daha önemli.
1: Bana müsaade. Sizi yarın tekrar ziyaret edeceğim.
2: Beklerim. İyi eğlenceler.
3: Evet. Çınar gölgesinde çayını içen baban evin yolunu tuttu. Şimdi kim bilir annene neler anlatacak. O da aman Ahmet, kaçacak kısmet değil diyecek. Belki bir ara babanın vicdanı sızlayacak. Ya Erdem diyecek. Annen de bize ne Erdem'den diye cevap verecek.
4: Niye kendini harap ediyorsun anlamıyorum. Sonunda hepsi bana gelmeyecek mi? Bak ben yanındayım. Her zaman da yanında olacağım.
3: Gonca Gül, sana baskı yapacaklar. Belki dayanamayacak duruma geleceksin. Para gücü karşısında herkes değişebilir. Kim bilir önüne neler neler serecekler.
4: Ne sererlerse sersinler. Sevgimin büyüklüğü karşısında hepsi birer hiç olarak kalacak.
3: Keşke başarabilsek.
4: Benim kuşkum yok. Çünkü sevgim bir günlük, bir haftalık, bir aylık değil. Bir ömürlük. Sen buraya adımını attığın gün yüreğime düşen tohum büyüdü. Kök saldı. Sökülüp atılması imkansız.
3: Gonca Gül, bir an her şeyi kaybetmiş gibi oldum. Dünyam karardı. Denizin suyu, gökyüzü karardı. Her şey üstüme gelir oldu. Allah'ım. Dünya bir anda nasıl bu kadar çirkinleşebilir, anlamsız olabilir?
4: Müşteriler geldi. Hadi sen bak, açılırsın biraz.
2: Çok kibar bir konuşması var. Zaten bir haftadır buradalar. Öbür ikisini gözüm tutmadı. Ama bu ağacın altında meyve suyunu içip ya gazete okudu ya kitap.
5: Çok zengin herhalde. He? Koca tekte onun olduğuna göre.
2: Dikkat ettim, hesapları hep o ödüyor. Diğer ikisinin züğürt olduğu belli. Asıl patron Ceyhun.
5: Ceyhun mu?
2: Adı Ceyhun. İyi belli, şaşırır maşırırsın da ayıp olur.
5: O kadar cahil değiliz canım.
2: Düşünceli çocuk. Daha ben ağzımı açmadan burayı lüks bir lokanta yaparız dedi çıktı.
5: Burada başka bir şey yapmaya niyetimiz yok. İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyoruz filan deseydin.
2: İstanbul'da nereden çıkardın şimdi kadın? Ben buradan bir yere adımımı atmam.
5: Bir tarafımız deniz, bir tarafımız dağ. Neyinden ayrılamayacakmışım bilmem. Yıllardır bir gün mü gösterdin bana? Eskiden bahçe aşağı, bahçe yukarıydı. Şimdi de bu uyduruk lokanta. Uf, canımıza yetti. Ömrümü çürüttü.
2: Tamam canım, tamam, kafa şişirme. Kızın evlenince burada kalacak değil ya. Sen de İstanbul'a gider hevesini alırsın. Kışı İstanbul'a geçirirsin.
5: O da olur.
2: Demek ki yarın beni tekrar aradığında hele amcam bir gelsin konuşalım demek kalıyor bana.
5: Öyle pek hevesli görünme. Kız evi ağır satar kendini.
2: İyi ki hatırlattın, sanki biz bilmiyorduk. Yalnız
5: ne var?
2: Kıza ne diyeceğiz?
5: Onu sen bana bırak. Sen öbürünü hallet. Hadi güle güle de bitsin canım.
2: Nasıl derim öyle? Erdem'in sayesinde açtık şu lokantayı. Ne bir ortaklık istedi, ne de belli bir ücret.
5: Sinsiliğinden tabii. Safsın sen. Nereden anlayacaksın? Sonunda Gonca Gül'ü alıp her şeyi birden sahip olmak istediği, bak nasıl çıktı ortaya.
2: Öyle düşünmüş müdür acaba?
5: Of Allah'ım, ne düşündüğü meydanda değil mi?

0: Bir türlü sevemedin Erdem'i. Ah, hoş, kimi sevdin ki?
1: Ta geldiği gün Gonca Gül'me göz koyacağını sezmiştim. Hem sevgi dediğin nedir ki? Giydirip kuşatıp gezdirmedikten sonra ne işe yarar?
0: Ne işe mi yarar? Çok işe yarar ama bunu sana anlatamam ki. Nereden anlayacaksın? Aslında bu senin kabahatinde değil.
1: Bırak şimdi bu imalı konuşmaları da, bir an önce git Erdem'ine söyle. Ya çekip gitsin ya da kimsenin işine karışmasın. Tabii en iyisi gitmesi. Nasıl olsa damadın sana kim bilir ne aşçılar tutar.
2: Öyle dur bakalım.
1: Ay duracağı yok bu işin Ahmet Usta. Demir tavında dövülür.

0: Ne diye yarıda kestin şu pilağı Erdem?
1: Vakit gece yarısını geçti. İkimizden başka kimse yok lokantada. Gidip yatalım.
0: Sen git yat. Bana ne karışıyorsun? Senden mi emir alacağım yatmak için?
1: O nasıl söz usta? Haddime düşmez sana emir vermek.
0: Öyleyse pilağımı neden yarıda kestin? Biraz düşünceli olmak lazım canım.
1: Tekrar koyayım pikaba.
0: Lüzumu yok artık. Bitti o iş.
1: Usta, canını sıkan bir şey var senin.
0: Ne olacak? Yok bir şey.
1: Var var. Öğleden beri burnundan soluyorsun. Bir şeyler demek için dört dönüyorsun ama söyleyemiyorsun. Ben seni hiç böyle öfkeli görmemiştim.
0: Madem sen açtın, söyleyeyim de kurtulayım bari. Gonca Gül'e talip ki var. Ne dediğimi duydun değil mi?
1: Şu teknedeki mi?
0: Evet. İyi bir çocuk olduğu belli. Ayrıca durumlarının fena olmadığı da ortada. Allah Sedef'in gönlüne göre verdi canım. Gonca Gül'ün çocukluğundan beri kızımı büyük şehirlere gelin edeceğim, kızım hanım olacak der dururdu.
1: O zaman seni öfkelendiren nedir?
0: Erdem, seni severim. Sen benim için aileden birisin. Kötü günlerde birbirimize omuz verdik. En çok da sen. Karşılığında da bir şey istemedin.
1: Yok. Karşılığını aldım hep.
0: Aldın mı? Nasıl aldın?
1: Ben ailesiz büyüdüm. Ama yanınızda aile içinde yaşamanın tadını aldım.
0: Erdem, bunun lafı mı olur? Doğruyu söylemek lazım gelirse. Senin hakkın daha fazla bizde.
1: Bir hakkım varsa hepsi helal olsun.

0: Kolay gelsin Ahmet Usta.
1: Sağ ol Şahin Bey, sağ ol. Sağ ol da hiç kolay gelmiyor.
0: Dışarıda iki müşteri epeydir bekliyorlar. Sen de dışarı çıkmayınca merak ettim, bir bakayım dedim.
1: Uğraşıyorum işte. Bir türlü ızgaranın ateşini canlandıramadım. Ardından bıçak bulamadım. Salata bekliyor.
0: Bıçak şurada, şu bezin altında. Hadi sen salatayı yapa dur, ben de balıkları kızartayım.
1: Sağ ol Şahin Bey. Yani canım burnuma gelmişti.
0: Sahi Erdem nerede?
1: Sorma. Sorma ki hiç sorma.
0: Hayrola, bir şey mi oldu?
1: Gidebilirsin dedin, o da gitti.
0: Durup dururken demedin herhalde. Sebep neydi?
1: Gonca Gül.
0: Evlendir gitsin çocukları. Besbelli birbirlerini seviyorlar. Erdem de Allah için çok efendi çocuk. Üstelik çalışkan da.
1: Söylemesi kolay. Gonca Gül'ü birisi istedi. Zengindi. Tanırsın canım. Bir haftadır lokantanın bahçesinde devamlı bir şeyler okuyup duran bir genç var ya, o işte. Adı Ceyhun.
0: Ha evet, biliyorum biliyorum. Birkaç kez konuştum. Peki ne olacak şimdi?
1: Ne olsun? Ceyhun konuşmak için amcasını çağıracak. Gonca Gül olmaz diyor. Annesi ille de olacak diye diretiyor.
0: Sen de Erdem olmasa her şey düzelir diye onu uzaklaştırdın, öyle mi?
1: Biraz öyle oldu. Hani düşündüm ki sevmek filan iyi de ileride belki unutulur. Araya geçim sıkıntısı girince sevgi de kalmaz aşk da. Böyle zengin bir kısmette binde bir çıkar karşımıza.
0: Sevgisiz yaşanır Mahmut Usta. Dünyayı ayaklarımın altına serseler gözüm yok doğrusu. Görmez misin, çorak yüreğimi avutmak için günlerdir denizin dibine dalar dururum.
1: Sen de böyle deme Şahin Bey. Dün Erdem yarama dokundu.

0: dokundu. Şimdi sen de o yarayı kanatma.
1: Hem kanatma diyorsun hem de kızını istemediği birine vermeye kalkışıyorsun. Zengin damadın sana aşçılar, garsonlar tutabilir ama Gonca Gürsüz, erdemsiz bu lokantanın ne tadı olur ne tuzu.
0: Gonca Gül'ün iyiliği için razı oldum. Ömrünü perperişan burada geçireceğine hanımlar gibi yaşasın istedim.
1: Boşuna dinlerim bunları. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş. Bu iş bitmeden bir daha düşün Ahmet Usta.
0: Düşünmesi mi kaldı Şahin Bey? Kararımızı verdik bir kere.
1: Kendi balığımı kendim kızartayım diyordum ama inan açlığım birden geçti. Neyse ben gideyim artık.
0: Ne güzel konuşuyordun.
1: Neyse. Hadi eyvallah.

0: Gancagül, ne yapıyorsun gecenin bu saatinde?
1: Seni bekledim. Sabah lokantada göremeyince deliye döndüm. Bir an gittin sandım.
0: Baban git dedi. Ama gidemedim. Belki gitsem daha iyi olur diye düşündüm ama...
1: Demek beni terk edip gitmenin daha iyi olabileceğini düşünebildin.
0: Yanlış anlama Gonçagül. Seni kaybetmek korkusu bende aklımı bıraktı.
1: Odana girip eşyalarına baktım. Hepsini yerli yerinde görünce biraz rahatladım.
0: Dün gece baban git deyince yürümeye başladım. Bu saate kadar daha bayır dolaştım durdum. Keşke dedim ölüversem. Buhar gibi göğe yükselip gidiversem. Şu para ne kötü şey. İyilikleri, güzellikleri, dostlukları, dahası sevgileri satın alıp çöpe
1: atabilir. Sevgiler satın alınamaz.
0: Ama
1: inan bana Erdem, sen istediğin sürece yanındayım. Ne istediğimi biliyorum. Bir gün beni terk etsen bile yaşadığım güzel günler bana ömrümün sonuna kadar yeter.
0: Seni asla terk edemem. İnanamıyorum, bir türlü inanamıyorum.
1: Neye?
0: Senin gibi güzel, gururlu ve güçlü bir kız nasıl beni sevebilir? Bir türlü inanamıyorum.
1: Sen de güzelsin, mertsin, iyisin. Yüreğin sevgi dolu. Sen beni nasıl basit bir lokantacının kızı olarak görmüyorsan, ben de seni küçük bir aşçı olarak görmüyorum.
0: Biz dünyayı fethederiz Gonçagül.
1: Beraber gidelim buralarda nerede?
0: İstersen önce ben gideyim. Bir iş bulup küçük bir ev kiralayayım. Ardından da gelir seni alırım. Hemen nikahımızı kıydırırız.
1: Bilmem ki. Ben de seninle gelsem.
0: Çok güçlükler çekeriz, yokluklar çekeriz. Pişman olmazsın değil mi?
1: Seni rahat bir hayat için değil, sevdiğim için istiyorum. Bedelini ödemeye hazırım.
0: Ağır bir bedel ödememen için elimden geleni yapacağım.
1: Bunları şimdiden düşünmeyeyim. Ay ışığı, yıldızlar, parıldayan deniz. Oh Allah'ım. Böyle güzellikler varken, sen yanımdayken daha ne isteyebilirim? Sen yorulmuşsundur. İstersen dizime koy başını, uyu biraz.
0: Hiç uykum yok. Kendimi öyle güçlü, öyle mutlu hissediyorum ki günlerce uyumadan durabilirim.
1: O zaman oturalım, günün doğuşunu seyredelim.

0: Sedef! Sedef! Sedef!
1: Ne var, ne bağırıp duruyorsun?
0: Gelip yardım etsene. Tek başıma kaldım lokantada.
2: Erdem'in yokluğu bir günde belli oldu. Her taraf perişan. Balıklar temizlenecek, bulaşıklar yıkanacak, masalar düzeltilecek.
1: Erdem efendi gitti diye oturup ağlayacak değiliz ya. Bağırıp duracağına git de bir adam bul.
2: Onun gibisini nereden bulurum? Acemin birisine iş öğreteceğim diye uğraş dur artık.
1: Ay şu plaktan da in.

0: Allah. Ay başka bir şey bilmez misin sen?
1: Bilmem. Plaktan şikayet edeceğine ortalığı sil süpür. Ben de ızgarayı canlandırayım.
0: Bahçeye müşteri geldi.
1: Ben bakarım, ben bakarım. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Şu masa gölge altı. Böyle buyurun. Aman Allah'ım. Bu gül beyaz. Gül beyaz. Değişmiş, bozulmuş. Ama o... Yanındaki de kocası olmalı.
2: Balığınız var mı, balığınız?
1: Ne? Balık mı?
2: Balık ya, şöyle ıskara balık yemek istedik de.
1: Var, olmaz olur mu? Taze, hemen yaparım.
3: Gidelim buradan. Balık istemiyorum.
2: Ama hayatım, canım balık istedi diye tutturan sendin.
3: Yok, istemiyorum, vazgeçtim. Başım döndü, hastalanıyorum galiba. Gidelim.
2: Allah Allah, senin de dakikanı tutmuyor be kadın.
1: Gül beyaz bu.
2: Bir şey mi dediniz?
1: Yok, bir şey demedim. Balıklarımız çok lezzetlidir. Hemen hazırlardım. Keşke kalsaydınız. Çok lezzetlidir balıklarımız.
2: Neyse canım, başka zaman tadarız belki. Hadi hanım, madem iyisin gidelim biz. Hadi.
1: Gül beyazdı bu. Benim gül beyazım.
0: Ne oldu Ahmet? Niye kalktılar?
1: He?
0: Neyim var? Ay niye öyle alıklaştın? Gittiler işte canım.
1: He, öyle gittiler. Bir tuhaf oldum. Neyse, biz işimize bakalım.
0: Of, hele şükür şu plak da bitti.
1: Yeniden koyacağım. Akşama kadar. Akşamdan da sabaha kadar dinleyeceğim o şarkıyı.
0: Ama ne halin varsa gör. Ama Ceyhun'un amcası gelinceye kadar ortalığı bir güzel düzeltmemiz lazım. Goncagül de yine ortalardan kayboldu. Nereye gitti bu kız bilmem ki. Gelip biraz yardım etse olmaz mı?
1: Ona dokunma, ne isterse yapsın.
0: Heylere yatısın diye bir şey dediğimiz yok zaten.

0: Ahmet Usta, bugün gene bol balık tuttum.
1: Bu sefer Sedef Bacı'ya zahmet vermeyelim. Erdem yok mu?
2: Yok.
1: Sahi nasıl unuttum. Ona öyle alışmışım ki yokluğunu kabul edemiyorum galiba.
2: Ben de. Ne vardı sanki gidecek?
1: Her neyse, sen niye böyle oturuyorsun? İçeride müşteri yok mu?
2: Lokantayı kapattım bugün.
1: Kapattın mı? Bir şey mi oldu yoksa?
2: Oldu ya.
1: Anlat ister.

0: Bir gün balığa birlikte çıkalım istemiştin de balık tutmayı beceremediğimi söylemiştim, hatırladın mı?
1: Gerçekten merak ederim, neden balığa çıkmazsın diye.
0: O gün de söyledim ya, beceremem balık tutmasını. Çünkü ben denizi yaşım 30'a gelince gördüm.
1: Yani sen aslında sahilden değilsin, öyle mi?
0: Öyle. Orta Anadolu'luyum.
1: Evet.
0: Terk ettim oraları. Yıllar var ki gitmiyorum.
1: Bugün ne oldu? Önce onu anlat. Dur, bardağını doldurayım.
0: Askere gitmeden önce bir kızı seviyordum. Tabii o da beni. Askerliğin sonlarına kadar mektuplaştık. Öyle ki kader bize bir oyun etse, ikimiz de ölüme severek koşacağız. Ama olmadı. Tarihime 4 ay var, bir mektup aldım.
2: Ahmet, beni zorla evlendirmek istiyorlar. Baskılara dayanamaz oldum. Gelip beni kurtarmazsan benim yapacak bir şeyim kalmıyor.
0: Ne yapabilirdim? Ana yok. Yaşlı babam da orada burada ırgatlık eder. Askerlik dersen daha bitmemiş. Hiçbir şey yapamadım. Gül beyaz gitti. Yüreğimi yaktı, söktü gitti. Ona kızamıyorum, kendime de. Ölseydik de ne değişirdi öyle değil mi? Asker dönüşü İstanbul, Adana, İzmir dolaştım durdum. Sonunda yolum buraya düştü. Sessizliği hoşuma gitti, kaldım.
1: Anlıyorum, o kızdan uzak kalmak. Bir daha karşılaşmamak istedim.
0: Öyle oldu galiba.
1: Sonradan aramadın mı peki? Karşılaşmadınız mı hiç?
0: Bugün gördüm.
1: Bugün mü?
0: Kocasıyla geldiler. Biraz şaşırdım ya, tanıdım. Yüreğime köz basılmış gibi oldu. Elim ayağım boşanıverdi. Tıpkı 20'sinde onu bırakıp askere gittiğim gün gibi. Balık istediler. Hemen kızartıp getirecektim. O ara Gülbeyaz beni tanıdı. Düşünsene, o incecik, narin Gülbeyaz gitmiş de çok değişmiş. Şişmanlamış, bambaşka bir kadın gelmiş. Tığ gibi Kara Ahmet'in yerine de saçı başı dökülmüş yaşlı bir adam gelmiş. Yine de tanıdık birbirimizi. Yüzü sararır gibi oldu. Kalkalım dedi kocasına. Başım döndü dedi. Kalktılar.
1: Nereye?
0: Plağı yeniden koymaya.
1: Nedir bu şarkı Allah aşkına? Durmak bilmeden döner durur. Biraz fazla olmuyor mu?
0: Bana göre fazla değil. Bizim şarkımız bu. Askere gittiğimin ilk haftasında Gülbeyaz bu şarkıyı komşularının pikabında sürekli dinlediğini yazmıştı. Ben de o zaman bu plağı bulup kantinin pikabına her fırsatta koyar oldum. Uzun zamandır dinlemiyordum. Gülbeyaz'ın geleceği neymiş galiba. Son bir haftadır dinlemeye doyamıyordum.
1: Demek bizim koca Ahmet Usta'nın kalbi bir delikanlı gibi aşk ateşiyle bugüne kadar yandı durdu. Desene bundan böyle de için için yanmaya devam edecek.
0: Öyle dostum, öyle.
1: Gülbeyaz karın olsaydı ne güzel olurdu değil mi?
0: Ah ah, güzel de laf mı? Gülbeyaz cıvıl cıvıl konuşurdu. Gülbeyaz kedi gibi sokulgandı. Gülbeyaz çiçekleri severdi, şarkı söylerdi. Düşünsene, böyle birini seviyorsun. Cennet kıyılarında onunla berabersin. Daha ne istersin Allah?
1: Daha ne istenir ki Ahmet Usta? Mal mülk sahibi olmak çok istenir ama sevda olmayınca neye yarar? Benim gibi tek başına orada burada sürter durursun.

0: Vallahi ben derim ki insan her bir zorluğa dayanıyor. Lakin bu gönül işi bütün ömrünü kurt gibi içten kemiriyor, bitiriyor insanı.
1: Sen konuştukça neyi düşündün biliyor musun?
0: Neyi?
1: Böylesine bir gönül adamı nasıl olur da kızını istemediği birine sadece zengin diye vermeye kalkışır? Üstelik kızının bir başkasını sevdiğini bile bile. Bir Ahmet Usta ile bir Gülbeyaz da onlar gibi olsun diye.
0: Haklısın Şahin Bey. Ben ne aptal adamım. Kendi çektiğim sıkıntıları kızıma da, Erdem'e de çektirmeye nasıl gönlüm razı oldu? İş mi benimkisi? Ama annesi öyle istedi.
1: İyi ama sen de babasısın.
0: Babasıyım elbette. Kızımı hayatını zehredecek bir evliliğe zorlamamam lazım. Öyle değil mi Şahin Bey?
1: Çok doğru.
0: Bu işe aslında benim hiç gönlüm yoktu. Bir düşünsene. Elin oğlu Gonca Gül'ümü alıp gidecek. Bekle ki gönlü olup birkaç günlüğüne getirecek diye. Halbuki ben Gülbeyaz'ı hatırlatsın diye ona Gonca Gül adını verdim. Nasıl dayanırdım yokluğuna?
1: Şimdi vazgeçtin değil mi o tekneli çocuktan?
0: Bilmem ki. Lakin ayıp olacak ama.
1: Bırak canım bırak. Niye ayıp olsun? Zararın neresinden dönersen kârdır.
0: O zaman Ceyhun'un amcası gelince birlikte konuşalım. Kusura bakmayın diyelim. Tamam mı?
1: Tamam Ahmet Usta. Sen orasını hiç merak etme.

0: Ahmet.
1: Ne var?
0: Bugün miskinliğin üstünde. Gün boyu çardağın üzerinde uyudun durdun. Kalk.
1: Ne yani? Biz hiç tatil yapmayacak mıyız? Hem gün boyu değil, birkaç saattir uyuyorum.
0: Gonca Gül sabahtan beri ortalıkta yok. Bakmadığım yer kalmadı.
1: Merak etme, buradadır.
0: Buralarda olsa bulurdum. Konuştuğu kızların hepsine baktım. Bahçede de yok, gören de olmamış. Hay Allah'ım, başına bir şey gelmiş olmasın. Kalk be adam, kalk.
1: Velvele yapma kadın. Gonca Gül akıllıdır. Ön başına ne gelecek ki? Çocuk değil ya, evin yolunu kaybedecek.
0: İki gündür Ali hiç hoşuma gitmiyordu. Kötü kötü düşünüyordu. Üstüne de varmadım, soramadım.
1: Ne soracaktın? Senin bütün türkülerin zenginlik üstüne. Zengin hanımları şöyle, zengin hanımları böyle. Benim ömrüm gün görmeden geçti. Sen kendine zengin birini bul. Kız bunların hepsini ezbere biliyordu zaten. Başka ne diyecektin?
0: Canına falan kıyardı. Ay, başımıza bu da mı gelmesin?
1: Ağzını hayır aç. Ağzını hayır aç. İşime korku saldın. Gidip bakayım bari. Saklanmıştır bir yere. Küçükken de öyle yapardı ya. Azarlayınca gider bir ağacın arkasına otururdu. Yine bir yere oturup kalmıştır. Bulurum ben kızımı.
2: Ne düşünüyorsun?
3: Hiç. Öylesine bakıyorum işte. Ne garip değil mi? Dün gece buraya geleceğimiz aklımızdan bile geçmiyordu.
2: Nadir bu yakınlarda tek arkadaşım. İlçede bir lokantada çalışıyor. Her gün bu köyden ilçeye gider gelir. Durumdan söz edince hiç düşünmeden bizim ev sizin dedi. Annesinin de kız kardeşinin yanına gitmiş olması büyük rastlantı. Anlayacağın ev bir süre bizim. Pişman değilsin değil mi?
3: Yok. Sadece böyle olmasını istemezdim. Babam üzülecek. Sever beni. Keşke başka bir yolu olsaydı da onu üzmesiydim.
2: O da bizi üzdü. Bana kızacak, nankör diyecek ama başka çaremiz var mıydı?
3: Olmadığını biliyorum.
2: Her şeye katlanabilirim ama senin üzülmeni, acı çekmeni asla istemem. Eğer içinde bir kuşku varsa hemen dönebilirsin.
3: Yok, hiç yok. Hep karın olarak gördüm kendimi. Eğer senin bir kuşkun varsa...
2: Kuşkum yok. Ama korkuyorum galiba.
3: Neden?
2: Ya seni mutlu edemezsem, istediğin hayatı yaşatamazsam diye korkuyorum.
3: Korkmana gerek yok. Mutluluk benim kanımda var. Çeşmeden akan su, kumsalda yürüyen çocuk, vızıldayan arı, sabah açan çiçek.

0: Bunlar yeter bana. Çok şanslıyım. Mutluluğu gören gözlerim, duyabilen bir yüreğim var.
1: Büyük evler, güzel elbiseler, arabalar, gezmeler, bunları istemiyor musun?
0: Olunca onları da sevebilirim. Ama olmadığına göre neden hep onları düşünüp hayatı hem kendimi hem de başkalarına zehir edeyim, öyle değil mi?
1: Gonçagül, ne kadar iyisin. Evet, korkmama hiç gerek yok. Akıllı bir karım varken neden korkacağım? Korkmuyorum.
0: Karnın acıkmadı mı?
1: Acıktı ama yanımıza bir şeyler almayı akıl etmeden geldik buraya. Ne yiyeceğiz?
0: Mutfağa bakarken gördüm. Arkadaşının çayı, şekeri, bayat bir ekmeğiyle biraz da çökeleği var. Şimdi bir de çay yaparım. Bayat ekmeği buğulayıp yumuşatınca çökelekle bir güzel yeriz.
1: Ben de bahçede yeşil soğan görmüştüm. Gidip birkaç dal koparayım. Oh, ziyafet olacak bu, ziyafet.
2: Haber alabildim. Gece yarısı oldu, hala gelmedi. Mutlaka başına bir iş geldi.
3: Kes şu ağlamayı. Kızın emin ellerde.
2: O da ne demek? Nerede Gonca Gül?
3: Sedef bacı ilçeden görenler olmuş. Gonca Gül Erdem'le gitmiş.
2: Erdem'le mi? Ah, başımıza gelenler. Gördünüz mü şu aşçı yamağının yaptığını?
3: Yamak deme damadıma, usta duru. Onlar birbirlerini istediklerine göre bize diyecek bir şey kalmıyor.
2: Sen öyle söyle, yaktı kızımı. Sen de seyirci oldun. Yaktı gül gibi kızımı, yaktı.
3: Yanılıyorsun Sedef bacı. Onlar bir yanlışı düzeltti sadece. Göreceksin, mutlu olacaklar.
2: Ne bileyim Şahin Bey, elde avuçta olmayınca neyle mutlu olacaklar? Bulunmaz kısmet ayağa kadar gelmişken yapılır mı bu? Ay, yapılır mı?
3: Merak etme sen, hiç merak etme. Mutluluğun zenginlikte olmadığını herkese gösterecekler. Yarın onları buluruz, alıp getiririz buraya.
4: Güzel bir düğün yaparız.
2: Eğer aşağı zenginlik, hanımlık, güzel evler, hepsi uçup gitti.
3: Gel Şahin Bey, gel. Nasıl olsa anlatamayacaksın. Gece güzel. Bu defa ziyafet benden. Ne geldi aklıma biliyor musun?
5: Ne geldi?
3: Torunlar ikide bir kaçıp denizin yolunu tutarlar. Onlara kim sahip olacak? Tabii ki dedeleri. Söyle Şahin Bey, ben de yüzme öğrenebilir miyim?
5: Elbette, hem de balık gibi.
3: O zaman güzel bir mayo almak gerekecek ha?
5: Sana şahane bir mayo buldum Ahmet Usta. Onu hiç merak etme. Yalnız Sedef bacıyı nasıl yatıştıracağız?
3: Bırakalım kendi haline. Yarın kızını karşısında görünce her şeyi unutur. Gel biz sabah kaldığımız yerden devam edelim.
6: Celal Keskin'in yazdığı Sahilde Bir Gonca Gül adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Dinçer Sümer, efektör Metin Macun. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sunay. Herkese kocaman sevgiler yolluyorum. Nasıldı geçen hafta? Anadolu zengin kültürün kaynaştığı ve fışkırdığı yer. Ve bütün dünya bu kültürü tekrardan kavuşmak için, görmek için akın akın Türkiye'ye geldiğini anlattık. Arkadaşım Profesör Doktor Sümer Atasoy. Lan beraber bu konuyu irdeledik ve Sümer Atasoy eksik olmasın. Benim sorularımın daha çok olduğunu öğrenince bugünkü programa da katılmaya karar verdi. Tekrardan şimdi beraberiz ve bugün geçen hafta anlattıklarımızın üzerine size yeni, ben tabii bu yeni dediğimiz konu Göbekli Tepe olsun istiyorum. Sümer Atasoy'la bu konuyu konuşmak istiyorum. Göbekli Tepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak kabul ediliyor artık. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Göbekli Tepe arkeolojik alanı Türkiye'nin en hızlı ziyaretçi arttıran ören yerlerinden bir tanesi. Mutlaka gidip görmeniz lazım. Bir de sanal dünyada da gidemiyorsunuz eğer, sanal dünyada da Kültür Bakanlığı'nın güzel bir çekimleri var. Gayet güzel anlatıyor Göbekli Tepe'yi. Lütfen orayı ziyaret edin. Çok şey öğreneceksiniz. Ziyaretçi sayısı çok fazla. Aşağı yukarı 800 bin kişi yıllık. Tarihin en yüksek ziyaretçi rekoru bu. 850 bin kişi. Şimdi bunun 1 milyona geçeceği tahmin ediliyor. Dünya akın akın buraya geliyorsa demek ki burada başka şey var. Şimdi ben bugün Sümer Atasoy'la o bir başka şeyi konuşmak istiyorum. Nedir Göbekli Tepe? Nedir? Yani bu taş tepeler projesi nedir? Bu Şanlıurfa Neolitik alanları nedir? Ne anlama geliyor? İnsanlık tarihi için değeri nedir? Hoş geldin Sayın Sümer Atasoy. Hadi bakalım şu meraklarımı bir gider.
2: Hoş bulduk. Hay hay. Şimdi şöyle başlamamız lazım. Kuşkusuz Göbekli Tepe her açıdan çok önemli bir buluntu yeridir. Ve dünyada kazı çalışmaları sırasında en gelişim sürecini tamamlamış ve herkesin ilgisini çeken kazılardan biri olarak görülmektedir. Yani halkın anlayacağı bir dille söylersek Göbekli Tepe ders kitaplarımızda cilalı taş devri olarak adlandırılan Neolitik döneme ait bir yerleşim yeridir. Bu nedenle öncelikle Neolitik dönem kültürünü kısaca bakmamız gerekiyor. En basit tanımıyla Neolitik çağ insanların avcılık ve toplayıcılık yerine besin üretime, gezginci bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçtiği, toplumun bütün kurumlarıyla biçimlendiği bir dönemi temsil eder.
1: Tamam. Yani toplayıcı, avcı olan halk artık toprağa bağlanıyor ve topraktan da ürün almaya başlıyor ve yerleşik düzene geçiliyor ve biz buna Neolitik çağ diyoruz. Biz bunu Neolitik çağı Göbekli Tepe'de görüyoruz. Doğru mu?
2: Doğrudur.
1: Peki başka ne görüyoruz Göbekli Tepe'de?
2: Göbekli Tepe kazılarında pek çok buluntuya rastlıyoruz ve ilk defa böyle bir şey çıkıyor. Ama şöyle de bir şey yapmamız lazım. Daha önce burada yapılan kazılarda da bir takım buluntular çıkmıştı. Ama burada çıkan buluntuları bir takım yorumlarla, özellikle uzayla bağlantısı gibi, efendim, cennetin kapısı gibi bir kavramlar verildi ve saptırıldı.
1: Bir dakika buraya bir kavrayım ben. Ben kavramam lazım. Önce benim kavramam lazım. Yani bu kazılar daha evvel de yapılıyordu ufak ufak Göbekli Tepe civarında, öyle mi?
2: Evet.
1: Ve burada bir takım farklı buluntular vardı. Bunu uzayla bağlantılı semboller olduğu iddia ediliyordu.
2: Göbekli Tepe buluntuları böyle kabul edilmeye, sıfır noktası denmeye başlandı. Halbuki burada daha önce yapılan kazılarda Neolitik döneme ait buluntulara rastlandı.
1: Ha bu vardı zaten.
2: Vardı ama Göbekli Tepe buluntuları daha değişik olduğu için değişik yorumlara sebep oldu.
1: Göbekli Tepe buluntuları fazla abartılmış durumda.
2: Çünkü 1978 yılında Nevali Çörü olmak üzere bu bölgede bir takım neolitik dönem kalıntıları çıktı. Bu bize bir haber veriyordu. Yani neolitik dönemde burada bir yerleşim vardı, bir kültür vardı deniyor. Ama böyle acayip hiç bilmediğimiz buluntular çıkmamıştı. Yani Göbekli Tepe'de çıkan bu alışılmamış buluntular
1: ve figürler
2: bize absürt bir takım yorumlara sebep oldu. Onu demek istiyorum. Göbekli Tepe'de 1995 yılından bu yana kazılar yapılıyor. Çıkan buluntular çok şaşkınlık yarattı ve bugün gittiğiniz zaman orada rehberlerin, tercüman rehberlerin

0: veya Türk rehberlerin çok absürt bir takım yakıştırmalar yaptığını göreceksiniz. Uzaydan gelen insanlar bunları yaptı deniyor. Oradaki betimlemelere ilk insan betimlemeleri deniyor ve orada bir ağaç var. Kazıların Göbekli Tepe'nin hemen yanında oraya çaputlar bağlanıyor, etrafında dönüyor ve
1: Oraya da mı çaput bağlıyorlar artık?
0: Evet.
1: Ya biz ne kadar çok seviyoruz bu çaput bağlamayı ya.
0: Ve böylece aykırı, gizemli buluntu yerleri statüsüne giriyor ve anıtsal yapılar, o çıkan hayvan figürleri, insan figürleri hiç dikkate alınmıyor ve deniyor ki bir karışık şaşkınlık yaratılıyor ve amacından saptırılıyor.
1: Aslında onun amacı bunun 12 bin yıllık bir geçmiş olmasını, tek gerçek var budur değil mi?
0: Evet. Ve şimdi daha sonradan Taştepeler projesi başladı. Daha ileride Karahan Tepe'de mesela yine Göbekli Tepe'ye benzeyen buluntular çıktı. Daha başka buluntular çıktı. Bu bölgede daha çok kazı yapılacak ve çıkacak. Ve böylece Doğu Anadolu bölgesinde, o havalide kültür yoktu. Hiçbir yerleşim yoktu. Burası kültürün beşiği değildi.
1: Diyenler.
0: Tezi çökmüş oldu.
1: Peki ben biliyorum ama sana söyleyeyim. Şimdi biz diyoruz ki burası 12 bin yıllıktır. Arkeoloji bilimi kaynaklarına göre bir yerin kaç yıllık olduğunu nasıl ölçüyor dünya? Bunu anlatır mısın?
0: Şimdi
1: Nasıl tarihlendiriyoruz?
0: yeni metotlar var. Eskiden çıkan çanak çömlekten benzerleri bulunarak bir tarihlemeye gidilebilirdi. Mezar buluntularıyla beraber, diğer buluntularla mukayese ederek bulunmaya çalışırdı. Ama karbon 14 metodu çıktı ortaya.
1: O zamanlar, evet biliyorum onu artık.
0: Tahta, bir tahtanın tarihini tespit edebiliyoruz.
1: Tahtanın.
0: Organik, inorganik maddeler var. Bunların yaşam süreleri var. Buradan hareketle bulunabiliyor ve böylece ortaya çıkıyor.
1: Şimdi son teknolojilerde aynı yerde duruyor muyuz? Başka
0: Yok.
1: şeyler bulundu mu?
0: İleri teknolojiyle toprağın altında yıllarca kalmış buluntuları tarihlemek çok karışık ama
1: Mümkün.
0: mümkün.
1: Ve sağlam mı bu tarihlemeler?
0: Çok az artı eksileriyle aşağı yukarı bulunabiliyor.
1: Peki Göbekli Tepe'deki 12 bin yıl tarihlenmesi sana göre gerçek mi ve doğru mu? Bunun ispatı var mı?
0: Var.
1: Arkeolojiye eğitim aldım ama yapmadım arkeologluk ama hobi olarak devam ettim. Kazılara katıldım. İşte senin kazılarında kazı fotoğrafçılığı falan yaptım. Ama benim tarafsız arkeolojiye bakış açımda şöyle bir nokta var. Arkeolojinin dediklerinin %100'ü doğru değil. Arkeoloji her zaman doğru kesin kanıtlar sunamaz, sunamıyor. Onun için kazılar yıllar yılı, yıllar yılı hep devam ediyor, ediyor, ediyor bir ömür boyu kazı. Türkiye'yi kazmaya kalksan, gece gündüz kazsan bitiremezsin. Şimdi tarihlemeler doğru mudur? Ben anlamıyorum. Bu konuda ne dersin yani? Doğru mudur bu tarihlemeler? Doğru mudur? %100 müdür? Şunun tarihi bu kadardır, bunun tarihi bu kadardır. O 12 bin yıllıktır, bu 3000 yıllıktır. Bizim elimizdeki teknoloji buna uygun mu? Yoksa palavra mı?
0: Palavra değildir. Eğer yine 1960'lara dönersek, o zaman kazılarda bulduğumuz bilmediğimiz şeyleri dini anlamda bir eşyadır deyip geçerdik. Ama bugün için öyle bir şey yok. Modern teknolojiyle %100 olmasa bile artı eksisiyle beraber tarihlemek çok mümkün olabiliyor.
1: Bugün arkeoloji fakültelerinde bir yığın çocuk okuyor. Peki bugün eğitim senin incelemelerine göre eğitim seviyesi gerek hocalarda gerek öğrencilerde nerede bu nokta? Arkeoloji kürsülerinde de bir enflasyon görüyorum ben. Yani biz Türkiye'yi daha ne kadar kazacağız? Kaz kaz bitmiyor bu Türkiye. Böyle bir gerçek de var. Çünkü nereye bir çapa atsın.

0: yaparsan oradan bir şey çıkıyor. Ne olacak bu iş? Bir de böyle yorumla bakalım. Çok zor bir şey soruyor biliyorum.
1: Şimdi Anadolu'da maden aranıyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Petrol aranıyor.
0: Evet.
1: Doğal gaz aranıyor.
0: Evet.
1: Şimdi tabii bunları yapan insanlarla arkeologlar arasında bir çekişme var. Ama çok acele etmeden şu yüzeydeki arkeoloji kalıntıları bir çıkarsak, bir envanter etsek, kayıt alsak daha iyi değil mi?
0: Tabii ki çok daha iyi, çok daha iyi. Bütün dünyada arkeolojiye ortak bir merak var. Antika eşyalar, bunlar, arkeolojik buluntular hep ilgi görüyor. Hep ilgi görüyor. Müzeler bunlarla dolu. Sen uzun yıllar müzecilik de yaptın. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalıştın. Türkiye'deki müzeciliği nasıl görüyorsun?
1: İyi yolda diyorum.
0: İyi yolda.
1: Çünkü şu anda Türkiye'de 51 tane üniversitede arkeoloji sanat tarihi 4 yıllık eğitim veriliyor.
0: Bir dakika, bir daha söyler misin rakamı?
1: 51 üniversite.
0: 51 üniversite.
1: 51 üniversitede 4 yıllık eğitim veriliyor.
0: 51 üniversitede arkeoloji okuyacaklar. Kaç bin çocuk çıkacak sonra mezun olacak arkeolog olarak?
1: Arkeolog olarak aşağı yukarı 900 tane eğitim yapmış öğrenci çıkıyor ortaya ama iş bulma imkanı maalesef yok. Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Türkiye'de 3 tane üniversitede müzecilik bölümü var.
0: Bak, o çok önemli.
1: 3 tane üniversitede müzecilik eğitimi veriliyor.
0: Eskiden hiç yoktu.
1: Hiç yoktu. İşte ben örnek vereyim. Ben arkeolojiden mezun oldum. O zamanlar sadece müzelerde görev alabiliyorduk veya üniversitelerde çok az kısıtlı öğrenci alınıyordu veya mezun olmuş kişiler. Ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne asistan olarak gittim. Bana sen müze asistanısın dediler. Ben gittim. Eserler bana baktı, ben eserlere baktım. Ne envanter yapmasını biliyorum, ne ölçü almasını biliyorum. Hiçbir şey bilmeden oradaki benden önce müzeci olmuş arkadaşlarımdan öğrendim. Müze kurtarma kazıları vardı. İstanbul'da inşaatlara gidiyorduk. İnşaatlarda çıkan Osmanlı eserlerini, Bizans eserlerini fotoğraflıyorduk, ölçü alıyorduk ve gelip rapor yazıyorduk. Bunları hiç bilmeden paldır küldür öğrendik.
0: Şimdi 3 tane fakültede var. Bu da güzel tabii. Bak, buna varım. Gerçi enteresan. Her arkeoloji okuyan benim gibi arkeologluk yapmıyor zaten. Gerçek anlamda arkeolog olmak isteyen ciddi boyutta çalışıyor.
1: Eskiden sadece müzelerde görev alıyordu arkeologlar. Daha sonra değişti. Gümrük kapılarına kondu. Eski eser kaçırılmasını
0: önlemek
1: önlemek
0: için.
1: için karayollara yapılırken bir takım buluntular çıkıyor. Karayolları aldı, devlet su işleri aldı. Onlar aldı, bir takım kuruluşlarda görev aldılar. Sadece müzelerde değil ama yeterli değil.
0: Ama durmadan yeni müzeler açılıyor. Bak, buna varım ve çok hoşuma gidiyor. 2025 yılında önceki yıla göre %5 artmış bu. 664 tane şu anda müze varmış. Müzelerin 220 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde. 426 tanesi de özel müze kategorisinde bugün. Bir de ayrıca Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı 18 müze var. Ören yerleri var tabii, 148 tane de bundan varmış. Yani benim araştırmalarımda bunları görüyorum.
1: Askeri müzeler var,
0: evet.
1: Belediye müzeleri var.
0: Var var, güzel, bunlar güzel. Yani bunlar gerçekten, ya bu vatan enteresan bir şey. Mesela şimdi aklıma geliyor bu konuşmadan. Troya geliyor aklıma. Var mı böyle bir yer dünyada? Bütün dünyanın mitolojisinden, filmlerinden, Homeros'undan, İlyada'sından. Biz de Troya. Ve çok büyük, yeni yapılan müzesi çok güzel, Troya Müzesi.
1: Ödül kazandı.
0: Ödül kazandı. Bu alanda çok büyük gelişmeler var. Dünya kültürüne büyük katkı sağlıyor artık Türkiye. Öncülük etmeye başladı. Benim gördüğüm o. Yani bu kazılarda

0: biraz da bu çıkıyor. Karahantepe özellikle o çevre kazıları dünyanın tarihi değişiyor değil mi?
1: Şimdi önceleri Troya kabul ediliyordu. Troya kazıları da Şiliman'ın yaptığı Troya kazıları milat kabul ediliyordu. Doğu ile batı arasında bir geçiş kabul ediliyordu. Ama Göbekli Tepe çıkınca Troya'nın papucu dama atıldı demek lazım.
0: Evet, ama işte onda gene Homeros İlyadası'ndan filan hala elde tutuyor. Onların da yani bazı kaynaklara göre Homeros'un Anadolu çocuğu olduğu, burada yetiştiği bir takım böyle iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Batı'nın biraz tabii abartması yani. Evet. Batı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Medeniyeti Grekler ortaya çıkardı. Yani antik Yunanlılar çıkardı diyor. Biz onlara Hellen diyoruz. Ama sonradan yapılan araştırmalarda Ege bölgesinde Yunanistan'dan gelenlerin Ege bölgesinde medeniyet bulduğu, onu geliştirdiği ya kabul ediliyor. Var.
0: Evet. Yani o yani, milattan evvel 1200 ilk gelişleri sanırım. Evet. Doğur göçleriyle geliyorlar. Milattan evvel 1200'de geliyorlar. Ama burada insanlar var tabii o zaman.
1: Tabii şimdi bunun öncüsü Fahri Işık, Profesör Fahri Işık. O uygarlık Anadolu'da doğmuştur tezini savundu. Evet. Ve bunun için kitap yazdı, konferanslar yaptı. Tabii Batı biraz bunu istemiyor ama doğru, yani yaptıkları ve söyledikleri doğru. Yani,
0: daha evvel Azra Erhad'ın da bu tip tezleri vardı benim hatırladığım.
1: Evet, evet. Mavi Anadolu tezi bu esasında ve sonradan
0: kültürlerin buradan çıktığını anlatıyor. Evet.
1: Yani şöyle deniyor, İyonya'da bugünkü İzmir havalisi diyelim, İyonya'da bir uygarlık vardı. Yunanistan'dan gelen Helenler İyonya'da gördükleri bu uygarlığı daha geliştirdiler ve yaydılar.
0: Evet, birleştiriyorlar. Evet. Aslında burada bir kaynaşma var.
1: Evet.
0: İki kültürün kaynaşması, karşılaşması var.
1: Evet.
0: Ama ben aynı tarihlerde mesela Tunç Çağı'nda bir inceleme yaptım.

0: O zaman da olmuyor işte. Yeni yeni buluntularla çıkıyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Osmanlı'da günümüzde bakır kaplar var. Trabzon bakırı diyoruz, Tokat bakırı diyoruz. Tamam mı? Bunların köklerini ben Napoli Müzesi'nde Etrüsklerde gördüm. Ve şaşırdım kaldım. Etrüks bakır
1: Evet.
0: kaplarıyla bugünkü Trabzon kaplarının
1: Aynı.
0: nasıl geldiler oradan oraya.
1: Kim kimenden aldı?
0: Sonra İtalya'dan bir takım insanların göç yoluyla, karayoluyla İzmir'e geldiği, İzmir'den de yine karayoluyla ta Karadeniz'e kadar çıktıkları ortaya çıktı. Ve bunun için kampanya düzenlendi ve İtalya'dan bisikletli bir grup bisikletleriyle, karavanlarıyla bir yürüyüş yaptılar ve Bartın'a kadar, İzmir'den Bartın'a kadar geldiler ve bizim köklerimiz burada dediler.
1: Kendi köklerini arıyorlar.
0: Bartın'dan bir takım insanlar İtalya'ya gitmişler. Nasıl gitmişler? Ne yapmışlar? Ne etmişler?
1: Marsilya'da böyle değil mi?
0: O deniz yoluyla var mesela.
1: Anadolu'dan gidiyor.
0: Evet. Sonra ben Karadeniz arkeolojisiyle, tarihiyle uğraşırken bir şey elime geçti. Suriye'den, yani bugünkü Suriye topraklarından bir takım insanlar karayoluyla ta Samsun'a gelmişler. Bir takım kalıntılar bırakmışlar. Ve böylece Suriye'den karayoluyla insanların geldiği, sonra deniz yoluyla Rusya'ya, bugünkü Beyaz Rusya'ya gittikleri, Kiev'de gittikleri anlaşıldı. Bütün bu yol güzergahında paralar bulundu, çanak çömlek bulundu. Hep bir ticaret var. Hem karayolunda ticaret var, hem deniz yolunda var. İşte gelin de işin içinden çıkın.
1: Anadolu enteresan bir geçiş
0: Evet.
1: yeri zaten.
0: Daha çok kazı yapılması lazım, çok buluntu çıkması lazım ki biz tarihimizi anlayabilelim.
1: Anadolu gerçekten kültürlerin beşiği. Yani dünyaya bir yayılım var buradan. Ya da dünyadan gelen etkilerin burada büyümesi var. Yani ikisi de olabilir. Hem gelme hem gitme ama burada müthiş bir kültür var. Biz bu kültüre layık mıyız? Şimdi benim hep kafamdaki soru bu. Biz bu kadar büyük kültürlerin içinde, burada Osmanlı kültürü var, Selçuklular var, antik çağlara gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, geri gittik. Devamlı kültür buluyoruz. Değişik kültürler buluyoruz. Peki bugün Anadolu'da yaşayan, hep bu soruyu kendime soruyorum. Bizler bu kültürlere layık insanlar mıyız? Biz bu kültürlerin beşiğinde olduğumuz yer, bugünkü olduğumuz yer doğru yer midir? Bizim artılarımız, eksilerimiz nelerdir? Artık bence bunlar konuşulmalı. Din, dil, ırk, millet, bunları hiçbir şeye düşünmeden. Anadolu toprağı nedir? Anadolu toprağından nasıl bir dünya görüyoruz değil mi önümüzde? Tarihin geliştiği, oluştuğu toplayıcılıktan, avcılıktan tarıma geçiş burada. Yeni medeniyetler burada. Ben aslında bu coğrafyada yaşadığım için çok mutluyum.
0: Halkın bilinçlenmesi lazım. Biz kazmamız lazım, yabancılar değil. Biz gavur malı diyoruz. Halbuki bizim eserimiz o.
1: Bizim, değil mi?
0: Atalarımızın bıraktığı eserler. Bunu kabul etmemiz lazım. Arkeologlara mezar kazıcısı diyorlar ve papazın altınlarını buldun mu diyorlar. Hala kazarken öyle diyorlar. Düşünebiliyor musun?
1: Neyse, bunlar artık değişmeye başladığına ben inanıyorum. Bizim halkımız da duyarlı ve ihbar ediyorlar bu tip şeyleri. Farklı boyutları, eskiden bütün mezarları parçalamışlar zaten.
0: Hala devam ediyor.
1: Hala ediyor mu?
0: Hala devam
1: Mezar
0: ediyor.
1: hırsızlığı.
0: Biz gitmeden, arkeologlar gitmeden, müzeciler gitmeden tahrip edilen çok yer var.
1: Teşekkür ederim Sümer Atasoy. Bazen gülerek, bazen düşünerek, bazen üzülerek ama böyle bir vatan toprağında yaşadığımızı bilerek aslında mutluyuz. Her an bana heyecan veriyor. Her şey, her şey, her gün doğuşu bana heyecan veriyor bu topraklarda yaşadığım için. Eksik olma Sayın Profesör Doktor Sümer Atasoy.
0: Böyle bir programı halkımıza duyurmak ve onları bilinçlendirmek

0: geliştirmek konusunda yaptığınız böyle bir programı gündeme getirdiğin için bir arkeolog olarak, bir vatansever olarak seni kutluyorum. Devamını diliyorum.
1: Bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tunay. Bu programın teknik yapımcısı Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzel günler, geceler diliyorum. Bu vatanı çok sevin, iyi şeyler düşünün, mutlu olun. Sizleri seviyorum, yolunuz açık olsun.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. TRT Radyo 1'den Kariyer Atlası programından sizlere sesleniyorum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yine Kariyer Atlası programında hem özel hayatınıza hem de iş hayatınıza dokunacak çok önemli konuları getiriyoruz. Bugün sizlerle birlikte iş hayatında çoğu zaman fark etmeden içinde yaşadığımız ama aslında derin bir yapısal probleme işaret eden bir konuyu ele alacağız. Bir dil meselesi gibi görünen ama aslında bir zihniyet meselesi olan bir konu. Biz iş hayatında hangi dili kullanıyoruz? Uzun süredir bunun esprileri yapıldı, tiyatrolarda gösterileri gerçekleştirildi, aramızda muhabbeti yapıldı, gülündü. Bugün bu yeni jenerasyon plaza dilinin daha da derinleştiğini, daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Ama baştan şunu netleştirelim. Bugün konuşacağımız şey sadece kelimelerin kullanımı, yabancı bir dilde, İngilizce'de ya da Fransızca'da ya da Almanca'da yer alan bir kelimenin Türkçe'ye dahil edilmesi mevzusunu konuşmayacağız. Bugün daha çok kurumların nasıl düşündüğünü, insanların kendilerini bu dili kullanarak nasıl hissettiğini, nasıl karar aldığını, nasıl sorumluluk taşıdığını ve en önemlisi de neden böyle bir dili kullanıp kendini farklı hissetmeye çalıştığını konuşacağız. Yani plaza dilinin, yeni jenerasyon plaza dilinin bir dil değil, bir kelime seçimi değil, aslında bir psikolojinin bir yansıması olup olmadığını ele almaya çalışacağız. Farklı bir perspektiften Kariyer Atlası programına yakışır bir şekilde. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Dil, düşüncenin gerçek bir aynasıdır. Dil sadece bir iletişim aracı değildir. Biz kelimeleri kullanarak sadece kafamızdaki düşünceleri bir kodla karşıya aktarmayız. Aslında dil, düşünce dünyasının, duygu dünyasının dışarıya yansıyan formudur. İletişim eğitimlerimde hep söylerim. İki şey vardır ki bu iki şeyle biz kabımızdaki var olanı dışa sızdırırız. Ve dışarıdan da bu çok net görünüyor. Bizim düşündüğümüzden daha net görünüyor aslında. Gerçekten bir manzarayı seyreder ve o manzaranın içerisindeki bütün detayları tarif eder gibi iletişim kurduğumuz insanlar, biz konuştuğumuzda ses tonumuzdan, kelimelerden veya beden dilimizden, jest ve mimiklerimizden dışarıya yansıyan formu, o düşüncenin, duygunun dışarıya yansıyan biçimini görürler. Bir organizasyonda kullanılan dile bakarak şunları anlayabilirsiniz. Bu kurum çok net mi düşünüyor? Kafası karışık, karmaşık düşünce yapısına sahip çalışanları mı var? Organizasyon sağlıklı mı? Bu kurum sorumluluk alıyor mu? Müşterisine ne kadar değer veriyor? Bu kurum gerçekten iletişim kuruyor mu? Son yıllarda iş dünyasında yaygınlaşan bir dil yapısı var. Uzun, dolaylı, İngilizce kırması, yuvarlak, yani kurumlar konuşuyor gibi yapıyor. Gelen maillere baktığımda, yaptığımız toplantılara odaklandığımda, kendi aralarında yapmış oldukları konuşmalara da baktığımda, insanlar anlıyor gibi davranıyor. Bu çok kritik bir kırılma. Çünkü iletişim ortadan kalktığında ilk kaybolan şey anlamdır. Birbirimizi anlayamazsak, müşterimizi anlayamazsak, çalışanlar yöneticilerin stratejilerini anlayamazsa, kurumlar içerisindeki bu organizasyon birimleri birbirlerini anlayamazsa,

kendilerine yardımcı olamaz hale gelirler ve anlamı kaybetmeye başlarlar. Aslında belirsizlik dili ve sorumluluk krizi doğmaya başlıyor. Bu dilin temel bir fonksiyonu var aslında. Peki nedir? Yani insanların iş hayatının içerisinde kullanmış oldukları kelimelerin, iş hayatının içerisinde yapmış oldukları konuşmanın temel fonksiyonu nedir? Aslında temel fonksiyon bütün birimlerin ve paydaşların birbirlerine anlatmak istedikleri mesajı en net şekilde vermesidir. Peki plazalarda kullanılan bu belirsizlik dili neye sebep oluyor? Aslında çoğunlukla sorumluluğu ertelemekle başlayan bir belirsizlik krizine dönüşüyor. Yarın döneceğim demekle yarın dönüş yapıyor olacağım demek arasında çok büyük bir fark var. Birincisi söz verir, yarın döneceğim. Yarın mailine geri dönüş yapacağım. Yarın telefonuna geri dönüş yapacağım. Çok büyük bir netlik değil mi? Ortada herhangi bir belirsizlik yok. İkincisi ise şöyle, yarın dönüş yapıyor olacağım. İkincisi ihtimal bırakıyor. Netliği ortadan kaldırıyor. Algısal olarak böyle. Bu fark küçük görünür. Ama organizasyonel sonuçları çok büyüktür. Çünkü kurumlarda en kritik şeylerden biri şudur. 1. Verilen söz güven üretiyor. 2. Belirsizlik varsa güvensizlik üretiyor. Plaza dili belirsizliği sistematik hale getiriyor. Ve bir süre sonra kurumlarda şu oluşmaya başlıyor. Kimse kimseye net söz vermez. Fonksiyonlara göre, zamana göre, duruma göre verilen sözlerden geriye dönüş yapılabilir. Kimse kimseyi net sorgulamaz. Herkes gibiymiş gibi yapar. Bu noktada organizasyonlar görünürde çalışıyor ama aslında iletişim anlamında yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Bu sadece bir dil değil. Aslında karar verirken o kararın kalitesiyle ilgili bir problemi de ortaya çıkartıyor. Şimdi burayı iyi düşünelim. Bir kurumda dil bulanıksa kararlar nasıl olur? Söylenilenler anlaşılmıyorsa verilen kararlar nasıl olur? Kaliteli kararlar verilir mi? Stratejik kararlar alınır mı? Yoksa mış gibi mi yapılır? Net olmayan dil, net olmayan düşünce demektir. Net olmayan düşünce ise net olmayan karar anlamına gelir. Bu zincir çok kritik. Bugün birçok organizasyonda yaşanan çok temel bir problem var. O da şu, kararlar alınıyor. Günlük, haftalık veya dönemsel kararlar alınıyor. Ama kimse neye göre alındığını tam olarak bilmiyor. Sadece karar alınıyor. Çünkü ifade edilen şey açık değil. Ne tür bir stratejiye bağlı olarak karar alındığı açık değil. Ne tür bir problemi çözeceğiyle ilgili net bir sonuç yok. Plaza dili sadece iletişimi değil, karar kalitesini de düşürür. Bu yüzden bazı toplantılardan sonra şu hissi yaşarsınız. Ya biz 2 saat oturduk konuştuk. Yani biz ne konuştuk Allah aşkına? Çok konuştuk ama aslında hiçbir şey netleşmedi. Net olan bir şey yok. Biz bir sürü karar aldık içeride ama kimin ne yapacağı tam net değil. Bu tesadüf değil. Bu kullanılan dilin aslında doğal bir sonucu. Eğer çok net karar kelimelerini kullanmıyorsanız içeride, o net olmayan dil bütün katılımcılar nezdinde net olmayan bir düşünceye, net olmayan düşünceler de net olmayan kararlara dönüşüyor. Ya da bir de işin tabii jargon tarafı var. Alignment, ownership, visibility, clarity, refine, streamline. Bu kelimeler birçoğumuza belki çok çok yabancı geliyor. Ama bu kelimeler Türkçe kelimelerin arasına sıkıştırılarak kullanıldığında çok farklı bir noktaya gidiyor iletişimimiz. Bu kelimeler tek başına problem değil.
Sonuçta kelime. Yani karşı taraf eğer bu kelimeyi biliyorsa söylediğinizde iletişim kurulmuş olur. Anlaşılıyor. Ama şu noktada problem başlıyor. Bu kelimeler düşüncenin yerini almaya başladığında jargon düşüncenin makyajıdır. Jargon bir insanın var olan duygularının, düşüncelerinin dışarıya nasıl yansıyacağını bize söyleyen ışıklı tabelalardır. Şimdi düşünün, bir çalışan şöyle söylüyor. Bu konuyu biraz daha alignment ile ilerletelim. Bu cümle gerçekten ne demek? Çoğu zaman şu demek aslında. Ben ne yapacağımı tam bilmiyorum demek. Ama cümle uzun olduğu için kimse bunu sorgulamıyor. Bu noktada organizasyonlarda bir illüzyon oluşuyor. Böyle bir ambalajlama, böyle bir hediye paketi gibi cümleler. Çünkü bu konuyu biraz daha alignment ile ilerletelim dediğinizde çok profesyonel görünüyorsunuz. Ama ben ne yapacağımı tam bilmiyorum dediğinizde çok net, çok belirli bir cümle bu. Bundan ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Aslında jargon kullanmanın o kurumsal illüzyonu oluşturmanın temel nedeni biraz daha profesyonel görünmek ve net olan düşüncelerimizi aslında net bir şekilde ifade etmekten, kaçınmaktan kaynaklı bir durum bu. Herkes profesyonel görünüyor böyle bir ortamda ama kimse net konuşmuyor. Herkes söyleyeceği şeyi bir kalıbın içerisinde, bir jargonun içerisinde ifade ettiği için kimse kimseye kardeşim sen burada ne demek istedin tam olarak? Bana daha net olur musun demiyor çünkü böyle söylediğinde o kelimenin anlamını bilmediğini, böyle bir jargon kullanmadığı için de plaza dilinden, kurumsal hayattan, profesyonellikten uzak bir insan olacağı görüntüsünü vereceğinden sorgulamıyor kimse. Aslında plaza dili insanda bir psikolojik güvenlik alanı oluşturuyor. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Plaza dili aslında psikolojik güvenlikle doğrudan ilişkili. Bir kurumda insanlar net konuşamıyorsa genellikle iki sebebi vardır. Birincisi yanlış yapma korkusu, ikincisi ise yargılanma korkusu. Bu nedenle cümleler dolaylı hale gelmeye başlar. İnsanlar kullandıkları kelimeleri değiştirerek, vermiş olduğu mesajı dolaylı bir şekilde anlatarak, daha net olmaktan uzak kalarak bu yargılanma korkusundan, yanlış yapma korkusundan, sözün altında kalma korkusundan, karşı tarafa vermiş olduğu mesajın bir gün sorgulanacağı korkusundan ne yapıyor? Plaza dili gibi biraz belirsiz bir alana doğru kaçıyor. Ama burada paradoks şu, dolaylı dil güven oluşturmaz. Eğer siz belirsiz bir kelime kullanıyorsanız, anlaşılmayan bir cümle ifade ediyorsanız karşı tarafta güven oluşturmaz. Tam tersine güvensizliği beslersiniz. Tam tersine iletişimsizliği büyütürsünüz. Çünkü insanlar şunu hisseder. Burada kimse açık konuşmuyor. Herkes belirsiz sağa sola yatıyor. Kullanmış olduğu kelimelerle, seçmiş olduğu cümlelerle, bir anlam doğurmayan konuşmasıyla insanlar burada idare ediyorlar. Bu da şu sonucu doğurur. Gerçek sorunlar hiçbir zaman konuşulmaz. Nasıl geçti toplantınız? Güzel, herkes derdini anlattı. Ne anladım peki? Yani öyle çok net bir sonuç çıkmadı elbette ama sonuçta bir paylaşım toplantısıydı. İnsanlar yaptıklarını dile getirdiler. Geçen hafta yapılan bütün birim faaliyetleri başkalarına anlatıldı. Sonuç? Yani gelecek hafta yapacağımız toplantıya kadar herkes iyi dileklerle ayrıldılar. Gerçek sorun konuşulmadı. Yüzeyde bir uyum vardır her zaman. Açık iletişim yoktur. Derinde ise ciddi bir kopukluk vardır. İnsanlar birbirlerini anlamadıkları için. Plaza dili sadece kültürel bir problem değil bence. Bu aynı zamanda bir verimlilik de problemi. Çünkü belirsiz iletişim, dolaylı iletişimler, insanların birbirlerini anlamadıkları iletişim tarzı sürekli işlerin tekrar etmesine sebep oluyor. Yani aynı hatalar sürekli tekrar

0: tekrar ediliyor. Problemler sürekli karşınıza tekrar tekrar çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla net olmayan görevler, görev tanımının dışında görevler, çözüme gitmeyen adımlar, zaman kaybı. Şirket içerisinde inanılmaz bir zaman kaybı yaratır. Yuvarlak kararlar, net olmayan kararlar. Bir bakalım, bir yapalım. Hep beraber bunun çözümünü bulmaya çalışalım. Arkadaşlar hep beraber gayret edelim. Sonuç? Nasıl bir gayret? Nasıl bir çözüm? Nasıl bir işbirliği? Bu problemlerin gerçek çözüm noktası nedir? Problemin kaynağında ne var? Neden sonuç ilişkisi kurarsak eğer, problemin kök nedenine indiğimizde ne görüyoruz? Bunu çözmek için kimin cesareti var? Eğer iletişim çok net olmazsa, problemler çok net tanımlanmazsa, alınan kararlar da yuvarlak kararlar olur. Net olmayan kararlar olur. Koltuğumda bu sene sonuna kadar, yeni terfi dönemine kadar güvenle oturmamı sağlayacak kararlar olur. Dolayısıyla da bütün işler gecikmeye başlar. Bu verimsizlik demektir. Yani aslında iletişim dilinin belirsizliği, plaza dili gibi belirsiz bir dil kültürünün oluşması, bu dilin görünmeyen bir maliyetini ortaya koyuyor. Ve bu maliyet çoğu zaman ölçülmez. Ölçemezsiniz. Ama hissedilir. Çalışanlar mesela şöyle şeyler hissederler. Sürekli meşgulüz. Sürekli yoğunuz. Sürekli toplantı yapıyoruz. Yani gerçekten de başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Ama ilerleme net değil. Performans ölçsek, kimin ne tür bir performansla çalıştığı belli değil. Verimlilik dersek, verimlilik belli değil. Bu da organizasyonel yorgunluk üretiyor tabii ki. Bir süre sonra turnover başlıyor. İş gücü devir oranları artıyor. İşe giriş, işten çıkış oranları artıyor. Dedikodu, gruplaşmalar, birbirini anlamayan insanlar, birbirlerini yanlış anlayan insanlar, organizasyonda tabii ki kültürel bir yorgunluğu da beraberinde getiriyor. Bu dil neden peki yaygınlaşır? Yani plaza dili gibi ya da iletişimsizlik gibi bir dili tercih etmemiz neden mümkün? Niçin böyle bir dil yaygınlaşıyor? Çünkü bu dil kişiyi korur. Kişiyi imaj sahibi biri haline dönüştürür. Risk almayı azaltır, sorumluluğu dağıtır. Kısa vadede de konfor sağlar tabii ki. Ama uzun vadede insanı zayıflatan, çürüten, kurumu çürüten, zayıflatan bir dil yapısı haline dönüşüyor. Bu yüzden bu dil çok çekici. Çünkü kolay, etkisi yavaş fakat kullanımı kolay. Burada çözüm teknik değil aslında. Çözüm kültürel bir çözüm. Ve ben yine bunun sorumluluğunu her zaman olduğu gibi yönetici ve lidere vermek istiyorum. Doğru bir liderlikle kurum içerisinde kullandığımız dili daha da netleştirebiliriz. Bir lider net konuşuyorsa, kısa konuşuyorsa, sorumluluk alıyorsa organizasyon değişmeye başlar. Çok net. Çalışanından net konuşmasını bekliyorsa, kısa konuşmasını bekliyorsa, duygularını, düşüncelerini net bir şekilde aktarmasını bekliyorsa, inisiyatif almalarını sağlıyorsa, sürece, işe dahil edebiliyorsa ve sorumluluklarının farkında olmasını sağlıyorsa, organizasyon değişmeye başlar. Ama liderler de plaza dili konuşuyorsa, onlar da çalışanlarıyla birlikte bu şekilde uyumlanıyorsa, netlik ortadan kalkıyorsa, uzun uzun dolaylı kelimeler, dolaylı cümleler kullanılıyorsa hiçbir şey değişmez. Bu yüzden netlik artık sadece iletişim becerisi değil aslında. Stratejik bir liderlik becerisi. Net olmak, kontrolü elinde tutmak, karmaşık görünmemek, belirsiz olmamak. Çok kritik bir stratejik liderlik becerisi. Biz özellikle plaza dilinin kullanımında bu netliği arıyoruz. liderlerin daha net, daha kısa, daha yalın, dili bozmayan, Türkçeyi etkin bir şekilde kullandığı bir yapı olsun istiyoruz. Peki plaza dilinin psikolojisinde ne var? Bu dilin arkasında aslında sadece dil alışkanlığı yok. Bir psikolojisi var bunun. Hatta birkaç temel dinamik çalışıyor. Birincisi az önce söylediğimiz netlik korkusu. Net olmak cesaret ister. Net olmak söz vermek demektir. Net olmak o sözü tutmak demektir. Ve çoğu zaman da pek çok belirsiz fonksiyon bu netliği engelleyebileceği için net olmak istemeyiz. Bu cesareti gösteremeyiz. Bu yüzden de bir plaza dili kullanmak o netlik ortamını ortadan kaldırır. İkincisi yetersizlik maskesi. İçerik zayıfsa kelimeler güçlenir. Eğer bir insanın anlattığı şeyin içeriğinde çok güçlü bir dayanak yoksa, çok güçlü neden sonuç ilişkileri yoksa, kişi kelimelerini güçlendirmeye başlar. Burada da farklı kelimeler kullanmaya başlar. Yabancı kelimelerden destek alır. Böylece karşı tarafı aslında manipüle eder. İletişimde manipülasyonun en önemli göstergelerinden biri kullanılan cümlelerin uzatılması, kullanılan kelimelerin farklılaştırılması. Çok profesyonel yalan söyleyenlere bakın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hiç durmayan konuşmaları, es vermeyen, karşı tarafa konuşma imkanı vermeyen konuşmaları, bir satışçı gibi, inişleri, çıkışları, araya katmış olduğu kelimeleri, siz onu takip edemezsiniz çoğu zaman. O kelimelerin gücünden ötürü manipüle olursunuz. Bu da aslında kişinin içeriğinin zayıf olduğunu ve karşı tarafı kelimeleriyle manipüle etmeye çalıştığını gösterebilir. Üçüncüsü, böyle bir dili kullanmanın aidiyet ihtiyacı. Bu dili konuşursam bu kültüre ait olurum. Bu dili konuşursam ben de profesyonel hayatın içerisinden bir parça olmuş olurum. Ben de bak ne kadar kurumsal görünüyorum, öyle değil mi? Gibi bir aidiyet ihtiyacından kaynaklanıyor. Dördüncüsü de riskten kaçış. Yanlış anlaşılmayayım. Hiç anlaşılmayayım daha iyi. Bu riskten kaçış, eğer uzun uzun konuşmalar yerine kısa konuşmaları tercih ettiğinde yanlış anlaşılma korkusu ortaya çıkar. Uzun konuşmalarsa karşı tarafı ikna etme çabası ve karşı tarafın en derinde, en net, en yalın anlamını doğurur düşüncesiyle maalesef böyle bir dil kullanımı tercih ediliyor. Benim en çok görmüş olduğum, bu konuşmalarda en fazla karşılaştığım nedenlerden bir tanesi de aslında profesyonellik taklidi. Ben profesyonelim. Bu İngilizce kırması ya da farklı dillerden seçilmiş olan kelimelerle yapılmış olan konuşmalar profesyonel zannediliyor. Seçildiğinde, bu kelimelerle konuşulduğunda bu arkadaş gerçekten oldukça profesyonel duruyor dedirtiyor. Ama burada çok kritik bir ayrım var. Profesyonellikle profesyonellik taklidi aynı şey değildir. Profesyonel olgunluk bambaşka davranışlarla ortaya çıkar. İngilizce kırması bir konuşmayla profesyonel olduğunuzu, o işin uzmanı olduğunuzu sadece bir yanılsamayla gösterebilirsiniz. Fakat yapmış olduğunuz işlerdeki verimlilik, tutmuş olduğunuz yöntem, süreç, bir olayın gerçekleşme anında o problemi tespit etmeniz, o problemi çözerken oluşturduğunuz alternatif çözümlerin kalitesi, atılgan olmanız, geriye çekilmemeniz, kurumsal itibara zarar vermeyen davranışlarınız, stratejik olarak üst yöneticilerle işbirliği içerisinde olmanız, insanlara yapmış olduğunuz işlerle destek olmanız, işbirliğine açık olmanız, başkalarını motive edebilme beceriniz, bireysel motivasyon farklılıklarıyla liderlik edebilme beceriniz, sektörün dinamiklerini yakından takip edebilme beceriniz. Böyle size onlarca şey sayabilirim, bir insanın profesyonel olduğunu gösteren. Fakat profesyonellik taklidi tabii ki bunlardan hiçbiri değil. Söylediğim her şeye dikkat ederseniz bir davranış. Fakat profesyonellik taklidi bir İngilizce kırması dil yapısından ortaya çıkıyor. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte dili sadece bir iletişim aracı olmadığını ve dilin bir düşünce yansıtması olduğunu konuştuk. Eğer dil bulanıklaşırsa düşünce de bulanıklaşır. Eğer düşünce bulanıklaşırsa kararlar da bulanıklaşır dedik. Ve kurumun en büyük riski de tabii ki kötü karar değil, anlaşılamayan kararlardır. İnsanlar kötü kararlar alabilir. Fakat anlaşılamayan kararlar verimsizliğin asıl nedeni. Bu yüzden belki de bugün kendimize şunu sormalıyız. Ben gerçekten iletişim mi kuruyorum? Yoksa iletişim kuruyormuş gibi mi yapıyorum? Gerçekten profesyonel miyim? Yoksa profesyonellik taklidi mi yapıyorum? Ve belki de buradan başlamalıyız. Kelimeyi geri almaya, netliği geri almaya, sorumluluğu geri almaya, Türkçemize sahip çıkmaya. Bir sonraki Kariyer Atlası programında görüşmek üzere.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinelerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Brezilya sandık başında halk devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclis üyelerini belirlemek üzere oy kullanıyor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla